0: din plan. Ay vallahi gitti puan. Şef? Şef, neredesin? Şefim. Ay yapmayın ben valla korkuyorum.
1: Niye korkuyorsun?
0: Ben korkuyorum şef.
1: Açalım. Ne oldu ya? Ne oldu ki?
0: Vallahi ben sanki benim tabağımmış gibi hissettim de. Bak köftesi tam böyle orta hal, yani güzel pişmiş, üstü çok fazla kızarmamıştı, güzeldi. Vallahi bu tabak benimdir ya. Gitti 5 puan, kime gitti o 5 puan?
1: Yine verebilirsin canım, 0'dan 5'e kadar. Belki Seda'nındır, belki senindir, bilemem ki. Belki Duralin'in tabağı da olabilir, Royal'in de olabilir. Ben söyledikten sonra sen niye oturuyorsun?
0: Ay sıfırı orada? Versem, ay sıfırı versem, kendime verirsem çok ayıp etmiş olurum.
1: Tamam, içinden ne geliyor sonuçta?
0: Vallahi içinden 5 geçiyor. Bugün bol keseden dağıtıyorum. İnşallah benimdir. Ay Seda'ya gitmesin de. Heyecanlıyım. Umarım doğru yerlere puan verdim.
1: Bilmem.
0: Ay, vallahi ağlıyorsun var. Yanlış gittiyse.
1: Kaçalım.

0: Ne oldu, bu da mı senin?
1: Bu da benim. Ay, bu da benim tabak. Ay, o iki tane beş boşu boşuna gitti. Bu da benim tabak.
0: Nereden anladın?
1: Ay, köftelerim küçük küçüktü. Bu da benim beş. Ay, bu da gitti. Üçüncü beşi verebilir miyim?
0: Verebilirsin canım. Ay. Susun, dört tane beş verelim.
1: Vallahi billahi bu benim. Vallahi benim bak. İnanın ki benim.
0: Olmuş.
1: Tabii ki çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Olmuş. Ay, köfte.
0: Anlat bir.
1: Bak, köfte küçük misket gibi olmuş. Efendime söyleyeyim, köftenin tadı, tuzu, lezzeti yerinde olmuş. Olmuş mu? Bak, bu tabak benim. Kesinlikle benim.
0: Ver puanını gelsin.
1: Aman, beş verdim gitti vallahi. Ay, inşallah doğru vermişimdir ha.
0: Beş mi verdin?
1: He, beş verdim. Ben bugün bol kesinden sallıyorum.
0: Vallahi son bir beş kaldı. Herkese beş veriyorsun.
1: He, inşallah Duralya'ya sıfırı basarım. Ha, bu Seda'nın var ya, kendimi affetmem.
0: Son tabak. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Peki, başlayalım o zaman.
1: Tamam.

0: Şef. Şef.
1: He.
0: Ha, neredesin?
1: Buradayım.
0: Uzaklaşmayın.
1: Açalım.
0: Bunu yapan arkadaşa buradan seslenmek istiyorum.
1: Seslen.
0: Ellerine sağlık diyemeyeceğim. Ya arkadaş bu nedir ya? Allah aşkına bu nedir? Bu nasıl bir yemek yapmışsınız ya? Ne tadı var, ne tuzu var. Boş. Saman alevi gibi. Köfte desen offside. Bir benzerliğe geliyor da şey geliyor yani. Böyle tatsız tuzsuz diyet yemeği gibi geliyor. Ellerine sağlık diyemeyeceğim, kusura bakma.
1: Kim o?
0: Ha, bu var ya, kesin Durali'dir ha. Vallahi billahi Durali'nindir bu.
1: Nereden anladın Durali'nin?
0: Tadı tuzu yok. Köftesi onun gibi durağan. Durağan yani, böyle sakin, kendi halinde. Vallahi be. Ya bunun ne tadı var, ne tuzu var. Abi vallahi billahi de Durali gibi. Aynen durağan bir yemek. Ben size söylüyorum, o kadar.
1: Gelsin puanı.
0: Aman bastım, sıfırı gitti vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Kendime vermedim o sıfırı ben. Kendime vermedim değil mi? Doğru söyleyin. Kendime vermedim. Ay, kendime vermedim değil mi? Ay çok heyecanlıyım. Açayım mı gözümü?
1: Yok, açma.
0: Allah aşkına.
1: Dur. Aç bakayım, aç aç.
0: Açıyorum.
1: Bir insan bu kadar kendi yemeğini gömer mi ya?
0: Allah aşkına şaka yapıyorsun değil mi?
1: Git bak.
2: Kendine sıfır verdi, geçmiş.
0: Yalan söylüyorsunuz hadi canım, şaka yapıyorsunuz değil mi?
2: Bak.
0: Göremiyorum, bir dakika.
3: Üç tane beş, kendine sıfır. Sıfır.
0: Hadi canım.
2: Bravo.
0: Aha, beş vermişim. Ay süt alsana da beş vermişim ya.
3: Sen benden ne istiyorsun arkadaşım?
0: Ya şunu da şunu bir de

0: işte. Sen benim yemeğimi gel Dilek.
1: Hayır dokunma.
0: Dilek.
2: Ne?
0: Uyarım seni.
2: 5 vermişim Seda'ya. Bitti 5 puan.
1: Seda'ya 5 puan verirsem kendimi affetmem dedin yani.
2: Hey ya, affetmiyorum kendimi.
0: Dilek, o kadar övdün ki benim yemeğim.
2: Ama neyini öveceğim ben? Bisket köfte işte, Allah aşkında kendi köftemle karıştırmışım.
0: Orada otururken hiç öyle demiyordum.
2: Kendi köftemle karıştırmışım ama duraliye nasıl sıfır
0: basmışım. Allah'ım
2: canıma.
3: Şefim, şansızlığım o köfte parçasının yarısı, tuzsuz olanı yine buna denk geldi.
1: Ya yarısı değil, diğerleri kesinlikle bakacağız.
2: Ya bir şey söyleyeyim, o finalde benim bir kafa karıştı, tamam mı? Allah'ım ya Rabbim, neye uğradığımı şaşırdım. Seda'nın köftesi de küçüktü. Dikkat ettim, benim köfte de küçüktü. Ama lezzet aynıydı. Ay, benim mi değil mi, yanıldı mı değil mi derken 5 gitti Seda'ya ya. 5 gitti Seda'ya.
1: Dur Ali, gel.
3: Bu işin profesörüyüm şefim.
2: Göreceğiz.
1: Bir profesör sen eksiktin, gel.
3: Dur Ali, bir tane tansiyon hastası var.
4: Dur Ali durakta durmuş.
1: Herkes tuzsuz dedi ya senin yemeğine. Kendi yemeğini bulacaksın. Bakalım diğer üçlünün yemeğini bulabilecek misin?
3: O kesinlikle tuzlu, tuzsuz. Beni kandırmaya çalışıyorlar. Yemem.
1: Peki takalım.
0: Göreceğiz şimdi. Tak.
1: Başlayalım mı?
3: Şefim hazırım.
1: Peki.

0: Açalım.
1: Nasıl bir şey? Tuz yok. Pişmemiş.
0: Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim, bu sanki tuzsuz, pişmemiş, bezelye tadı geliyor direkt. Vallahi büyük ihtimal bu dileğin olabilir. Dileğin diye düşünüyorum. Onunki çünkü bembeyaz duruyordu, pişmesi imkansız.
0: Bezelyesi nasıldı?
1: Bezelyesi de pişmemiş gibiydi. Böyle şey olmamış. Yani sanki hiç böyle ısınmamış tavada.
0: Kimin olabilir?
1: Vallahi bu dileğin herhalde. Öyle düşünüyorum. Buna ben...
0: Puanın gelsin.
1: Riske mi giriyorum acaba? Evet, veriyorum puanımı.
0: Ver.
1: Dilek, senin için 5 veriyorum ona.

0: tuzsuz beğenmediğin dedin, direğin yemeğine 5 verdin. Nasıl oluyor bu iş ya?
1: Hiç tadı yoktu ki şefim.
0: Tadı olmayan bir yemeğe, beğenmediğin bir yemeğe 5 veriyorsun. Çok enteresan değil mi? Açalım. Aç.
1: Açıyorum şimdi bir saniye. Açamıyorum, açtım.
0: Aç.
1: Şefim bu ya güzele benziyor. Pişmiş, dışı pişkin. Hı. Tadını tuzunu aldım. Bu büyük ihtimal Royal'in. Buna 0 vermiyorum da 1 veriyorum buna.
0: Bir.

0: köftenin içi nasıldı?
1: İçi bir önceki...
0: Soğanı, sarımsağı, kıyması, bezelyesi, kreması, taze nanesi, keki, tuzu, karabiberi sayayım mı daha?
1: Şefim, karabiber tadı almadım. Tuz da almadım. Kekik hiçbir şey almadım. Bir bezelyenin tadı geldi.
0: Köfteyi nasıl buldun?
1: Köfte idare eder. Yani fena değil. Allah benim de olabilir. Benim olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Geliyor. 0.
0: İnsan kendi yemeğine 0 verir mi ya?
1: Şefim, riske girdim.
0: He.
1: Bir tane 0 verim dedim. O da bana çıkarsa yapacak bir şey yok.

0: Açalım.
1: Şefim, bu ortalığı yıkmış. Köfte tuzdan geçilmiyor. Bezelye tadı geliyor gelmiyor. Çok tuzlu. Sarımsak tadı almıyorum. Diğer baharatların hiçbir tadını almıyorum. Aşırı tuzlu. Yani benim köftem olması imkansız herhalde bu. Çünkü aşırı tuzlu. Ya da olabilir mi?
0: Sen tuzsuz mu yapmıştın?
1: Yok. Benim o bir tane köfteme demek tuzsuz denk geldi. Benim de olabilir bu. Çünkü tuz attım ben, bayağı bir attım. Benim de olabilir. Olmayabilir de.
0: Sen benim olan yemek, benim dediğin her yemeğe ya 5 veriyorsun ya 0 veriyorsun.
1: Vallahi benim de olabilir. Ben çünkü diğeri tuzsuzdu ama bu kesinlikle ben tuz attım. Onlar öyle diyor da beni kandırmak için de söylüyor olabilirler. Ya bu benim de olabilir. Riske girmek istiyorum aslında.
0: Gir riske o zaman. Peki girmek istiyorum.
1: Giriyorum. Allah. Söylüyorum. 0.
0: Bu da senindi değil mi?
1: Vallahi şefim ne bileyim. Öyle içimden geçti. 5 diyecektim, sonradan kararımı değiştirdim. 0 söylemek istedim.
0: Açalım gözümüzü.
2: Çok oturma ya, bu tarafa gelsen.
1: Benim
2: gel.
1: Tabak bitmiş herhalde.
2: Gel gel sen böyle gel gel. Vallahi sen gel böyle gel. Gel.
3: Çok ben mükemmel varıyorsun. Oynuyorsun
2: sen
3: ya.
2: Sen çok oyuncusun aşırı, ustam ya.
3: Aşırı
2: mükemmel. Vallahi bak bu dizi seti tam değil ha. Haberin olsun.
1: Ya ben bu işi biliyorum.
2: Ya geç Allah aşkına tuzsuz yapmışsın. Bu neyin işini biliyorsun? İşi tuzsuz biliyorum. Köfte hepimiz de zaten sen de denedik. Tuzsuz dedik. Şefim, buradan da görüyorsun. Durali yazıyor zaten.
1: Şefim ya üçü de şimdi bana baskı yapıyor. Ya
2: dedim hayır, şu ben problem yapmıyorum. Ama oyun oynuyorsun. Öyle akıl oyunları oynama diyoruz biz sana.
1: Şefim sana nasıl? Kararı siz vereceksiniz.
4: Tuzsuzu yaparsın kendinden alırsın 5 puan. Başka
1: şefim,
4: puan
1: göremezsin. Şefim gerçekten şey kayıtlardan bakın. Gel ben
4: düzgün bir yemek yap ya.
1: Dökmemiş miyim?
5: Onu tuz
1: ya
5: az dökebilirsin. Kendi yemeğini yok. Gömüyorsun diyorsun ki iyi yemek değil böyledir öyledir.
2: Basıyorsun 5'i.
5: Sonradan 5'i basıyorsun ya. Ya adaletli oluyor.
2: Ya Allah aşkına ya.
1: Söyle çevirdim kolum ağrıdı çevirmek.
2: Ya yalan söyleme ya.
0: Onlar diyor ki konu tuz olayı değil.
5: Yemeği beğeniyorsun.
0: Ben de söyleyeyim konu tuz olayı değil.
1: Ney mesela şefim?
0: Oturduğun zaman.
5: Kendin çok iyi biliyorsun.
0: Bu benim yemeğim diyorsun.
1: Evet.
0: Şöyle kötü, böyle kötü, 5.
4: İşte karı
0: bu
4: değil.
0: Benim yemeğim değil, bu benim yemeğim. 0.
1: Ya hislerime güveniyorum.
0: Bakın,
1: hadi çok iyi kalpliyim ben.
0: Bakın ben bir altını çizeyim. Buradaki amacımız ne? Strateji geliştirebilirsiniz, tuz koymayabilirsiniz.
4: Geliştirdi.
0: Bak bir dakika. Amaç burada kendi yemeğini bulmak. Adam buldu kardeşim. Siz de bulun.
1: Şefim alkışlamaları gerekiyor bana burada.
0: Bulun.
4: Rahatladın.
1: Gerçekten ya da kendimi alkışlıyorsunuz.
0: Ancak bak.
2: Ben alkışlamıyorum hiç.
0: Şuraya atlıyorsunuz. Değer. Bütün stratejiler kendiniz için geçerli. Benim için geçerli değil.
1: Burada birinci olacağımı bildikleri için bana yükseliyorlar. Ama yani ellerinden bir şey gelmeyecek. Ne kadar yükselirse yükselsinler. Ben burada 10 bin lira alıp gideceğim.
4: Evet Durali kesinlikle yüklenmeleri çok normal. Çünkü Durali oyun oynuyor. Ama yarın ben bu oyunu bozarım.
0: Royal.
3: Şefim.
0: Hazırsan gel.
3: Hazırım şefim.
0: Gel. Evet.

0: Şefim bakıyor mu gittin?
1: He?
0: Bakıyor mu gittin?
1: Gidelim mi? Açalım. Evet Royal, nasıl bulduk?
0: Ay balam, kim pişirmişse çok yakışı pişirmiş. Bezelyesi. Beğendim. Beğendim de.
1: Kimin olabilir?
0: Kimin olabilir? Bence bu dilekçiğindi. Keçi kızın, keçi kızın.
1: Kimin?
0: Keçili kız.
1: Bir daha göster.
0: Böyle keçili kız var ya, böyle böyle. Bence o Dilek Hanım'ıdır. Bezelyesi falan hoşuma gitti.
1: Güzeldi yani.
0: Güzeldi. İnşallah yanılmam. Kesin şeyin değil o, sakin. Dural'ı beğen değil bu. Kesinlikle onun değil.
1: Dileğin yemeği olduğunu düşünüyorsun.
0: Evet, ben kesinlikle Dileğin yemeği düşünüyorum.
1: Puanın gelsin.
0: Puanım gelsin. Ama Seda'nın da olabilir de. Hı. Yok ya. Bu Seda Hanım'dı bence de. Küçük küçüktü. Benim puanım buna 2.
1: 2.
0: Evet.

0: Evet Royal. Nasıl bulduk?
1: Nasıl
0: tavuk
1: bulduk?
0: Tavuk köftesini ve bezelye püresini.
1: Böyle diyeyim. Maşallah sabahtan bakıyorum güzel oynuyorlar. Biz de oynayalım. Beğenmedim beğenmemesine.
0: Niye beğenmedin?
1: Ne bileyim tuzu çok azdı. Beğenmedim ya. Bir sözle belki de kendi yemeğimdir ama gerçekten beğenmedim. Bezelyesinde hiç tuz yok. Bir şey tadamadım. Kendi yemeğim de olabilir düşünüyorum da bir taraftan da...
0: Sen ne bileyim, kötü yemek yaptığına mı inanıyorsun?
1: Yok, köftesi sanki ağzıma biraz büyük gibi geldi. Hı. Bana öyle geldi. Tadını da beğenmedim.
0: Kimin olabilir?
1: Böyle yapacağım. Az önce böyle bir oyun oynadılar ya, beğenmedi, gömdü, gömdü, gömdü, beşi verdi. Biz de öyle yapalım. Puanlamaya geçebilir miyim?
0: Yok. Kimin bu yemek?
1: Bu yemek benimdir.
0: Senindir.
1: Evet.
0: Puanın gelsin.
1: 5.
0: 5.

0: 5 gitti kime gitti?
1: Ne oldu?
0: Az önceki 5 gitti.
1: Yine 5 verebilirsin canım. İster 0 ver, ister 5 ver.
0: Çok yanlış gitti ya. Az önce kesin verdiğim Durali Bey'e gitti kesin. %100 ona gitmiş. Ama benim yemeğim budur ya. Ben öyle düşünüyorum.
1: Duymadım.
0: Benim yemeğim budur. Ben bile başa düşürem ki az önce sef eledim. Benim yemeğim bak budur. Sef eledim.
1: Sef eledin?
0: Yani yanlış yaptım ha kişi. Sendeki hiç bizim kardeş dili bilmir seni. 40 yıldır Azerbaycan'a gitmemişsen o bir tarafa Azerbaycan'ın dilini de bilmişsen.
1: Öğreniyorum işte sayenizde.
0: He, öyle seni götüreceğim Azerbaycan'a.
1: Danışan Meram.
0: He, danışan Meram yani konuşabilmirem.
1: He, danışan Meram.
0: Konuşabilmirsen ha kişi başa düştüm.
1: Konuşabilmirem, danışan bilmirem.
0: Öğrenirsen. Yaşın gençti senin.
1: Yakşı.
0: Yakşı da yaşın. Aş.
1: Ateş.
0: Bozbaş var.
1: Ateşbaz.
0: Ateşbaz aynen.
1: Peki, nasıl buldun yemeği?
0: Yemeği güzel buldum. Ne bileyim ben beğendim.
1: Kekik mi? Kekik var, nane var. Bu yemek sence kimin?
0: Az önceki 5 kime gittiyse helal hoş olsun. Buna da 5 vereceğim.
1: Bak Seda nasıl seviniyor orada ya.
0: Seda'yı sevindirmem ben. Sevinse sevinse orada Durali sevinmiştir.
1: Gerisi sevinmemiş midir?
0: Yok ya.
1: Son iki tadım.
0: Bir, iki değil.
1: Kaç?
0: Bir.
1: Bir.
0: Evet.
1: İyi takip ediyorsun vallahi.
0: Sen benim başımı karıştırmaya çalıştırırsan.
1: Vallahi karıştırmıyorum.
0: Vallahi karıştırırsan.

0: Ya bugünkü yemekler niye böyle? Ama bu şey gibi ya. Olur bazen. Çocuklukta karton filan adam şey yapıyor ya, ağzında filan tartıyorsun, tadı geliyor, karton tadı geliyor ya.
1: Karton tadı mı?
0: Evet, karton hani diyorsunuz değil mi?
1: Saman size? Tadı falan anlarım da karton tadı hiç ilk defa duyuyorum. Küçükken de karton mu yediriyorlar?
0: Abi karton yemiyorsun işte, kartonla bir şey kesiyorsun ağzına, tartıyorsun, yırtıyorsun, o az da olsa tat gidiyor adamın ağzına. Niye adamı sen şey belirirsen?
1: Azerbaycan, bizim Türkiye'de saman gibi diyorlar. Sizde karton tadı mı diyorlar?
0: Yok, saman bizde de var. Da sen öyle konuştun ki, öyle bir ki bizde koyun inek yoktu. Bizde de var koyun inek, bizde de var. Saman bizde de var.
1: Tamam, sen diyorsun ki karton diyorsun ama ya.
0: Karton da var da bizde karton var. Böyle kartonu çocukken oynuyor, ağzımızla böyle kesirir, yırtırır. Ağzıma gelirdi onun da adı. Hiç karton yırtmam sana ağzından yok. Uşak vakti.
1: Yok.
0: Allah Allah.
1: Tamam, karton tadı mı var bunda?
0: He, karton gibi tadı. Böyle boş tadı
1: bunun
0: var. Lezzeti yoktur.
1: Tadına özellikle bakacağım. Baktıktan sonra bakalım ne tadı gelecek bana, ben çok merak ediyorum.
0: Ya şaka bir tarafa, gerçekten karton tadı.
1: Karton tadı var.
0: He, buralardan bir tane karton taparsın, öyle biraz dondan tadarsın. Aynı bir şey.
1: Allah Allah. Peki kimin olabilir bu?
0: Kimin olabilir karton tadan? Kimin olabilir? Bu Seda Hanım'ın olabilir.
1: Seda Hanım. Seda'ya puanın gelsin.
0: Seda'ya puanım bana 2 vermişti. Ben 1 vereceğim.

0: Açalım gözümüzü.
1: Hiç buraya gelme. Bak oradan aha öyle çık. Git. Vallahi oradan çık.
2: Beni iyi buldu. Bir bana verdi bana. Tebrik ediyorum.
1: Bu nedir ya? Bakma bana bile. Bu nedir ya? Allah aşkına ya.
2: Nasıl
1: ya?
2: Bir verdin sen bana?
3: Ya. Şok.
1: Saydın. Hele bak Allah aşkına kaç vermişsin ya?
4: Önemli olan 5 vermiş.
0: Ben Durali gibi yapacaksın vermişsin zannettim. Durali'nin yaptığı stratejiyi yapacağım dedin.
3: Durali'ye yapıştırdım 5'i.
2: Şefim karton var içinde diyor. Ya. Benimki tuzsuz. Yani enteresan.
5: Şaka demek bir tarafa sabahtan ikisi de diyor şey tuzsuz da. Benim de aklım o tuzsuza kaldı.
1: Tuzsuzu
5: bulamadım.
1: Durali mi yemeydi tuzsuz?
5: Ama tuzsuz değildi o ya.
1: Yapma
5: en son yediğim Durali miydi?
2: İşte şefim kendisi söylüyor.
0: En son yediğin
1: benim. Karton dediğin yemek benim.
2: Karton aynen.
1: Neresi kartonun acaba? Neresi karton?
0: Pişmemiş İkinci abi. Sırada yemiş olduğun yemek Durali'nin.
3: Bir de Seda diyorsun karton yaptı.
2: Royal ikincisi tuzsuz muydu ikinci yediğin?
3: Adam şokta şu anda herkes.
2: Hiç tadılamadın değil mi? Yok. O zaman ben strateji yapmadım.
0: Hadi bakalım şimdi tadım sırası bende. Bakalım kim ne alacak bilmiyorum.
5: Durali'ye 5 verdim. O da ki böyle diyeyim kendi hatam oldu. Strateji olarak köftelerimi biraz büyük yaptım ki kendim böyle diyeyim kendi köftemi bulurum. Ama nedense yanlışlık yaptım. Durali'ye gitti 5'im. Helal hoş olsun ya. Bitmedi. Hafta devam ediyor.
0: Gelelim tuzsuz, tuzlu, kağıt gibi, saman gibi, fesleğenli, fesleğensiz gibi yorumlar üzerine. Sarımsaklı, sarımsaksız. Hazır mısınız? İlk Royal senden başlayalım. Royal bu ne bu?
3: Süslemiş.
5: Öylesine bir tane attım.
0: Bir tane mi?
2: Asma yaprağı çıktı içinden.
0: Ben bunu bezelye püresinin içerisine koyun diye verdim ya. Blender'da da çekememişsin zaten bunu.

0: Yaxşıdır. Xoşuna gəldi. Xoşunuza gəldi.
1: Gayet güzel. Ortada bir yemek. Çok kötü değil. Çok mükemmel de değil. İyi. İyi.
0: Yaxşıdır deyirsiniz.
1: Güzel, yenir. Yenir. Tuzu da var. Kağıt gibi de değil tadı.
0: Karton gibi.
1: Karton gibi de değil, saman gibi de değil. Ortada bir yemek. Sadece büyük. O kadar. Onun haricinde güzel bir yemek. Yani çok fazla yoruma açık bir yemek değil. O yüzden sana puanım 3.
0: Teşekkürler. Şeften 3 puan aldım. Ondan ziyade de şef yemeğimi beğendi. Ben onu yavaş yavaş şefi de çözmeye başladım artık. Güzel olacak.

0: Kastamonu'ya çok mu gidip geliyorsun?
1: Yok. Hiç Kastamonu'ydum ki. Kastamonu'ydum ki.
0: Gittim. Evde sarımsağı çok mu kullanıyorsun?
1: Evet, çok kullanırım.
0: Maşallah, sarımsak mı yedim? Bezelye püresi
1: ama ölçüdeki sarımsağı attım şefim içine.
0: Nereye attın? Nereye atman lazımdı?
1: Köfteye. Köfteye attım.
0: Bezelyenin içerisinde sırf sarımsak var.
1: Bezelyede hiç sarımsak yok, koymadım ki.
0: Gel yedireyim istiyorsan.
1: Vallahi koymadım, yemin ediyorum.
0: Ama bezelyenin içerisinde sarımsak tadı
1: yok. Yok, koymadım. Vallahi koymadım. Koydun mu? Bitir ya. Yok be, koymamışımdır be. Koymamışımdır ya. Yapma ya. Yok ya, koymamışımdır.
0: Koymamışsın. Vallahi sırf sarımsak var ya.
1: Köftede yok mu?
0: Köftede çok alamadım.
1: Ve sarımsak bezelyeye mi attım? Yok canım. Yok,
2: konuşuyordun ya o arada.
1: Ay sen bir sus beni, çok konuşması. Vallahi şaka yapıyorsun.
3: Bir şey demedim, bir kelime söyledim. Sen sustu hemen bana.
4: O ara gitti, çocuk gitti, o ara geldi.
1: Gitti puan, vallahi gitti.
0: Köftesi
1: puan.
0: Köftesi güzel
1: ya.
0: Dur bir kız. Ha,
1: gitti mi? Gitme. Nasıl?
0: Köftesi güzel. Bezelyesi sarımsaklı sadece.
1: Hadi ya, onu valla kaçırdım. Ama bak atmadım ya. Attım mı? Atmadım. Atmamışımdır ya. Şaka yapıyorsunuzdur.
0: Köftesi mükemmel, bezelyesi.
1: Sus.
0: Ama bizim ana odak noktamız neydi? Köfte.
1: Köfte. Evet, köfte.
0: Köftesi güzel.
1: Teşekkür ederim. Köfte odak noktası olduğu için köfteye çalıştım. Harbi köfteye çalışmışım ama değil mi? Evet, çalıştım köfteye ben.
0: Şu ana kadar işlerinde en güzel görüntü ya. Olarak... Güzel pişen de senin köften.
1: Teşekkür ederim.
0: Sana puanım.
1: Kaç? Kaç?
0: Üç.
1: Çok zor ya, şeften de puan almakla da zor.
0: Ama tamamlayıcı olması lazım. Yani tabii. Bir yemeğin beş alabilmesi için kusursuz olması lazım.
1: Olsun olsun. Beğendiniz ya, ona da razıyım ben.
0: Güzel.
1: Elime sağlık. Ah şefim, ne olurdu beş vereydin de bir puanım yükseleydi ya. Gene birinci olamadım. Şeften üç puan aldım ben. Bir, iki, üç. Olsun olsun, ona da şükür.

0: Robot çekmedi ya.
1: Robota laf söylemeyelim efendim. Robot çekmedi diye bunu böyle içinden tüm tüm bak.
0: Alabilirdim. Çiçek evet, açmış. Alabilirdim, doğru söylüyorsun.
1: Ne yapmış?
2: Çiçek açmış.
1: Hayva çiçek açmış.
0: Yaz mı gelecek?
1: Devamı yok mu?
0: Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?
1: Bak, sapları duruyor.
0: Elimde doğramam gerekiyordu.

0: Şu mimikleriniz öldürecek beni burada.
1: Çok tuzlu. Bu ne ya? Hakikat çok tuzlu. Ve sen orada uyardım. Hatırlarsan tuzu çok koydun diye. Gel. Gel gel. Yanıma gel yanıma. Ama adil olacaksın.
0: Tamam.
1: Söz mü? Aç. Dilimizle damağımız arasında şöyle bir gezdirelim, havalandıralım.
0: Tuzlu.
1: Tuzlu değil mi?
0: Tuzlu.
1: Süpersin.
0: Tuzlu.
1: Yemeğin tuzlu ama sana 3 veriyorum. 3 vermemin sebebini söyleyeyim. Normalde 2 vermem lazımdı. Adaletli olduğun için.
0: Yo, doğruya doğru.
1: Hatanı bildiğin için.
0: Evet, tuzlu.
1: Normalde 2 bu.
0: Şeften Dilek'le aynı puanı almak gerçekten çok moralimi bozdu. Ama bugünün yarını da var. Ben yarın farkımı atarım. Aynı puanı almam.
1: Gelelim Duralı'ya.

0: köfteni bulman hakikat normal. Tuzsuz. Ama gerçekten. Hiç de tuz yok değil.
1: Var, var döktün.
0: Var, var, var. Tuz var. Ama tuzsuz. Ben zeki adamları çok severim. Ben. Ama benden kurnaz. Zeki olanı, benden hiç zeki sevmem. Olanı hiç sevmem.
2: Kurnazlık bununki, zekilik değil.
0: Gel. Gelin sen hemen. De gel. Az önceki Seda'nın yapmış olduğu gibi. Adil olalım lütfen.
1: Bir acayip tadı var.
0: Tuz beğenmedim. Yok değil mi?
1: Hı-hı. Yok.
0: Buyurun.
1: Demek köftede tuz var, bezel şeyde yoktu herhalde pürede.
3: Acayip tadı var.
1: Beğenmedim.
3: 5 veriyor ama.
4: Ya nasıl da oynuyor ya.
3: İşte vallahi ya. Yaptı. Acayip tadı var, 5 veriyor.
2: İyi adam.
4: Tadı yok diyor, böyle öyle. Otururken de aynı şeyi söyledi.
1: Şefim ben sinirlendirmeyi seviyorum öyle rakiplerime.
0: Sıkıntı yok. Bir yemeği istediğiniz kadar iyi yapın. İstediğiniz kadar malzemesini koyun. Bir yemeğin tadını ön plana baskın, tekstür dediğimiz dil ve damak arasındaki lezzetleri ön plana çıkartacak tek bir şey vardır. Tuz oranı. Çok değil, az değil. Yemek çok lezzetli, tuzu yok altta. Yemek çok lezzetli, fazla tuz var, tuz baskın. Tuzsuz hiçbir şey yok. Tavuğun tadını da almadım. Bezelye zaten içerisinde, bezelyenin içerisinde nane, kekik, hiçbir şey, krema, hiçbir şey tadı yok. Tatsız bir yemek olduğun için ve iki kişi sana aynı yorumu yaptığı için kendi yemeğini buldun, 5 verdin. Olabilir, bu seni bağlıyor, beni bağlamıyor. Önemli olan burada kendi yaptığın yemeği bulmak. Ama bana wow dedirtti mi? Değil. Wow diyecek bir yemek değil. Köfte, bezelye, yani içler bu üç tanenin içerisinde en zayıf olan bezelye püresi.
1: Şefim, sevgimi kattım ama olmadı demek.
3: Ya tövbe yarabbim.
4: Ya beni şaşırtan.
0: Sevgimizden ziyade tabii ki sevgimizi katalım. Aşa katarsan aşk olur sana aş. Hazreti Mevlana der ki, aşa katarsan aşk. Aşa aşk katarsan olur sana aş. Aşa aşk katmazsan olmaz sana aş. Ya sevgini kattın da.
1: Az kattım şefim. Tam katamadım.
0: Demek ki çok katmak lazım. Aynen. Değil mi? Sana puanım. 2.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki. Toplamda ikinci günün sonunda almış olduğunuz toplam puanları açıklayacağım şimdi. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Royal sen de başlamak istiyorum. İki günün sonunda almış olduğun toplam puan 21.

0: Bakalım liderlik yarın her an her şey olabilir. Çünkü puanlar sizin eşit oldu. Dural'le de aranızda çok büyük bir puan farkı yok. Her an her şey olabilir.
1: Birinci gün liderim, ikinci gün de liderim. İnşallah haftayı böyle kapatacağım. 10 bin lirayı da alıp buradan gideceğim.
2: Çok depresyondayım. Seda nasıl birinci olursun? Nasıl birinci oldu ya? Nasıl 32 puan mı aldı ya? Ben 21'de kaldım değil mi? Yarın kesinlikle Seda'yı sıfırı basmam lazım. Böyle var ya, bütün talakları sıfırı vermem lazım.

yıllarca gölüyle buluşmayı bekleyen kale, denize, yeşile, ovaya, dağlara ve bembeyaz tülle kaplı yaylalara mahzun mahzun bakar.

0: Van. Van Kalesi.
1: Ya?
0: Ülkenin ta Van'ındayız hocam.
1: Gerçekten de öyle. Nasıl görünüyor değil mi aşağısı? Harika.
0: Yani Van Kalesi'nin yüksekliği, enini, boyunu hepsini söyleyebilirim. Ama gerçekten bana hissettirdiklerini anlatamam. Ben burada susuyorum hocam. Van'ı seyrediyorum.
1: Yani yüksekliği, eni, boyu önemli değil tabii duyguların yanında ama o duyguları da oluşturan bir şeylerin olması lazım. Yani ben de senin sustuğun yerden devam edeyim o zaman. Şimdi 150 kilometre kare yaklaşık bir Van Ovası düşün. Bu Van Ovası'nın içinden fışkıran kalker bir kaya. Yaklaşık uzunluğu 1300 metre. Doğu batı ekseninde uzanıyor. Genişliği 200 metre ve 100 metrede yüksekliği var. Evet, bunun senin duygularınla bir alakası yok ama insan böyle bir yerde olduğu zaman da işte senin duygularına sahip olmaya başlıyor. Bu benim söylediğim topografik gerçekler de çok o kadar yabana atılmamalı yani.
0: Van'a şapka çıkartıyorum ben.

0: Hocam Van Kalesi Başkanı olarak kırmadınız bizi. Çok teşekkür ederiz. Burada güzel bir şekilde de ağırlayacağınızı düşünüyoruz. Yemyeşil bir yerdeyiz. Ben hocama dedim ki Van Kalesi'ne gideceğiz dedim ama
1: çok
0: böyle...
1: Çok teşekkür ederiz bir kere geldiğiniz güzel için tabii buraya. Geldiniz.
0: Arkada bir akarsu var. Çok güzel bir köprü var. Derinliği var. Yemyeşil bir yerdeyiz ama ben hocama dedim ki Urartu Van Kalesi'ne gideceğiz dedim. Urartu deyince akla taş geliyor tabii. Biz neredeyiz?
2: Biz... Kalenin tam girişindeyiz aslında. Van Kalesi'nin giriş kısmında ve muhtemelen Urartu döneminde de bu alanlar giriyordu.
0: Bu yeşillik ve güzel alan var mı?
2: Daha bilemiyoruz. Ama Urartu yeşili sevdiğini biliyoruz. Muhtemelen yine belki ağaçlık bir alandı. Ama burası aynı zamanda Urartu'nun da kullandığı... Aynen.

0: şey, güzergah.
1: Harika, harika. Çünkü biz Urartu deyince bu kitabın önündeki böyle bu renkleri daha çok, yani taş rengi.
0: Zaten şeyler. O renkleri göreceğiz.
1: O renkleri göreceğiz. Yeşilliği görünce
0: burası
1: gerçekten.
0: Burası bir vaha gibi böyle sonradan oluşturulmuş.
1: Harika.
0: Deri falan. Ama evet, yani daha çok taşın üzerinde zaten programın şeyine de
1: evet.
0: Uygun. Taşa biçim veren bir uygarlık zaten.
1: Taşların dilinde taşa biçim veren renkler. Evet. Urartu Van Kalesi.
2: Şimdi Van Kalesi'ni ve Tuşba'yı aynı anda ele aldığımız zaman bunun tabii çok uzun bir süresi var. Yani beylikler dönemine kadar giden bir süreden bahsedebiliriz ya da Osmanlı'ya kadar gelen bir süreden, hatta bugünkü Van'a kadar gelen bir süreden. Ama galiba bu iki yer, Van Kalesi ve Tuşba, daha çok
0: zaten
2: Urartu konseptinde yoğunlaşmamız.
0: Evet, başkent olduğu için ve anıt yapılar bazında çok yoğun bir doku olduğu için diğerleri dediğim gibi, dediğiniz gibi veya şey dağıtabilir algıyı da.
2: Evet evet, tamam. Urartu'da
0: kalır. Ya daha tematik
1: Urartu'da kalır.
0: Çalışmak daha hoş olur.
1: O zaman belgeseli de kazı başkanlığı yapar mısınız Urartu konusunda bize?
0: Ya bu konuda yardımcı olurum ama sizin işiniz tabii ki.
1: Şöyle bir kalkıp yollayalım mı hocam?
2: Yollanalım. En son bir şey daha söylemek istiyorum ben ama. Sanırım Urartu'dan bahsedildiği zaman bir de bunun sanatından da bahsetmek lazım.
0: Tabii, tabii.
2: Yani üretiminden sonra seramik var. İşte o kırmızı perdahlı seramikler özellikle. Sonra işte silah tasarımları, tarım nasıldı vesaire. Bütün bunlardan da galiba bahsetmek gerekecek.
0: Urartu zaten maden işçiliğinde bu kadar iyi olmasaydı bu anıt mimari eserleri üretemezdi.
1: Doğru.
0: O yüzden zaten bir yapının içine girdiğinde onun tunç kapılarının olduğunu ve Urartu'nun tunç bezeme sanatını anlatmak gerekiyor.
2: Anlatmak
0: tabii.
2: Lazım. Evet. Ve tam da kalkarken herhalde Burç'a doğru gideceğiz. Kale burçlarına doğru gideceğiz.
0: Madır Burç'a gideceğiz. Çünkü Madır Burç Tuşba'nın, Van Kalesi'nin ilk yapısı olduğunu düşünüyoruz.
2: Evet.
0: Çünkü 1. Sarduri, yani bizim kurucu kralımız 1. Sarduri krallığı kurduğunu orada çivi yazılı bir kitabıyla ilan ediyor.
1: Acayip güzel. Görseli felaket evet. Güzel oranı. Böylece kronolojik bir sıra takip etmiş olacağız.
0: Tabii en erken yapısı.

0: asıl ilki bu mu?
1: Evet, bu bir krallığı, birinci Sardunya'nın krallığı. Ama ileride daha bize yakın olanı göreceğiz. Evet, evet, İsterseniz oraya gidelim. Yani Urartu'nun ilk çivi yazısı mı? Hemen evet, bu.
0: Birinci
1: Sardunya'nın
0: krallığını ilan ettiği yazı.
1: Şöyle ilan ediyor, yani ben Urartu kralı oldum falan demiyor. Mealen şöyle diyor, birinci Sardunya, Lutupri oğlu birinci Sardunya, Nairi ülkelerinin kralı, büyük kral, bütün krallardan haraç alan, işte evrenin kralı. Yani o dili konuşuruz, o biraz Asur
2: evet.
1: Veya Mezopotamya dilidir, böyle buyurgan, katı, öldürür,
2: kendilerine kesilir. Nairi diyorlar.
1: Nairi ve Urartu diyorlar.
2: Urartu diyorlar.
1: Pardon, Nairi ve Urartu Asur'un koyduğu isimler.
2: Ha.
1: Bir de şunu söylemek gerekiyor. Tamam. Bir de Urartular kendilerini Urartulu demiyorlar. Biyanili.
2: Evet, Biyanili evet, diyorlar.
1: Urartu ismi Asur tarafından.
2: Asurlular öyle diyorlar.
1: Bir şey.
2: Fakat bir şey soracağım. Birinci Sarduri'den önce bir kral daha var.
1: Evet.
2: Yani bu ben krallığımı ilan ettim dediği zaman hani bir ilk kral benim falan demek istemiyor değil mi?
1: Kendisi öyle demek istiyor.
2: Öyle
1: ama tarih bizi şey yapıyor. Onu da yalanlıyor.
2: Evet.
1: Bize destek veriyor diyelim. Yine Asur kaynakları.
2: Belki onun da mantığı şu olabilir. Mesela hep kitaplar der ki birinci Sarduri ile birlikte başladı Asur'un asıl hani organize bir devlet olması.
1: Hı hı.
2: Hani Aram döneminde belki biraz daha dağınıktılar ya
1: tabii
2: da
1: biz de öyle
2: devletten uzaktılar evet. Filan.
1: Aramu'yu da hocam biliyorsunuz işte siz. Birinci Sarduri'den veya Lutupri oldu Sarduri'den önce bir Aramu ismi de geçiyor. Asur kaynaklarında yine. Aramu'nun krali kentlerini 3. Salmanasar yok ediyor. İşte büyük zarar verdiğini ve Aramu'nun kaçıp gittiğini falan anlatıyor. Ama tabii yazılı belge olarak ilk karşımıza çıkan Sarduri.

0: Sarduri olduğu için krallığın başlangıcını da birinci Sarduri ile yapıyoruz.
1: Hocam peki niye buraya yazıyor bunu? Burası neymiş?
0: Burasının ne olduğuna dair çok fazla görüş var. Aslında bu yılda burada yaptığımız işte çevre düzenleme ve kazı çalışmalarının temel amacı buranın ne olduğunu tam olarak tespit etmek. Belki tespit edemeyeceğiz tabii yine. Ama buranın liman olabileceği üzerine çok fazla duruldu. Eski hocalarımız hep. Ama bizim yine yaptığımız tespitler, tabii saha çalışmaları, gölün hiçbir zaman buraya kadar ulaşmadı.
2: Öyle mi?
0: Yönünde. Evet. Van Gölü belki şu anda en yüksek seviyesinde. Tabii lokal yükselmeler oluyor. Bazı dönemlerde yükseliyor. Hatta Kanuni'nin gemilerle buraya yanaştığını
1: yazan... İmam Sinan'ın ilk eserini buraya yaptığına dair de bir rivayet.
0: O da rivayetler falan. Olabilir.
2: Liman uzak ihtimal yani.
0: Ama Urartu dönemi için liman
2: uzak ihtimal.
0: Evet, uzak ihtimal. Çok ya, uzak ihtimal.
1: Bu kaya sonradan buraya başka bir uygarlık tarafından getirilmiş olamaz değil mi?
0: Hayır canım.
1: Var olduğundan beri burada bu kaya.
0: Burada evet.

0: Hocam Van Sitadeli'ne tırmandık burada, evet. Güney Van Denizi. Bak aa, şeyi görüyor musun? Söğütleri.
1: Şimdi evet.
0: Söğüt açmaları yapılmış.
1: Şimdi tabii çıkıyoruz kaleye. En tepede kale var. Evet. Tuşba'dayız tabii. Yani Urartu'nun başkenti. Kale bütün bir imparatorluk kompleksi halinde neredeyse. Yani bir kralın ihtiyacı olan ve de bir krala gerekli bütün malzeme orada var.
0: Tapınak i̇şte, kutsal alanda dahil.
1: Saray, tapınak, kutsal alan,
0: mezar odaları
1: vesaire.
0: Yeni saray.
1: Evet ama işte burayı bütün çepçevre dolanan bir Tuşba şehriyle karşılaştık, evet. Şimdi sen gösterdin.
0: Höyüklerin açmaları yapılmış.
1: Açmalar yapılmış. Bir temellerin planları ortaya, evet. Çıkmış. Duvarlar ortaya çıkmış bir parça. Şimdi burada daha merkezi bir devlet adına,
0: evet. Yönetenlerin
1: hayat geçerken, evet, burada daha işte sıradan insanların yaşadığı bir alanla karşılaşıyoruz demek ki.
0: Evet. Sivil halk dediğimiz, belki askerler, köleler, onlar da mevcut.
1: Evet, askerler, köleler ve bunların iç içe hatta yaşadığı söyleniyor.
0: Evet.
1: İşte tüccarlar, toprak sahipleri, bürokratlar, burada bütün çalışan bürokratların oturduğu yerler.
0: Krala hizmet eden herkes diyebilir miyiz?
1: Evet, burada hizmet ediyorlar demek ki, devlet işleriyle uğraşıp ve aşağıya evlerine iniyorlar.
0: Evet. Bu tarafa baktığınızda da Van Denizi görüyorsunuz. Şu anda güneş en sert ışıklarıyla gelmesine rağmen tatlı bir esinti var değil mi?
1: Hep var, evet, çok yani güzel bir.
0: Belki bizi seyredenler bunu hissedemeyebilir ama en sıcak günlerinden biri.
1: Tabii Temmuz'un ortasındayız. Cayır cayır her taraf yanarken burası şahane.
0: Tatlı bir esinti var böyle gölden gelen.
1: Rahatlatıyor bizi.
0: Yani yolu buraya düşmese bile insanın bu kaleyi mutlaka görmesini tavsiye ediyoruz değil mi hocam? Şu dinginliğe bakın ya.

0: Hocam, yorulduk ya. Şu seyir teraslarına oturup biraz Van Denizi'ni seyredelim.
1: Seyir terasları. Oh. Oh. Aslında doğru dediğin. Şöyle doğru. Aşağısı çok güzel seyrediliyor. Aşağıda Tuşba'yı görüyoruz. Yani Tuşba'nın yerleşim alanlarını görüyoruz. Ama bunlar... Biz buraya oturalım da Tuşba'yı seyredelim diye yapılmış olamaz.
0: Ne hocam buralar?
1: Buralar temeller. Yani bu setler üzerine temeller kuruluyor, taşlar döşeniyor ve üzerine kerpiç evler inşa ediliyor. Şimdi baktığımız zaman aşağıdan bunlardan çok fazla olduğunu görüyoruz.
0: Görüyoruz, evet.
1: Şöyle bir şey yazılıyor. Ya bunlar, üstündeki kerpiçler gitmiş ve bunlar açığa çıkmış, işte tribün gibi ya da antik tiyatro gibi kalmış. Ya da daha önceden bu setler açılıyor devlet tarafından ve oraya ev yapılması planlanıyor. Yani bir kent planlaması var burada. Van Gölü ama denizi diyorlar burada. Van Denizi'ne karşı bir kral sarayı. Tuşba'yı da çepçevre tepeden gören,
0: güvenli ve her yerden görülebilen
1: tam bir kral sarayı.
0: Tam bir kral
1: yeni sarayı. Saray dedikleri. Tabii şimdi bu Urartu Krallığı dediğimde hemen bu ova anlaşılmasın.
2: Tam net veriler sunmak zor ama işte Güneydoğu Anadolu veya işte Toroslar, Antitoroslar, yani yazıtları falan var ama ne kadar o bölgeyi, en azından Kuzey Irak bölgesini, Zagros coğrafyasına kadar indiklerini biliyoruz. Doğuda da Kuzeybatı İran, bugün Bastan, Urmiye Havzası ve Urmiye Havzası'nın kuzeyini içine alan aslında görece oldukça büyük bir coğrafyaya yayılıyor.
0: Her zaman Asur hakimiyetinde kalmış ya da Asur'dan hiç kopmamış.
1: Asur hakimiyeti...
0: Onun içerisinden oluşmuş böyle küçük
1: hep bir ilişki var. Yani. İyi veya ilişki kötü var, evet. Bir ilişki var mutlaka. Evet. Bir Asur'un himayesi de seziliyor. Dinlendin mi?
0: Dinlendim.
1: Hadi gidelim.
3: Hadi devam.

0: Hocam, şimdi birinci Argişti'nin mezar odasındayız.
1: Evet, 8. yüzyılın ilk çeyreği.
0: İlk çeyreği. Biliyorsunuz Urartular'da mezar ve ölü gömme sanatı çok önemliydi.
1: Geleneği.
0: Geleneği. Şimdi mezar odasından içeriye girdik. Bu arada mimarisi büyük dev kayalar oyularak içlerine yapılıyor.
1: Evet, bu yani bizim bildiğimiz bir bina değil. Kayaların oyulmasıyla oluşmuş bir yerdeyiz şu anda. Çok kesin olmamakla birlikte işte Ergişli'nin mezarının burası olduğu
0: düşünülüyor. Nişler'de de Urartular'da ölü gömme sanatında kendi özel eşyalarıyla gömülüyor.
1: Evet.
0: Gömülemeyenler de bu nişlerin içerisinde muhafaza ediliyor.
1: Evet. Ve bu büyük mekana açılan başka odalar da var. Ve burası bizim şu anda gördüğümüz kadardan ibaret bir yer değil. O odalarda başka mezar odalarına açılıyor. Fakat bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi konuşurken gözüme takılıyor. Yani işte o Merve, Tülin, Oya, Yalçın, Fatma arkadaşlara hani buradan bir selam söylemek istiyorum. Ya da daha bir sürü isim var burada. Yani böyle bir yerde bir parça korumacı olmakta yarar var. Bu kadar tahripkar olmamakta yarar var. Fakat bir şey daha var. 19. yüzyılda bir İngiliz gezgin buraya geliyor. Bir sürü şey yazıyor. Charles Texier. Ve o da işte buradaki arkadaşların yaptığı şeyin belki de daha şiddetlisini buraya oyarak Charles

0: text yer olarak yazıyor. Diğer odalara da bakalım diyeceğim ama hocamızı bekleyelim. O gelecek, Erkan Hoca, ve ondan gezmek çok daha iyi olacak derken birdenbire hoş geldiniz. Bu bir mizansen değil, tesadüf oldu gerçekten. Tam sizden bahsediyordum. İşte çok genel bir bilgi verdik bu mekan hakkında, kimin mezarı olduğundan vesaire. Fakat diğer odalar var, onları da merak ediyoruz. Onlar hakkında da bilgi almak istiyoruz sizden. Bir ana mekan var ve işte bu küçük odalarla tasarlanıyor aslında etrafında. Peki bu küçük odalar, tamam, birincisini anladık. Büyük kral orada. Bu küçük odalarda kimler var?
1: Şimdi ana salon muhtemelen bir giriş bölümüydü ve bunları bir şekilde ev gibi düşünmek gerekiyor. Aslında öldükten sonra yaşayacağı bir ölü evi gibi düşünüyorum açıkçası. O şekilde tarif edebiliriz. Yerlerde halılar vardı. Duvarlarda bu sigatu dediğimiz içbükey şeyler, tunç levhalar vardı. Ve silah, muhtemelen 1. Argişit'in silahları burada uzanan o sigatulara iliştirilmişti. Evet. Yani burada çok hareketli bir şey düşünün. Şu anda ana kayayı görüyorsunuz. Ama yani dokumalar, yerde halılar, mobilyalar, çünkü Urartu mobilyacılığı da çok iyidir. Çok bilinmez ama buluntusu çok az olduğu için çok iyi mobilyalar üretmişler. Küçük el sanatlarından tutun hayvancılığa, tarıma, sulamaya kadar, ki sulama noktasında bölgenin birçok ilkini Urartular üretmiştir. Çözüm noktasında Urartular üretmiştir. Bugün hala Van'a gelen Gürpınar'dan ta 50 küsur kilometre öteden buraya, Van'a uzanan en büyük kanal ta 2700 yıl önce Urartular tarafından inşa edilmiştir ki hala Van'a oradan su gelir. Urartu döneminde özellikle ekonomik nedenlerden dolayı veya sürekli problem, Kafkaslar sorumlu bir bölge, bugün de sorumlu bir bölge. Mesela Kafkaslara yaptığı seferlerde binlerce insanı alıyor, merkez Tuşba'ya getiriyor. Onlara ev yapıyor, konut yapıyor. Yani bir toplu konut şeyi mantığı da Urartu'da var. Onları yerleştiriyor ve zamanla onlar iş gücü olarak kullanıyor. Buradaki problemli toplulukları da Kafkaslara yolluyor.
0: Hatta buraya getirilenler arasında çoğu da Urartuca konuşmaya başlamış, öyle bir kayıt da okudum.
1: Evet, tabii olabilir. Olabilir.
0: Bir asimilasyon politikası da var.
1: Var de. Kesinlikle, zaten biraz amaç o. Ve muhtemelen mesela hep konuşuyoruz, bu Asur etkisi nereden başladığını, yazmanları, katipleri de belki getiriyor veya demir ustalarını getiriyor. Urartu kuyumculuğu çok gelişmiştir. Belki mesela İran yaylalarında madencilikte çok iyi ustaları alıp merkeze getiriyor. Onlar çok güzel o Urartu küpelerini, bronz bilezikleri, aslan başlı, koç başlı bronz bilezikleri. Evet. Yani bunları Urartu'nun aslında en görünür tarafı o maden işçiliği, kuyumculuğudur. Bir
0: kültürü buradan oluşturuyor belki.
1: Tabii. Yani, burada.
0: İşte İranlı, Ermeni, ne bileyim neler işte.
2: Kafkas.
0: Bunların hepsi bir kozmopolit yapı içinde bir Urartu kültürünü meydana getiriyorlar belki de.
1: Tabii. Kimi görüşlere göre Kuzeybatı İran'dan, kimilerine göre Güney toplumları, kimi bilim adamlarına göre Kafkaslardan gelmiş topluluklar olduğuna dair görüşler var. Fakat şu gerçek ki M.Ö. 13. yüzyılda biz doğrudan kaynakları, doğrudan bilgileri Urartular hakkında Asurlardan alıyoruz.
0: Hocam, içeride konuştuğumuz yazıt.
1: Evet. Dediğim gibi Urartu'nun en uzun yazıtı, çivi yazısıyla yazılmış. Ve estetik anlamda da aslında en güzel örneklerden biri. Panellere ayrılmış gördüğünüz gibi.
0: Evet.
1: Ve her bölümde bir nasıl söyleyeyim,
2: yıllık.
1: İşte. Öyle değil tam olarak ama estetik kaygılar göz önüne alınarak dizilmiş. Bazen cümle bitmiş ama şu arayı doldurmak için baştan başlamış orada. Tamam. Yani okuduğunuzda bir manasızlık çıkıyor.
0: Manayı feda edip biçime estetik. Daha çok önemli.
1: Onu konuşmuştuk. Evet. Urartu'da bu anlamda estetik daha önemli. Hatta bazı dil bilimcilere göre Urartu, epigraf veya işte filologlara göre Urartu aynı zamanda bu mezardaki şeylerden de yola çıkarak bir plastik, yani bir cephede hareket oluşturmak için de çivi yasını özellikle buradaki örnekten yola çıkarak kullanmış olabilir. Çünkü Urartu'da cephe anlayışı, yani hareketli cephe anlayışı nedense yok. Çok iyi mimarlarla, çok iyi yontu ustaları anakayı ama yontu yok. Çok evet. İlginç. Asur'un böyle bir kopyası gibi, kötü bir kopyası. Yani yazı diline bakıyorsunuz aslında aynı. İşte figüratif tanrı betimlerine bakıyorsunuz aynı. Birçok noktada aslında bir Asur'u taklit etme olayı var, ihtiyacı var. Belki de oradan gelen ustalar, oradan beslenen bir Urartu okulu var.

0: hocam bir Urartu sivil mimarisinin hatta bir mahallesinin içerisindeyiz, evet, değil mi? Taban olarak da Urartu'ya kadar indik mi şimdi?
1: Tabii şu anda Urartulu'nun dolaştığı taban üzerindeyiz.
2: Aşağı yukarı 8. yüzyıl, milattan önce 8. yüzyıldayız.
1: Yani 2700 yıl önce hep Urartu şey yapıyor. Evet. 2700 yıl önce günümüzden 2700 yıl, 2600 yıl önceki bir Urartu evinin bu mahalleyi oluşturan evlerden birinin içindeyiz.
0: Nasıl belirliyorsunuz bunu? İşte burada da höyük açma sanatı devreye
1: tabii
0: giriyor.
1: Zor biraz. Yani höyüğün kazı mantığı ve şeyi başlı başına ayrı, arkeolojinin kuralları hep aynıdır ama burada farklı bir yöntem bilim izlemek gerekiyor. Kayıt sistemleri ayrı oluyor. Urartu arkeolojisinin bir temel sorunu da buydu aslında. Yani biz hep kaleleri, sarayları, tapınakları kazdık hocam.
2: Tabii.
1: Şimdiye kadar. Çünkü güzel olan şey oradaydı.
2: Ve daha karakteristik olan şey orada tabii. Evet,
1: kolaydı da.
2: Tabii.
1: Müzeleri, güzel eserler getiriyordunuz. Güzel buluntular falan filan. İnsanın hoşuna gidiyor gerçekten.
2: Ama burası sıradan bir mahalle.
1: Evet, yani görüyorsunuz, evet. Bir esprisi yok ama bizim şey olarak, kültürel ve kronolojik olarak olayı çözdüğümüz yerler höyükler aslında. Çünkü mesela bir yerde sadece 2. Rusya'nın hikayesini yazabiliyorsunuz bir kalede.
2: Evet,
1: veya birinci Sardor'un.
2: Evet,
1: kral gelmiş, kurmuş, sonra yıkılmış gitmiş. Ama burada biz Van'ın 5000 yıllık tarihini bir şekilde yazıyoruz. Hı hı. Nasıl yazıyoruz? İlk Dun Çağı'ndan gelmiş insanlar oturmuş. Höyük zaten nedir? İşte kerpiç mimari kullandıkları için gelmiş, yıkılmış, onun üzerine düzeltmiş, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış ve bizim bu yapay tepecikler oluşmuş.
2: Oluşmuş.
0: Mecbur Stadyel'e de yakın olabilmek için Van Kalesi'nin etrafına konumlanmış herhalde.
1: Tabii, doğal olarak, lojistik olarak. Buradaki insanların zaten muhtemelen özellikle buradaki buluntulardan yola çıkarak Stadyel'le bir organik ilişkileri olduğu anlaşılıyor.
2: Evet, yani karşımızda kale var, yakınımızda
1: sarayı var,
2: çevresine de bu yerleşimler.
1: Aynen öyle, tapınağı var.
2: Gelmiş.
1: Bu yakın yerleşme bir de Stadyel'in çıkış noktasına çok yakınız şu anda.
2: Evet, şimdi bastığımız Urartu toprağı, evet, tabanı, bunun altında işte ilk Tunç'tan bugüne kadar geliyor. Gidiyoruz. Demir'e geldiğimizde bu toprakla karşılaşıyoruz, evet, demir çağına.
0: Peki evet, en iyi gösterdiğimiz biçim bu kesit midir hocam?
1: Tabii.
0: Zaman katmanlarını en iyi burada mı gösteriyoruz?
1: Tabii, yani arkeolojinin aslında temel okumalarından.

0: diyelim. Şey anlamında okuma değil, arazi okumaları olarak temel şeyimiz, verimiz şeylerden gelir. Kesitlerden, profil dediğimiz.
1: Taban,
0: Urartu. Aynen öyle. Urartu tabanına basıyorsun şu anda. Evet, renkten de anladığınız üzere o Urartu yaşam sürecinin bize bıraktığı izler. Bu 9. yüzyıldan 7. yüzyıla Urartu'nun yıkılış sürecine uzanan tarihsel süreçte diyelim. Tabii ki Urartu'nun yükseldiği, kırılma noktaları oluştu ve tabii ki artık zayıflama ve bitiş süreçleri var. Buradaki bütün malzeme aslında büyük bir titizlikle toplanıyor, eleniyor. Toprak, bitki kalıntıları ayrıca değerlendiriliyor. Toprak kalıntıları, hayvan kalıntıları ayrı değerlendiriliyor. Ve biz burada yaşayan insanın hikayesini yazıyoruz böylelikle. Evet.

0: şuraya geldik ilk önce.
1: İşte hocam o da geç demir çağı
0: geç dediğimiz demir sürecin çağı.
1: Şeyi. Onun hemen üzerinde de evet nedir o? Aslında
2: mezar.
1: Evet bir mezar. Mezarın tam şeyi kesmişiz, oradan aşağı inmişiz.
2: Mezar bakın şey da bundan mı anlıyorsun?
1: Aynen öyle, aynen öyle. Çok güzel. O kapak taşları, bugün bile öldüğümüzde işte bizim evet. üzerimize konulan kapak taşları gibi.
2: Bu ne taşlar. Olabilir? Osmanlı mı? O kadar geldik mi?
1: Daha erkene gidebiliriz. 11. yüzyıldan başlıyor bizim mezarlık alanı. Yani şunu söylemek istiyorum dönüşüm noktasında. Yani eskiden evlerin bulunduğu yer sonra mezarlığa dönüşebiliyor.
0: Tabii tabii.
1: Yani aradan çünkü yüzyıllar geçiyor.
0: Evet.
1: Bazen aslında 50-60 yıl sonra bile bir yer, bir konut, yani insanların yaşadığı yer, ölüler, evet,
0: tabii, ülkesinin
1: şeyine dönüşebiliyor.
0: Tabii yükseldikçe höyüğün mantığı da o zaten,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, enteresan bir şey. Yani yerleşme modeli değişiyor.
2: En üst katman?
1: Orada da artık yavaş yavaş günümüze doğru
0: geliyoruz. En üstten de biz yürüyerek
1: evet.
0: buraya geldik.
1: Modern şey.
0: Evet. Evet, peki buranın sosyal durumu neydi? Kimler, hangi kesim mesela burada oturabilirdi?
1: Şimdi konum itibariyle ve içinden çıkan buluntulardan yola çıkarak beslenme alışkanlıkları, işte hikaye uzatılabilir ama ben kısaca söyleyeyim. Stadel kısmıyla ilişkili, belki oradaki hizmet sektöründe çalışan bir kısım insanın yaşadığı yerler buralar. Fakat şöyle bir
2: emekçi
1: ayrım...
2: Emekçi kesim yani.
1: İşte bu nokta da çok önemli. Çünkü biz hep şey zannediyoruz. İşte burada fakirler varsa evler hep fakirlerin. Fakirler derken şey yapıyorum tabii yani daha ne bileyim hizmet. Evet. Ama burada öyle bir şey görmüyoruz. Hemen arkamızda aslında 16 odalı bir eski kazılardan bey konağı olarak tanımlanan bir konut da var. Aslında bitişik. Bugün bile yani bir köye gittiğinizde burada ağanın evinin hemen yanında daha basit
0: tabii,
1: bir evet. yaşam modelini görebiliyorsunuz.
0: Tabii sizin söylediğiniz o kentlerdeki statüleşme durumu çok modern bir şey aslında.
1: Tabii,
0: modern
1: tabii.
0: kentlerle ilgili bir
1: tabii,
0: şey.
1: Tabii.
0: Demek ki evet. Urartu da dahil olmak üzere o dönemlerde böyle bir ayrım yok.
1: Tabii. Evet. Ev içi gömü Urartu'da çok yaygın olmadığını veya çok olup olmadığı tartışılıyordu. Biz mesela onu tespit ettik. Ev içi veya evin hemen kenar duvarına yapılmış gömüler tespit ettik. Yani hep dışarıda olan nekropole değil, hemen evin bahçesine yapılmış gömüler o anlamda çıkan buluntulardan çok, o pozisyon çok anlamlıydı. Tabii buluntular da o çerçevede kaliteliydi. Aşağı inerken aslında bir şeyleri hep yok ederek, ortadan kaldırarak inmek durumdayız.
0: Klasik arkeolojiye göre bir şanssızlık,
1: evet, şanssızlık
0: denilebilir.
1: Denilebilir. Ama yeni model, arkeolojinin yeni tabii modelleri gelişiyor, teknolojisi gelişiyor. Bazen biz hiç aşağı inmeden aşağıda neler olduğunu tespit edip ona göre hemen yanına bir de artık izlenebilir, görünebilir mimari çıktığında eskisi gibi böyle bu benim dönemim değil, kazıyım aşağı ineyim mantığı yok, koruyoruz.
2: Anladım.
1: Yani pasif koruma teknikleriyle.
0: Ondan daha ötesine gidebilmek için başka bir yerde açmanız lazım.
1: Yerde. Yani biz evet. burada mesela Urartu mimarisini yakaladık, burada biz bunları sökelim, alta inelim mantığı yok artık. Burayı terk ediyoruz.
0: Bir yandan itibaren inmeye başlıyoruz.
1: Evet, uygun başka evet. bir alana. Yani burada koruma önlemlerimizi alıyoruz, başka bir alana kayıyoruz. Evet.

0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Hummalı bir çalışma var. Hı hı. Arkeologsunuz.
1: Evet, arkeologum.
0: Hangi üniversiteden?
1: Ege Üniversitesi.
0: Ege Üniversitesi. Prohistorik.
1: Evet.
0: Köylük çalışması, hı hı, değil mi bu?
1: Aynen.
0: Evin içerisinde bulunan, yani mezardan, hı hı, başka, işte insan kemiğinden başka, hı hı, bulunan en fantastik veya en önemli şey ne oluyor burada?
1: Mesela tandır alanında at gömüsü bulunmuştu.
0: At bence gömüsü.
1: De şuradaki alanımızda. Orada at gömüsü bulundu. Onun dışında tandır çukurlarımız bulundu. Hı hı. Yine taş temelli alanlarımız oluyor.
0: Tandır oranın bir konut olduğuna dair en belirgin özellik mi o?
1: Evet, en belirgin özelliklerden
0: aynı
1: bir tanesi.
0: Aynı zamanda kış koşullarında onu soba olarak, ısınmak olarak,
1: tabii ısınma yeri olarak da kullanılabiliyor.
0: Kendi yaşam hikayenizde ya da böyle hani mesleki olarak arkeolojiyi seçmenizde ne sizi böyle heyecanlandırdı? Yani ne düşündünüz de bu meslekte karar kılmaya tercih yaptınız? Yani çok zor. Biraz önce de anlattım yani. Sıcaklık 44 derece, işte toprakla haşır neşirsiniz. Özellikle hani kadın olmanın da vermiş olduğu böyle o zarafetle, hani bu böyle kadın işi de değil, pek erkek işi de gibi de görünüyor ama hani siz daha çok bilimsel, hani fırça kısmında, evet, oluyorsunuz.
1: Ya aslında kazı alanına geldiğimiz zaman hani küçük işler ya da büyük işler fark etmiyor. Herkes, hani cinsiyet farkı olmaksızın herkes her işi yapıyor. Gerektiğinde biz de kazma kürek kullanıyoruz.
0: El arabası kullanıyorsunuz.
1: Tabii yani alanda tabii dayanıklı olmak gerekiyor bunları yapabilmek için. Hani ben en baştan beri hani kendim bildim bileli hep arkeoloji üzerine istedim. Arkeoloji zaten severek yapılması gereken bir meslek.
0: Evet tabii, kesinlikle.
1: Sevilmediği sürece zaten hiçbir şey yapılamaz. Yani sadece kazma kürek yapmaya geçtim, hani fırçayı bile süremezsiniz.
0: Kadın elinin değdiği her şey gerçekten güzel oluyor ama arkeoloji, hı hı, daha bir güzel oluyor.
1: Ona bir şey diyemeyeceğim.
0: Fırçanızı size iade ediyorum.
1: Teşekkür
0: kolay gelsin
1: ederim,
0: diyorum.
1: Sağ olun.
0: Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Devam etmek lazım.
1: Kolay gelsin.

0: Hocam, analı kızlı kutsal alandayız. Kral II. Evet. Sarduri zamanında tapınak olarak ana kaya oyularak inşa ettiriliyor. İki tane nişimiz var, bir sağda bir de solda zaten. Nişlerin içerisinde yine böyle Asurca yazılar var ama günümüze böyle biraz formasyona uğramış bir şekilde geliyor.
1: Deformasyona uğramış bir şekilde geliyor.
0: Böyle 9 tane anıt taştan söz ediliyor. Bu anıt taşlarda 2. Sarduri sefere giderken yazdırılmış olduğu Asurca bir hikaye var burada.
1: Evet.
0: 3 tanesi burada, 3 tanesi Van Müzesi'nde, 3 tanesi de yurt dışında, Gürcistan'da bir müzede sergileniyor.
1: Ve çok muhteşem bir tapınak aslında o dönemler için. Hakikaten çok büyük, yüce bir yapı sayılabilir. Evet. Zaten bir duvarı tamamen kayalara oyulmuş. Ve
0: iki tane niş oluşturulmuş böyle ki yüksek denişler yani.
1: Evet ve buradaki setlerden de anlıyoruz ki çevreden buralarda bir kerpiç kapalı alanda oluşturulmuş.
0: Evet.
1: Şimdi, tapınak yani sadece bu avludan ya da işte açık alandan ibaret bir şey değilmiş.
0: Evet.
1: Şimdi şunu kestirmeye çalışıyorum. Kale bu tarafta kaldı. Kalenin eteklerinde artık iyice ovaya indiğimiz zaman bu tapınağı görüyoruz. Kalenin çok altında. Ana yolda zaten orada. Yani iyice şehre inmiş durumdayız.
0: Van şehrine doğru. Evet. Van şehrinden buraya gelirken kalenin ilk görülen yüzü de burası oluyor. Kuzeybatı cephesi. Burada bir avlu var. Sizin de dediğiniz gibi böyle bir tümsek var. Tümseğin hemen altında. İsterseniz göstereyim size. Şimdi 2. Sarduri tarafından yaptırılan bu kutsal alanın böyle bir geniş avlusu da mevcuttu. Burada Tanrı Hal diye adaklar sunuluyordu. Adaklar burada kurban ediliyordu. Buradan o kurbanların kanları bu kanal vasıtasıyla kaleden aşağıya dökülüyordu. Şimdi kutsal alan ya burası. Araya zaman girdiği vakit ve başka uygarlıklara geçtiği zaman bir takım efsanelere de maruz kalıyor. Bu efsanelerden biri bölgede yaşayan genç ve bekar kızlar kendilerine hayırlı bir eş, koca bulabilmek için bu kanalın içerisine oturuyorlarmış. Oturduklarında da şöyle bir dörtlük söylüyorlarmış. O yanım keçe, bu yanım keçe, bana hayırlı bir koca ya da bana hayırlı bir bey eyle gibi bir şey söylüyorlarmış. Ama tabii o dönemde kızların biraz koca bulması için ince olması gerekiyormuş herhalde değil mi? Ama yani, mesela benim gibi böyle kalçaları büyük bir adam buraya otursa...
1: Şimdi buradaki biraz önce baktığımız o yazıtla filan hiçbir alakası olan bir şey değil tabii bu. Onu da belirtmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bu tamamen sonradan uydurulmuş bir durum.
0: Peki şimdi ben oturayım mı?
1: Yapma bunu.
0: O yanım keçe, bu yanım keçe. Tanrım bana güzel bir prenses eyle diyeyim mi?
1: Vallahi tavsiye etmem pek ama...
0: Bendeki bosenler biraz büyük ama hocam galiba oturabildim.
1: Yapma işte bunu.
0: O yanım keçe, bu yanım keçe. Tanrım bana güzel bir gelin eyle.
1: Gitmiyor değil mi?
0: Gitmiyor hocam
1: tamam,
0: ya.
1: Neyse kurtuldun gel.
0: Ne yapalım gitmiyor. Evde kaldık.

0: Yani bütün o Urartu bölgesinden bahsederken ya da Urartu krallıklarından bahsederken kültüründen vesaire şöyle bir durum var. Genellikle tarihçiler bu konuda bir polemik halindeler.
1: Hangi konuda?
0: Hangi konuda? Yani Urartu krallıklarının kökü nereye bağlı? Bazı Avrupalı ve Ermeni tarihçiler der ki bu krallıkla, Urartu krallığıyla Ermeni krallıkları arasında çok yakın bir ilişki vardır.
1: Bunun argümanları var mı peki?
0: Evet, çok makul argümanları da var bunun. Mesela tam da milattan önce 6. yüzyılda, yani artık bu bölgede Urartu'dan bahsetmeye başladığımız yıllarda Med Kralı 1. Darius'un yazıtlarında mesela burada, bu bölgede bir Ermeni topluluğunun olduğundan söz edilir. İkincisi, Med Lidya çatışmaları sırasında batıdan kaçan Ermeni topluluklarının yine milattan önce 6'da Fırat'ın doğusuna yerleştiği yazılır. Yani yine bu bölgeye geldiklerinden söz ediyoruz. İşte Teselya'dan ve Balkan Yarımadası'ndan göç eden Ermenilerin ilk önce Perslerin bir satraplığı olarak varlıklarını sürdürdükleri, ondan sonra da yine milattan önce 6. yüzyılda bu bölgeye geldikleri söylenir, yazılır. Bunların hepsi tabii geçerli argümanlar. Urartu bölgesindeki Ermenilerin varlığına ait. Hatta senin mesela çok sevdiğin bir eserden bahsedeceğim. Ksenofon'un o 10 binlerin dönüşü milattan önce 5'tir. Öyle

0: zannediyorum.
1: Doğru.
0: Ve o da Orta Anadolu'da bir Ermeni varlığından söz eder. Şimdi buraya kadar argümanlar tamam. Fakat karşı tezi savunan, yani bu iki krallık arasında, Ermeniler ve Urartular arasında bir bağ olamayacağını savunan
1: argümanları
0: tarihçiler de çok önemli bir yerden konu açarlar. Onlar da dilden bahsetmeye başlarlar. Derler ki
1: böyle bir kültür varsa böyle bir dil de oluşması gerekiyor.
0: Urartular Kafkas dil grubuna dahildir. Halbuki Ermeniler Hint Avrupa dil grubuna aittir. O zaman bunlar arasında nasıl bu kadar yakın bir ilişkiden söz edilebilir? Tabii bu hangisi daha doğrudur, hangisi haklıdır, hangisi haksızdır, ona biz şu anda karar veremeyiz ama zannediyorum ki bu tartışma daha çok yıllar devam edecek. Onu da bir hatırlatayım dedim yani.
1: Peki.

0: Eski Van yerleşkesi hocam. Böyle yukarıdan baktığın zaman, tepeden kuş bakışı baktığın zaman tüm yerleşkeyi görebiliyorsun.
1: Gerçekten ama muhteşem görünüyor.
0: Yerleşkeyi bir de tarihsel sınıfla da görebiliyorsun.
1: Asıl onu düşününce çok etkileyici.
0: Çok etkileyici değil mi? Böyle baktığınız zaman Osmanlı dönemi var. 20. yüzyılın
1: 800 yıla yakın bir alan burası. Yani yerleşim kabul eden bir alan.
0: Evet.
1: Evet, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar da gelmiş.
0: Evet. Ulu Cami minaresi böyle tam ortadan bir şekilde yıkılmış. Hatta o son depremde de hasar görmüş minaresi. Ama şimdi İstanbul Üniversitesi kazı ekibi onunla ilgili bir çalışma yapıyormuş.
1: Evet.
0: Orada Kızıl Minare var hocam. Hüsrevpaşa Camii. Onun da Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı söyleniyor.
1: Ama tam net değilmiş
0: tam
1: galiba.
0: Tam net değilmiş, evet. Bir de Kaya Çelebi Camii var, minik. Hı-hı. Hemen onun böyle çapraz solunda da hamam var.
1: Hamam var. Önde de, o da son depremde yıkılmış, Van depreminde. Kerpiç bir kiliseymiş orası da.
0: Evet.
1: Sırp Pavlos Pagos. Çifte kilise diyorlar.
0: Haklısınız.
1: Yani
0: bu görülen
1: 800 yıllık
0: de,
1: dediğim gibi bir... Evet. Uygarlıkla karşı karşıyayız değil mi? Aynen. Evet, tümsekler diyordun.
0: Onlar da sivil mimariymiş hocam.
2: Yavaş yavaş boşaltılan ve kimi siyasi nedenlerle de çatışma ortamı yaratılan ve terk edilen bir kent şimdi aslında gün yüzüne çıkıyor yavaş yavaş.
0: Geçen sene burada bir höyük çalışması yapmış yine İstanbul Üniversitesi Erkan hocam. Böyle minik minik caddeler görünüyor.
1: Evet.
0: Urartu'dan kalma böyle.
1: Hala demek ki burada arkeolojik çalışmalar bu tarafta da devam ediyor.
0: Evet, bu tarafta da devam ediyor.
1: Oktay Aslanapa'nın burada bir arkeolojik çalışma yaptığını biliyoruz.
0: Bu camide yapılmış.
1: Evet, evet.
0: Zaten kitabının, Türk sanatı kitabının kapağında da bu Ulu Cami'nin minaresi vardır. Ben lise dönemlerimde, yani 90'lı dönemlerde.
1: Ve çok kozmopolit de bir yerleşim burası.
0: Evet.
1: Yani 20. yüzyılın o ilk çeyreğine kadar Türkler, Kürtler ve Ermeniler burada iç içe yaşıyorlar.
0: Ermeni nüfusu çok daha fazlaymış.
1: Daha fazlaymış. Ama üç grubun yaşadığı kozmopolit bir alan burası.
0: Böyle hani siyasi çalkantılardan dolayı terk edildiği de söyleniyor. Bir de bataklığın bu tarafa gelmesiyle birlikte de artık yerleşkeye müsait değil. Onunla birlikte bulaşıcı hastalıklar
1: falan. Bataklık faktörü çok önemli. Gerçekten büyük bir kısmı bataklık. Bundan sonrası bataklık, evet. Göle doğru. Evet. Ya da Vanlıların deyimiyle denize doğru.
0: Denize doğru.
1: Bataklık ama çok güzel.
2: Van kenti 2700 yıl boyunca yaşayan bir kent. Bugün modern Van'da aynı yere kurulmuş. Biraz ötesine tabii, yani taşınmış kent ama kent tarihi açısından baktığınızda böylelikle 5000 yıllık bir yerleşme sürecinden bahsedebiliyoruz.
0: Hocam asıl orada sizin anlatmanız gereken çok güzel bir eser var.
1: Evet, senle daha önce de konuştuk. Orayı özellikle konu etmek istiyorum, anlatmak istiyorum. O gördüğümüz camiyi ve onun altındaki burç bir ressamın eserlerine konu oldu.

0: Oryantalist bir ressam bu. İlginç de bir hikayesi var Jules Verne'in. Bu 19. yüzyılın ilk çeyreğinde doğan bir ressam. Sanat eğitimini Paris'te alıyor. Sonra 19. yüzyılın ortasında şey yapmak için bir mühendisle beraber işte köprü yapmaya gelen bir mühendisle beraber İstanbul'a geliyor. İstanbul'da o mühendis için bir takım çizimler yapıyor. Hı hı. Fakat sonra o işi terk edip ya da işi bitiyor bilmiyorum. O işi terk edip bütün Anadolu'yu gezmeye başlıyor.
1: Gezgin oluyor.
0: Sinop ama ressam. Evet. Oralarda hep resimler yapıyor. Sinop'a gidiyor, Trabzon'a gidiyor, Harput'a gidiyor. İşte buraya geliyor, Van'a, işte Diyarbakır, Bitlis vesaire. Buraya geldiği zaman da Van Kalesi'ne tabii ki çıkıyor. Biz nasıl gelince hemen ilk önce Van Kalesi'ne geldik. Orada şu karşımızda gördüğümüz minareyi yapıyor. Hayır pardon, çok yanlış söyledim. Bunu döndükten sonra Paris'te yapıyor.
1: Ha, bunu
0: çizimini yapıyor burada, eskizini anladım. Yapıyor. Yağlı boya tablosunu da Paris'te yapıyor. Fakat mesela Erkan Konyar'ın editörlüğünü yaptığı o Urartu kitabında bir gravür daha önce görmüştük senle.
1: Evet.
0: O gravürü de yapıyor. O da bu kalenin burçlarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla işte bu Julien Loren işte bir romantik dönem sanatçısı. Yani 19. yüzyılın o Avrupa'da romantizmin en yükselmiş atmosferinin sanatçısı. Dolayısıyla o zamanın anlayışı da bilinmeyen yerlere gitmek,
1: evet.
0: Bilinmeyen yerleri resmetmek, işte oryantalizmi oradan geliyor zaten. Bir maceracı ruh var. Hatta Afganistan'a ve İran'a kadar da gittiği biliniyor. Oralardan da çok resimler yapıyor. En son bir şey daha söyleyeyim. Paris'e döndükten sonra bir de Ayasofya resmi yapıyor İstanbul'dan. Ama eskizlerine döndükten sonra yağlı boyayı yapıyor. Onunla da Legion d'Honneur madalyası alıyor.
1: Harika.
0: Evet, yani buradaki çalışmaları bir hayli yararlı oluyor ona da. Yani bunları hatırlamamak zaten mümkün değil. Yani çok etkileyici hikayeler bunlar. Hele o ressamın eserine modellik etmiş bir yapıyla da karşı karşıya kaldığınız zaman anlatmadan olur.

0: Yarışmacılarımız bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Umarım bugün de devam eder. Şans yanımda olur. Bildiğim yerlerden gelir. Göreceğiz.
0: Oldukça iyi bir performans ortaya koymuştunuz. Ve aramızda yeni bir isim de var. Buse Nur Hanım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: İsmim Buse. 28 yaşındayım. Aslen Edirneliyim ama İstanbul'da yaşıyorum. Mimarım.

0: Mimarsınız.
1: Evet.
0: Nasıl başvurdunuz yarışmamıza?
1: Aslında çok fazla televizyon izleyen birisi değilim. Fakat bir akşam öyle denk geldi. Çok samimi geldi bana. Samimi geldiği için başvurmak istedim.
0: Umarız sizi hayal kırıklığına uğratmayız. O samimiyeti burada da yaşamanızı diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ki Uğur Bey de aynı şekilde tesadüfen televizyon izlememesine rağmen anneniz izliyordu değil mi yarışmayı? O esnada başvurdu. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez soru değeri 2000. Ve üçüncü etapta da akıl oyunu etabı var. 3000 puan değerinde. Her etapta 4'er soru yönelteceğim sizlere. Final içinde 5000 lira para ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla birlikte finalde karşılaşacağız. Bir sorunuz var mı bana?
2: Yok,
0: başlayalım. O zaman başlayalım isterseniz. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bugünkü yarışmamızın ilk sorusu için konu başlığımızı görüyoruz hemen.

Masallarla başlıyoruz bugüne. Masal, uzun bir süre çocukları olmayan bir çiftin yeni doğan kız evlatlarını yaşlı bir cadıya vermek zorunda kalmalarıyla başlar. Çiftten aldığı bebek 16 yaşına geldiğinde çok güzel bir kız olduğu için cadı onu kuleye kapatır. Bu kulenin hiç merdiveni yoktur. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi vardır. Cadı bu dünyalar güzeli kızın sarı saçlarını o yaşa kadar hiç kesmemiştir. Kulenin tek göz camından şarkı söyleyen kızın sesini duyan bir prens kıza aşık olur. Her gün kuleye ziyarete gelen prens kızın kuleden aşağı sarkıttığı sarı saçlarına tırmanarak çıkar. Sorumuz gelsin. Masalda anlatılan dünyalar güzeli, upuzun sarı saçlı olan bu kızın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Prens kıza aşık olur ve ondan sonra cadı o upuzun sarı saçları keser. Masalın sonunda da bu olur. Acaba kim? Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Sema Hanım.
1: Rapunzel.
0: Rapunzel cevabı. Serhat Bey.
2: Rapunzel.
0: Rapunzel dediniz. Buse Hanım.
3: Rapunzel.
0: Ve Uğur Bey.
4: Rapunzel.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Acaba puanlarla mı başlayacağız? Cevabı görelim. Rapunzel doğru cevap olacaktı ve böylelikle yeşil yeşil başlıyoruz yarışmamıza. Hiç merak ettiniz mi dünyanın en uzun saçlı insanı kimdir ve kaç acaba uzunluğu biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
4: Hayır.
0: Amerika'da yaşayan 50 yaşında bir kadın. 16,5 metre ve Guinness Rekorlar kitabında.
1: 16,5.
0: Evet. Sema Hanım nasıl bir şeydir acaba 16,5 metre saçla yaşamak?
1: Bilmiyorum, ben bu hale getirene kadar çok uğraştım.
0: Ne kadar uzun ki sizinki?
1: Çok kısa.
0: Bu hale getirmek için o kadar uğraştınız. Ne kadar sürdü uzaması?
1: Dayanamıyorum uzun saça yani. Kısa saç tercihim. İşte bu maksimum bu.
0: Evet. O halde ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

Hayvanlar alemindeyiz bu kez. İkinci sorumuzda. Uzun ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve beyaz pembe tüylere sahip bir kuş türü. İsimleri İspanyolca alev rengi anlamına gelen kelimeden türemiştir. Kıvrık gagası yiyecekleri su ya da çamurdan çıkarırken filtre vazifesi görür. Anadolu'da allı turna olarak bilinir. Bu kuş türünün rengi aslında beyazdır. Ancak ne yersen olsun sözünü doğrular ve yediği karides gibi besinlerden dolayı rengi beyazdan kırmızıya kadar çeşitli tonlarda olur. Sorumuz gelsin.

0: Türkiye'de özellikle Ege bölgesinde, Afyon, Denizli, orada Acıgöl vardı. Orada çok fazla yaşarlar. Bakalım cevaplarınıza yansıyan ne oldu? Buyurun lütfen.
1: Ben yazmıştım, sildim.
0: Yazmıştınız, ne yazmıştınız?
1: Flamingo.
0: Yazmıştınız.
1: Pelikanla değiştirecektim, vaktim yetmedi.
0: Flamingo'yu sildiniz, evet. Pelikanı yazmaya süreniz mi yetmedi?
1: Evet.
0: Peki, Serhat Bey?
2: Flamingo.
0: Flamingo verdiğiniz cevap, Buse Hanım?
3: Flamingo.
0: Ve Uğur Bey?
2: Flamingo.
0: Sema Hanım, neden sildiniz? Pelikan olabileceğine inanıyor musunuz? Şu anda 3 tane flamingo var.
1: Hayır. Her zaman ilk aklıma gelen doğrudur. Bu ilkokul çağından beri böyle ama ben hala akıllanmadım.
0: Hep aynı hatayı mı yapıyorsunuz?
1: Evet, yani gerçekten bütün derslerimde, sınavlarda, bugüne kadar girdiğim her şeyde ilk aklıma gelen hep doğrudur. Ve ben onu hep her seferinde yazar, silerim, yanlış cevaplarım ondan sonra.
0: Yapacak yanlıştan şey doğruya dönen çok yarışmacımız oldu. Acaba doğrudan yanlışa mı döndü Sema Hanım? Hep birlikte görelim. Evet, doğrudan yanlışa döndü ve flamingo yazmıştı. Sildi, pelikan yazmak istedi. Böylelikle puan alamadı Sema Hanım ama diğer 3 yarışmacımız oldukça iyi başladılar, iyi götürüyorlar. Ve böylelikle yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. İşte konu başlığımız. Sevgili Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz yarışmamıza. Aslında Yıldız Tilbe'yi görünce hep böyle hüzünlü şarkılar, aşk şarkıları akla gelir ama az önce de gördük. Kıpır kıpır şarkıları da vardır. Kendisi de aslında çok çok neşeli de bir insandır aynı zamanda. Bakalım sorumuzun detaylarında ne var? Yıldız Tilbe 6 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluğu düğünlerde şarkı söyleyerek geçer. Babasından beklediği desteği göremese de annesi hep onun yanındadır. İnat ederek devam ettiği sahne hayatı sırasında İzmir'de bir gün yolları Sezen Aksu ile kesişir ve minik serçe Yıldız Tilbe'yi İstanbul'a getirir. Yıldız Tilbe'nin Sezen Aksu hayranlığı hiçbir zaman son bulmaz. Hatta ona öyle hayrandır ki 1984 yılında dünyaya getirdiği kızının adını Sezen koyar. Yıldız Tilbe bugün şarkılarıyla ve yorumlarıyla milyonlara ulaşmış, büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Sorumuz geliyor. Yıldız Tilbe'nin 1994 yılında çıkardığı ilk albümünün adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Öyle bir şarkıydı ki, yani o yılları önce sonrasında da hala günümüzde de o şarkı dillerde olan bir şarkı. Bakalım cevaplarınıza nasıl yansıdı. Sema Hanım.
1: Delikanlım.
0: Serhat Bey.
2: Delikanlım.
3: Ben buz kırağı dedim.
0: Buz kırağı dediniz.
3: Evet.
0: Ve Uğur Bey de.
4: Delikanlım, tamamen salladım, aklıma delikanlım geldi.
0: Yıldız Tilbe deyince ilk akla gelen şarkı olsa gerek değil mi?
3: Evet. Evet.
0: Acaba neden Yıldız Tilbe deyince o şarkı akla geliyor? Belki de ilk albümü herkesin tanıdığı şarkı olsa mı? Öyle olabilir mi Buse Hanım?
3: 94 doğumluyum zaten. bence daha delikanlım değil ama buz kırağı da olmayabilir ama bence delikanlım da değil.
0: Delikanlım da değil diyorsunuz.
3: Evet. O yüzden şansımı bu şekilde denemeye karar verdim.
0: O halde doğru cevabı görüyoruz. Delikanlım olacaktı Yıldız Tilbe'nin. O albümünün adı. Buse Hanım delikanlım değil, buz kırağı da olmayabilir dedi ama sizin hiç oldu mu böyle? Biriyle tanışayım, müzikteki yeteneğimi bir şekilde göstereyim ve bir albüm hazırlığı ya da bir sanatçı olayım diye.
4: Niyetimiz oldu ama sonuçlanamadı maalesef. Hala işte grup kurma aşamaları sürüyor. Maalesef henüz sonuçlanamadı ama tabii güzel olur böyle. İdolümüz olan sanatçılardan birine denk gelsek de elimizden tutsa falan.
0: Kiminle tanışmayı hayal ederdiniz? Kiminle konuşup bu hayalinizi anlatmayı isterdiniz?
4: Düşünmedim açıkçası ya. Ama yine dediğim gibi geçen programda da konuştuğumuz gibi rock camiası.

0: Dünyasının böyle isimlerinden biri denk gelse iyi olur diye düşünüyorum.
1: İsmi belki ilerleyen dakikalarda evet, alabilirim. Evet. O zaman yeni sorumuza geçelim biz. İşte konu başlığımız.
2: Evet dediniz, alkışlayın.
3: Siz efendim şimdi bir müzik seti kazanabilirsiniz.
4: Eski yaşantımı değiştirmiyorum bir kere.
5: Önümüzdeki hafta Perşembe günü gene buluşacağız.
1: Her biri Türk televizyon dünyasının duayenleri, aramızdan ayrılanlar da var. Onlara rahmet diliyoruz. Kalanlara da uzun ömürler dileyelim. Bakalım detaylarda neler var. O Türk televizyon tarihinin usta ismi, program sunucusu, spor spikeri, kitap yazarı. Türkiye'de ilklerin adamı. 1953 yılında ülkemizin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkaran isimlerden biri. Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker. Efsane futbolcu Pele henüz 16 yaşındayken onunla röportaj yapan ilk uluslararası gazeteci. Ünlü isim halen radyonun ve televizyonun duayeni olarak da anılıyor. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilerdeki duayen televizyoncu ve radyo sunucusu kimdir? Süreniz başladı.

0: Tabii ben detayları verirken, soruyu okurken ekrana bazı görüntüler geliyor, izleyicilerimiz görüyor ama yarışmacılarımız o görüntüleri göremiyor. Bu bakımdan çok kolay gibi görünen sorulara bazen cevap verememe durumlarıyla karşılaşıyorlar. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: Halit Kıvanç.
0: Halit Kıvanç dedi. Serhat Bey.
2: Orhan Ayhan.
0: Buse Hanım.
3: Bilgim yok.
0: Bilmiyorsunuz. Sporla, futbolla aranız var mı?
3: Futbolla aram iyidir. Fanatik bir Beşiktaşlıyım. Eşim Trabzonsporlu, gerçi duyarsa bunu. Futbolu severim, maçlara da giderim. O kadar.
0: Peki, Uğur Bey?
4: Boş bıraktım. Halit Kıvanç diyecektim aslında. Sesi, görüntüsü, her şey aklımdaydı da ismi bir türlü gelmedi. O yüzden yazamadım.
0: Sema Hanım, Halit Kıvanç deyince mi aklınıza geldi?
4: Evet, evet.
0: Bir Halit Kıvanç var, bir Orhan Ayhan var ve iki yarışmacımız da hatırlayamadığını ifade etti. Dördüncü sorumuz ilk etabın son sorusu, 1000 puan değerinde. Eğer ikisinden birisi doğru ise 2000 puan kazanacak. Acaba puanları kime veriyoruz? İşte cevap geliyor. Halit Kıvanç olacaktı ve Sema Hanım doğru yanıtı veren yarışmacımız. 2600 puana ulaştınız. İlk etabı da lider bitirdiniz bu vesileyle. Serhat Bey ve Uğur Bey 950'şer puana sahipler. Buse Hanım bugün aramıza katıldı. 600 puandalar şu anda. Hem Halit Usta'ya, Halit Kıvanç'a beraber NTV'de çalışma fırsatım oldu. Orhan Ayhan siz yazdınız. Orhan abi de ellerinden öpüyorum iki ustamın da. Onunla da TRT'de beraber çalışma fırsatım oldu. İkisi de mesleğimizin efsane isimleri. Onların sesiyle beraber, onların anlatımlarıyla beraber futbola karşı, diğer sporlara karşı olan ilgimiz de her zaman olmuştur. Saygılarımızı da iletelim buradan. İkinci etapla devam ediyoruz yarışmamıza. Artık dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Artık dikkat etabındayız. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu ve cevap da sorunun içinde yer alacak. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

Yeni sorumuzun konu başlığı Mısır piramitleri. Mısır piramitlerinden biri olan Keops piramidi, dünyanın eski 7 harikasından biridir. Mısır firavunları için yapılmış büyük anıtsal mezarlardır. Eski krallıkta ölülerin gömüldüğü yerlerin üstüne kişinin kudretine göre tümsekler dikilirdi. Mastaba adı verilen bu mezar tümsekleri piramitlerin de temelini oluştururdu. Milattan önce 2600'lü yıllarda ilk piramit Sakkara'da yapıldı. En tanınmış piramitler Kahire'nin güneyinde Gize'de bulunan 3 piramittir. Keops piramidinin yüksekliği 138 metredir. Tüm yapıda ortalama 2.75 ton ağırlığında toplam 2.3 milyon taş blok kullanılmıştır. Piramitlerde çalışan işçiler yapım bittikten sonra sırrı açıklamamaları için öldürülmüştür. Piramitlerin dizilişi güneş sistemindeki gezegenlere göredir. Yapılarından dolayı bolca radyasyon ve enerji üretirler. Sorumuz gelsin. Keops piramidinin yüksekliği kaç metredir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Her yıl milyonlarca insan orayı turistik bir şekilde giderek görüyor, geziyor. Belgesellerde, kitaplarda, her yerde okuduğumuz Mısır piramitleri. Acaba sorumuzun cevabı nedir? Buyurun lütfen. Sema Hanım.
1: Koptum ben, hatırlamıyorum.
0: Hangi noktadan sonra koptunuz?
1: Keops'tan sonra, Gazze şehrinde diye, oradan sonrası bitti
0: Gize.
1: Bende. Gize, evet. Onu bile doğru hatırlıyordum.
0: Peki Serhat Bey?
2: 138 metre.
0: Buse Nur Hanım?
3: 1307. Biraz tabii atmasyon oldu.
0: Atmasyon?
3: Evet.
0: O da yeni bir terim mi? Atmasyon?
3: Bilmiyorum, Trakya'da kullanılır aslında.
0: Atmasyon?
3: Evet.
0: Nasıl kullanıyorsunuz onu?
3: Hani yani kafadan bir şey attım. Atmasyon şeylerle gelmeyin derler mesela.
0: Herkes kullanır.
3: Herkes değil ama argo, yani yerel de kullanılır.
0: Evet. Salladım derler, uydurdum,
3: evet,
0: derler ama atmasyon.
3: Evet, evet. Atmasyon versiyonu Trakya'da öyle diyorlar.
0: Peki Uğur Bey?
4: 138 metre.
0: 138. 238 var, 1307 var ve Sema Hanım da cevap veremedi. Acaba ben ne demişim? Hep beraber izliyoruz. Keops piramidinin yüksekliği 138 metredir. 138 doğru cevap olacaktı ve Serhat Bey ile Uğur Bey doğru cevabı verdiler. Serhat Bey, sizin alanınıza giriyor aslında.
2: Aslında evet, giriyor milattan önce 2600 dönemleri. Şöyle önümüzdeki yıl Mısır'da da bir gezi planlamayı da düşünüyoruz. Uçaklara bakmaya başladım. Hangi ay daha ucuz, hangi ay daha az sıcaktır falan Mısır.
0: Çok gezen bilire yeni bir...
2: Bir halka daha eklemeyi düşünüyorum.
0: Şu anda Mısır hedef.
2: Hedef de evet.
0: Onun dışında gittiğiniz ilginç yerler var mı mesela bize anlatabileceğiniz? Hani şuraya gittim, çok etkilendim diyebileceğiniz bir iki yer sayabilir misiniz?
2: Şöyle 25 farklı ülkede bulundum aslında. Lübnan çok ilgimi çekmişti. Lübnan ve Suriye'ye gitmiştim savaştan önce. Onun dışında Malezya, Singapur, hani Güneydoğu Asya, Maldivler. Oralarda gerçekten böyle bize biraz daha böyle hani ilginç gelebilecek yerler diye düşünüyorum.
0: Lübnan'ın mutfağıyla tanıştınız mı?
2: Lübnan'ın mutfağıyla tanıştım.
0: Yemekleri de çok güzeldir.
2: Etleri olsun işte, mezeleri, şavarma olsun, hepsi çok güzel yiyecekler. Denedim hepsinden.
0: Peki, Serhat Bey'den şöyle bir dünya turu yaptıktan sonra hemen geçelim yeni sorumuza. İşte konu başlığımız. Bunun dışında eski Türk filmleri, yıllar öncesinin 80'li, 90'lı, 70'li yıllarında efsane filmlerini de izleme şansımız da oluyor. Ve şimdi Kaptan Swing Yeşilçam'da diyerek başlıyoruz detaylara. Kaptan Swing 1966 yılında yayımlanmaya başlayan dünyaca ünlü bir çizgi roman. Swing'in Türkiye'de 256 macerası yayımlandı. 1971 Yeşilçam yapımı Kaptan Swing, Korkusuz Kaptan çizgi romanının dünyadaki ilk ve tek sinema uyarlaması oldu. Kaptanı oynayan Samur Şapkalı Salih Güney, çizgi romandaki karaktere benzerliği, ukala ve çapkın tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Filmde Swing'in yakın dostu Gamlı Baykuş'u Süleyman Turan, Mr. Bluff'u Ali Şen canlandırdı. Filmin senaryosu çizgi roman maceraları üzerinde

üzerinden değişiklik yapılmadan yazıldı. Ünlü Hay Bin Kunduz lafı da aslında Kaptan Swing'e aittir. Sorumuz gelsin. Kaptan Swing rolünü oynayan Salih Güney nasıl bir şapka takıyordu? Süremiz başladı.

0: 5 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Kendi cevabıma kendim gülüyorum şu anda.
0: Kurt başı dedim.
1: Kurt kafası olan bir şapka demek istedim aslında.
0: Ben kurt dedim mi hiç?
1: Dememiş olabilirsiniz gerçekten.
0: Yani kurt başı dediniz. Dedim mi ben de şüpheye düştüm.
1: Bugün biraz yorgunum.
0: Serhat Bey dedim mi öyle bir şey?
2: Ben duymadım. En azından dediyseniz ama sanırım demediniz.
0: Peki sizin cevabınız?
2: Samur biçiminde. Çizecektim zamanım kalsaydı ama ona zaman yetmedi. Yazarak yetindim.
0: Samur şapkalı diyorsunuz. Evet. Peki Buse Hanım?
3: Yok.
0: Hatırlayamadınız.
3: Hatırlayamadım.
0: Peki Uğur Bey?
4: Samur.
0: Ben kurt dedim mi?
5: Hayır.
0: Demedim.
5: Yok.
0: Ya ben de eminim çünkü. Acaba ben ne demişim? Hep beraber bir görelim şapka nasıl bir şapkaymış. Kaptanı oynayan Samur şapkalı Salih Güney, çizgi romandaki karaktere benzerliği, ukala ve çapkın tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Doğru cevap Samur şapkalı olacaktı ve böylelikle Serhat Bey ile Uğur Bey şu anda kafa kafaya gidiyorlar. 2950'şer puanınız var ama az önce tek başınıza bildiğiniz için 2600 puanla yine de bu rekabetin içerisindesiniz. Buse Hanım heyecan var mı?
3: Hem heyecanlıyım hem de jenerasyon farkı yaşıyorum. Yani hep bilmediğim, daha önce denk gelmeyen şeyler çıkıyor. İlk defa gördüm mesela.
0: İlk defa gördüğünüz ama en azından benim okuduklarıma biraz kulak verseniz diyorum. Dikkat kesilseniz diyorum.
3: Onun demoralizasyonu yaşayınca tabii ister istemez kaçırıyorum.
0: Sizin döneminizden ne tür bir soru gelsin istersiniz? Hemen değiştireyim soruyu.
3: Estağfurullah.
0: Mesela neyle daha fazla ilgilisiniz?
3: Ya ben mesela biyoloji, fizik, matematik, mimari, onlarla ilgili ama mesela Mısır piramit sorusunda da şey, heyecanımı bastıramadım. O yüzden cevaplayamadım. Bilmiyorum, heyecan kurbanı oluyorum
0: atmasyon
3: galiba.
0: Atmasyon oldu orada değil mi?
3: Atmasyon. Orada hiç atmasyon oldu, evet.
0: Kökeni nereden geliyor? Yani atmasyon Fransızcadan gelen bir şey mi?
3: Trakya geneli Bulgaristan, Yunanistan göçmeni olduğu için hani bence Bulgarca'dan...
0: Bulgarca'dan.
3: gelmiş olabilir. Tabii şu an yine attım.
0: Yine bir atmasyonla karşı karşıyayız.
3: Evet, yine bir atmasyon.
0: Peki Buse Hanım, yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. Önümüzde 7. sorumuz var.

0: 51. bölge. Cevap sorunun içinde Buse Hanım.
1: Tamam.
0: Amerika'daki 51. bölge dünyanın en çok bilinen askeri üslerinden. Bilindiği kadarıyla düşman silahlarını ve uçaklarını inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılıyor. Sahibi Amerika Birleşik Devletleri ve Hava Kuvvetleri. 51. bölge Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde ve 76 kilometre kare büyüklüğünde. 51. bölgeye yetkisiz olan hiç kimsenin girmesine izin verilmez. Üst düzey askeri görevlilerin yabancıları öldürme yetkisi de vardır. 51. bölgeyi bu kadar önemli kılan bir diğer özelliği, ele geçirilmiş uzay gemilerinin ve uzaylıların burada saklandığı iddiasıdır. Sorumuz gelsin. 51. bölgenin Las Vegas'ın 153 kilometre uzağında bulunduğu yön hangisidir? Süreniz başladı.

0: Acaba ne tarafında dedim az önce? Hangi yönü belirttim? Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Kuzey.
0: Serhat Bey.
2: Kuzey.
0: Buse Hanım.
3: Kuzey.
0: Ve Uğur Bey.
2: Kuzey.
0: Peki, acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 51. bölge Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde ve 76 kilometre kare büyüklüğünde. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap ve böylelikle tüm yarışmacılarımıza puanları veriyoruz. Ve hepsinin önündeki ışıklar yeşile döndü. Artık ikinci etabın son sorusu gelecek. Son 2000 puan değerindeki sorumuz. Konu başlığımıza geçiyoruz.

Türk ressamlar 8. sorumuzun konu başlığı. 1882 yılında doğan İbrahim Çallı manzara, portre ve savaş resimleri yaptı. Üsküdar ve Manolyalar en ünlü tablolarından. 1904 doğumlu Ali Avni Çelebi, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin kurucularından. Maskeli Balo ve Kırda Dinlenen Kadın gibi birçok ünlü eseri var. 1841 yılında doğan Şeker Ahmet Paşa, Louvre Müzesi'ne hayattayken eseri kabul edilen ilk Türk ressam, Narlar ve Ayvalar en popüler eserlerinden biri. 1842 doğumlu Osman Hamdi Bey, arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı. Kaplumbağa terbiyecisi en bilinen eserlerinden. 1913 yılında doğan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerinden. İşkence, Atom Korkusu, Savaş ve Barış gibi eserleri koleksiyonlara girdi. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Narlar ve Ayvalar adlı eser hangi ressam tarafından yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: 5 değerli ressam ve eserlerini saydım. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Hiçbir tanesi aklımda kalmadı.
0: Hiçbiri kalmadı mı?
1: Bobby Dindino dışında hiçbir tanesi aklımda kalmadı. Çünkü resme karşı ne yazık ki çok zayıfım. Hiçbir şekilde hiçbir fikrim de yok yani.
0: Peki Serhat Bey?
2: Ali Çelebi dedim.
0: Ali Çelebi dediniz.
2: Doğru duyduysam.
0: Buse Hanım.
3: Şeker Ahmet Paşa dedim.
0: Şeker Ahmet Paşa ve Uğur Bey.
4: Şeker Ahmet Paşa dedim. Aklımda öyle kaldı ama.
0: Emin değilsiniz.
4: Değilim. Atmasyon.
0: Peki. Uğur Bey ve Buse Hanım Şeker Ahmet Paşa dedi. Serhat Bey doğru duyduysam Ali Çelebi dedi. Ve Sema Hanım da cevap vermedi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 1841 yılında doğan Şeker Ahmet Paşa, Louvre Müzesi'ne hayattayken eseri kabul edilen ilk Türk ressam, Narlar ve Ayvalar en popüler eserlerinden biri. Cevap soruda. Şeker Ahmet Paşa doğru cevaptı ve böylelikle Buse Hanım'la Uğur Bey puanları bölüşüyorlar.
4: Fırlama derler.
0: Fırlama derler.
4: Evet.
0: Buse Hanım?
3: Benim yok.
0: Çevrenizde nasıl derler mesela? Ben arkadaşınıza sorsam Buse Hanım nasıl birisidir diye.
3: Çok konuşuyor derler büyük ihtimalle. Ama bir lakap söylemezler.
0: Burada hiç konuşmuyorsunuz.
3: Heyecandan.
0: Heyecan mı?
3: Ekran başındakiler çok gülmüştür.
0: Serhat Bey?
2: Bir lakabım olmadı. O şekilde bir bana hitap etmediler ama. Bir düşüneyim belki kendim bir lakap buldum insanlara söylerim. Bana bu şekilde seslenin diye ya da bundan sonra gelebilir belki. Biraz geç ama.
0: Size de sorayım Sema Hanım. Var mı?
1: Semoş derler genelde. Ve mesleğimden dolayı insan kaymağı diyorlar.
0: Güzelmiş. Evet.
1: Evet.
0: İnsan sarrafı da diyorlar mı?
1: Yok demiyorlar. Genelde mı? Evet insan kaynakları ya da bayan personel müdürü. ya da insan kaymağı diyorlar.
0: Güzel. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz şimdi yarışmamıza. Ama önce ikinci etabın son sorusunu az önce ekrana getirdik. Puan durumunu bir hatırlayalım. Uğur Bey, 4450 puanla lider durumdasınız. Birinci sırada yer alıyorsunuz. İkinci sırada Serhat Bey var. Dün bizimle beraber finaldeydi ve 5000 lira para ödülü kazanmıştı. Sema Hanım, 3100 puanla üçüncü sıradasınız. Ve Buse Hanım, size olan uyarımdan sonra puanları toplamaya başladınız. 2100 oldu şu anda. 1500 puan yani biraz olsun katkın var diye düşünüyorum.
3: Evet teşekkür ederim.
0: Üçüncü etaba geçiyoruz. Üçüncü etapta artık akıl oyunu etabıyla karşılaşacaksınız. Ve işte yeni etabımız. Cevap soruda, cevap soruda. Üçüncü etap demek akıl oyunu etabı. Ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Harry Potter serisi yeni sorumuzun konu başlığı. Harry Potter, İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yazılan 7 fantastik romandan oluşan seri. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda eğitim gören genç büyücü Harry Potter'la arkadaşları Hermione Granger ve Ron Weasley'nin maceralarını konu alır. Serinin ilk romanı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 26 Haziran 1997'de yayımlanmasından bu yana kitaplar dünya çapında büyük bir popülerlik ve ticari başarı elde etti. Harry Potter ve Sırlar Odası 1998 yılında, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 1999 yılında, Harry Potter ve Ateş Kadehi 2000 yılında, Harry Potter ve Zümrüt Anka Yoldaşlığı 2003 yılında, Harry Potter ve Melez Prens 2005 yılında, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2007 yılında yayımlandı. Son kitap, piyasaya çıktığı ilk 24 saat içinde Amerika'da yaklaşık 11 milyon kopya sattı. 80 dile çevrilerek dünya genelinde 500 milyondan fazla satan seri, tarihin en çok satan kitap serisi haline geldi. Sorumuz gelsin. Harry Potter ve Ateş Kadehi kitabı günümüzden kaç yıl önce yayımlanmıştır? Süreniz başladı.

0: Yeni etabın ilk sorusu. 3000 puan değerindeki ilk sorumuz. Süremizi de tamamladık. Cevaplarınız lütfen.
1: 21.
0: Sema Hanım 21 diyor. Serhat Bey?
2: 21.
3: Ben 18 diyorum.
0: Ve Uğur Bey?
4: 22.
0: İki aynı cevabı görüyorum. İki de farklı cevap var. Harry Potter'la aranızı iyi olan yarışmacımız var mı?
2: Okumuştum 7'sini de. O zaman ilk çıktığı zamanlar. Daha doğrusu Türkiye sanırım 2000'li yıllarda böyle biraz daha bilinirlik kazandı. 2000 yılında diye düşünüyorum. Yayınlanma tarihi.
0: Aslında güncel de bir konu değil mi Harry Potter? Yani serileri de hesaba kattığımızda. Buse Hanım, izlediniz mi hiç filmini ya da kitaplarını okuma?
3: Genelde fantastik film sevmiyorum. O yüzden...
0: İlginiz olmadı.
3: İlgim olmadı ama şey, bir Ölüm Yadigarlı olanı izlemiştim.
0: Acaba doğru cevap ne? Puanları kime göndereceğiz? Doğru cevap 21 yıl olacaktı. 2000 yılında yayınlanmıştı. Ve böylelikle 21 yıl önce doğru cevabı Serhat Bey'e ve Sema Hanım'a puanlar gitti.

4950'ye 4600 oldu şu anda. Yine dünkü gibi çok çekişmeli bir yarışmayla karşı karşıyayız. Harry Potter'la ilgili İngiltere'de bir kadın Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Bunun sebebi de ilk kitap çıktığı andan itibaren Harry Potter'la ilgili bütün her türlü ürünü almaya başlamış. Ve tarihimize kadar almaya devam etmiş. Toplam 3600'ün üzerinde ürün, işte anahtarlık, kitap, DVD, mücevher, çanta, aksesuar farklı farklı. Şu anda dünyada Harry Potter ürününü koleksiyon haline getiren bir kadın rekorlar kitabına da adını yazdırmış. 10. sorumuzda devam ediyoruz yarışmamıza. İbn Sina milattan sonra 980 yılında günümüz Özbekistan'ında yer alan Buhara yakınlarındaki Efşene kentinde doğdu. İbn Sina ünlü Müslüman filozof, hekim ve bilim adamıdır. 16 yaşında tıp konusunda ilerlemekte kalmayıp yeni tedaviler de geliştirdi. 19 yaşında doktor unvanını elde etti ve ücret almadan hastaları tedaviye başladı. Değişik konular üzerine yaklaşık 450 makale yazdı. Eserlerinin en ünlüleri İyileşme Kitabı ve Tıbbın Kanunu'dur. Tıbbın Kanunu 1650'ye kadar Avrupa'da birçok tıp fakültesinde okutuldu. İbn Sina bir İran-Hamedan seferi sırasında şiddetli bir kolit atağına yakalandı. Ölüm yatağında mallarını yoksullara bağışladı, kölelerini azat etti. 57 yaşında vefat etti. Sorumuz gelsin. İbn Sina kaç yılında vefat etmiştir? Süremiz başladı.

0: süremiz bittiği anda Buse Hanım cevabını yazdı. Cevaplarınız lütfen.
1: 1037.
0: 1037 cevabını veriyor Sema Hanım. Serhat Bey.
2: 1037.
3: Milattan sonra 1037.
0: 1037 diyorsunuz evet. Siz de. Son anda milattan sonrayı mı eklediniz?
3: Yok hayır, ben yukarıda işlem yapmıştım. Onu sildim, silerken bir kısmı silindi, onu düzelttim.
0: Peki ve Uğur Bey.
2: 1037.
0: 1037 cevabını görüyoruz 4 yarışmacımızdan. Ve bakalım doğru cevap ne? Kaç yılında vefat etmişti İbn Sina? 1037 olacaktı. Genelde milattan önce olduğunda yarışmacılarımız bu soruda çok bocalıyorlar. Çıkarmayı, toplamayı hangisi hangisiydi diye. Bu yüzden doğru bildikleri ama yanlış cevap verdikleri çok olmuştur. Burada biraz daha iş aslında daha da kolaydı diyebiliriz. Ve 11. sorumuz geliyor şimdi. Yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Çekişme devam ediyor. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
4: This plan is inevitably a compromise. It does not satisfy everyone's demands.
0: Anan planı 11. sorumuzun konu başlığı. Bir Birleşmiş Milletler planı olan Anan planı yaklaşık 1.1 milyon kişinin yaşadığı Kıbrıs Adası'nı tek bir devlet haline getirmek amacıyla 2004'te hazırlandı. Adını planı ortaya atan Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annan'dan almıştı. Plana göre Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bakanlıkların en az 3'te 1'ini Türklerden oluşturmaktı. Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık 10 ayda bir Türkler ve Rumlar arasında el değiştirecekti. Nisan 2004'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde referanduma sunuldu. Referanduma nüfusun yaklaşık %29'unu oluşturan Türkler ve %71'ini oluşturan Rumlar katıldı. Plan adanın kuzeyinde yaşayan Türk tarafında %64.91 oranında kabul görmesine rağmen Rumların %75.38'in hayır demesi sebebiyle hayata geçirilemedi. Adanın kuzeyinde yaşayan Türkler nüfusun yaklaşık %29'unu, güneyindeki Rumlarsa yaklaşık %71'ini oluşturuyor. Sorumuz gelsin. Adnan planını Türk tarafının yüzde kaçı reddetmiştir? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuzun süresi bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: %30.
0: Küsuratı kaçırdınız herhalde Sema Hanım. Evet. %30 dediniz, bir yuvarlayalım diye. Evet. Serhat Bey.
2: %35.09.
0: Buse Hanım.
3: %78 tarafından reddediliyordu. Küsuratını kaçırdım, çıkarttığımda da böyle bir şey çıktı. Küsurat kısmını birazcık aklımda kaldığı kadarıyla yaptım.
0: %21.35 diyorsunuz. Evet. Uğur Bey.
4: Sayı yanlış oldu, aklımda kalan bir sayıyı yazdım. Kaçırdım orayı, 71 dedim.
0: Siz biraz herhalde red değil de kabul tarafı ile ilgili olarak yanıldınız.
4: Sayılar birbirine girdi bir yerden sonra.
0: O yüzden bir aile yüksek diğer yarışmacılarımıza göre verdiğiniz cevap. O halde doğru cevabı görelim. Doğru cevap %35.09'du. Ve böylelikle tek bir yarışmacımız Serhat Bey, dün gibi bugün de yine tek başınıza doğru cevabı vererek 11.700'e ulaştınız. 11.700 demek sizin yine final öncesindeki son soruda finalist olarak oraya geçmeniz demek.
2: Yine bir soru önceden garantiledim.
0: Garantilediniz, evet. Yani hatta Sema Hanım yuvarladınız ama küsuratla şu anda matematiksel olarak finali garantiledi. 350, 11.700. Tek başınıza bilseniz yakalama şansınız vardı ama şu anda yakalama şansınız yok. Tebrik ediyoruz yine.
2: Teşekkür ederim. Yani soru puanı bölünmediği zaman bu şekilde yaşanabiliyor durumlar.
0: Özellikle üçüncü etap bir kişi bildiğinde birçok yarışmamızda olduğu gibi herkesin kaderini değiştirebiliyor ama Serhat Bey dün de çok başarılıydı. Bugün de aynı başarıyı devam ettiriyor ve şu anda finali garantiledi. Ama tabii bugün veda edeceğimiz yarışmacımız kim olacak? Şu anda üç yarışmacımızın da böyle bir riski var. Bununla ilgili olarak da yeni sorumuzu görmemiz gerekiyor. Konu başlığımıza geçiyoruz. İşte 12. soru.

Alcatraz Adası dünyaca ünlü bir yer, soruyorum şimdi size. Alcatraz dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri. San Francisco Körfezi'nde sahile 2.4 kilometre uzaklıkta bir adada bulunuyor. Bir zamanlar yönetimi İspanyollara aitti. 1848'de Amerikan yönetimine geçen ada bir süre askeri amaçla kullanıldı. 1861 yılında dev bir cezaevine dönüşen ada 1963 yılına kadar hapishane olarak kaldı. Diğer cezaevlerinden tehlikeli hükümlüler buraya nakledilirlerdi. Aşırı akıntılı körfez suları ve köpek balıklarıyla çevrili olduğundan kaçılması imkansız bu hapishaneden tamamı başarısızlıkla sonuçlanan 14 kaçma girişimi gerçekleşti. Ünlü Baba filmine konu olan mafya lideri Al Capone cezasının 5 yılını Alcatraz'da çekti. Ama asıl şöhretini 1962 yapımı Alcatraz Kuşçusu filmiyle elde etti. 4 dalda Oscar'a aday olan film dünyanın gözlerini bu hapishaneye çevirmesini sağladı. Sorumuz gelsin. Alcatraz Adası kaç yıl önce Amerikan yönetimine geçti? Süreniz başladı.

0: 12. sorumuz, final öncesindeki son sorumuz. Gideni belirleyecek olan bir sorudayız ve cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: 70.
0: Ama emin değilsiniz. Serhat Bey.
2: 173.
0: 173 diyorsunuz. Nasıl buldunuz 173'ü?
2: Yanlış anımsamıyorsam 1848'de geçti İspanyollardan Amerikalılara. 2021'e kadar 173 yıl var.
0: Sema Hanım.
1: Ben direkt 1900 olayım. Yani hiç, ben de iyice yorulmuşum ben bugün, çok yorgunmuşum.
0: Buse Hanım.
3: 1861'de geçti gibi hatırladım. O yüzden 120.
0: Ve Uğur Bey.
4: 160.
0: Siz neyi baz aldınız?
4: 1861'den sanıyorum şey yapmışım.
0: Farklı farklı cevaplar var. 70, 173, 120 ve 160.
3: Ben çıkarmayı yanlış da yapmış olabilirim. Ben de 1861'den çıkardım. 160 yapıyor. Yanlış
0: siz
3: yazmışım.
0: Tarihe rağmen yanlış bir hesap yaptığınızı evet söylüyorsunuz. Şu anda 4 farklı cevap. Bu 4 farklı cevapta acaba yarışmamızda gidişatı değiştirecek bir cevap var mı? Hep beraber görüyoruz. ...173 olacaktı ve Serhat Bey 17.700 puan oldu. Tek başınıza yine 6.000 puan. Şu ana kadar cevap soruda yarışmasında bir yarışmacımızın topladığı en fazla puanı almayı başardınız. Rekor kırdınız. Tebrik ediyoruz sizi.
2: Sağ olun.
0: Müthiş bir performans. Dün de 14.000 üzerindeydi.
2: 14
0: bugün artı 3.000 daha koydunuz üzerine.
2: Ya benim için de sürpriz oldu ama...
0: Siz hep sürpriz sürpriz diye diye ikidir finale gidiyorsunuz yani.
2: Ya finale evet, bir soru önceden garantilemem gerçekten güzel oldu. Bakalım rekoru başka kim geliştirecek ya da kim kıracak daha sonraki günlerde.
0: Vallahi finalde heyecanlanacak mısınız bilmiyorum ama bu kez ben biraz daha heyecanlandım. Doğrusunu söylemek gerekirse dün 5.000 kazanmıştınız. Ha, parayı vereceğimden değil, yanlış anlamayın. Yine başarılı olacak mısınız acaba? Onun şu anda heyecanını yaşıyorum. Merakla da bekliyorum. Buse Hanım.
3: Heyecanımın kurbanı oldum. İçten bastıramadım sanırım.
0: 5.200 puan topladınız. Sema Hanım, yarın yine beraberiz. Bugün biraz daha yorgun olduğunuzu hesaba katarak beklediğiniz performans
1: evet
0: olmadı.
1: Evet, evet.
0: Ama Serhat Bey ile finalde bakalım nasıl yarışacağız. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Dün 5.000 lira kazanmıştı Serhat Bey. Acaba onun yanına bir 5.000 daha koyacak mı? İşte rekorların yarışmacısı Serhat Bey ve final etabı. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Yarışmanın en heyecanlı anındayız. Serhat Yücant dün beraberdik. Finalde 5.000 lira para ödülü kazanmıştınız. Bugün rekor kırarak yarışma tarihinin en fazla puan alan yarışmacısı olarak yine karşımdasınız. Tebrik ediyorum bir kez daha.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani şöyle, rekor kırmak tabii güzel ama bunu finaldeki doğru bir yanıtla taçlandırmak daha da güzel olur. Bir miktar heyecan var. Umarım gerektiği kadardır. Hani bir miktar gerekiyor sonuçta. Göreceğiz şimdi.
0: Dünkü final sorusunu hatırlıyor musunuz?
2: Evet, hatırlıyorum.
0: Ve cevap verip vermeme arasında gitmiştiniz ama...
2: Yani şöyle...
0: Doğru cevabı burçlarla ilgili olarak, balık olarak ve enteresandır, doğum tarihiniz 26 Nisan'dı.
2: Evet, ama ondan geri hesap yapmam da gerekiyordu.
0: Evet.
2: Burç aralığını da bilmem de gerekiyordu. Yani %51 emindim dün ama yanıtlayayım dedim. Bakalım bugün ne şekilde gelecek.
0: Bugün acaba konu başlığı ne olacak finalde? Yine iki seçeneğimiz var. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum size. Eğer cevap verirseniz doğru ise 5.000 lira para ödülü kazanacaksınız Serhat Bey. Yani dünkü 5.000'in yanına bir 5.000 daha koyma şansınız var. Cevap vermem hakkını kullanabilirsiniz. Bu kez 1.000 lira takdim edeceğim size ve yarın yine birlikte olacağız. Ama cevabınız yanlış ise o zaman size veda edeceğiz.
2: Umarım olmaz. Üçüncü seçenek. İlk iki seçenek.

0: Demek tabii istediklerinden göreceğiz şimdi.
1: Bakalım finalde konu başlığımız ne, ben de merak ediyorum. Görüyoruz konu başlığımızı.

0: bize altın madalya getirecek.
1: On gerekiyor, on atıyor, altın madalyayı kazanıyor Mete.
2: Madalya sıralaması konu başlığımız. Bu yaz Tokyo Olimpiyatları vardı bildiğiniz gibi. Ve onunla ilgili detayları size okuyacağım şimdi. Olimpiyatlarda madalya sayısında ilk 3 sırayı alan ülkelerin madalya dağılımı şöyleydi. Amerika Birleşik Devletleri 39 altın, 41 gümüş, 33 bronz. Çin 38 altın, 32 gümüş, 18 bronz. Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronz. Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya olmak üzere toplam 13 madalya ile madalya sıralamasında 35. sırada yer almıştı. Ve şimdi final sorumuz geliyor. Amerika Birleşik Devletleri toplamda Çin'den kaç madalya fazla almıştır? Süreniz başladı.

0: Serhat Bey, eller cepten çıkmadı hiç.
1: Hesap yaparken girmiş. Yani şöyle, bir yere kadar tuttum. Bir yerden sonra ipin ucu kaçtı. Yine bir şekilde hesap yapmaya da çalışıyorum bir yandan ama.
0: Neresi kafanızı karıştırdı?
1: Şöyle, Amerika'nın madalyaları 39, 41, 33. Toplam 113 madalyası var. Çin'de 17 ve 14 sayılarını anımsıyorum ama.
0: Çin'de mi 14 ve 17?
1: Ya da Japonya'da, pardon.
0: Japonya'da,
1: Japonya'da 17, evet. 14 var. Altın sayısını anımsayamadım. Çin aslında çok yakındı. Takip ettim toplam madalya sayılarını geçtiğimiz aylarda ama. Yani Çin'i sanırım atladım. Amerika'dan Japonya'ya geçtim.
0: Hissettiğim şu oldu size detaylar aktarırken. Amerika kafada yazdınız. Hı hı. Çin aslında o anda onu da yazdınız.
1: Evet.
0: Japonya, Japonya'yı da yazdınız. Fakat daha sonra Türkiye'ye geçtim. Türkiye'ye geçiş yaptıktan sonra soracağım sorunun Türkiye ile ilgili olabileceği ihtimalini göz önüne alarak başka detaylara döndünüz. Orada kaçırdınız, doğru mu?
1: Doğru. Dikkat dağıtıcı bir cümleydi tabii ki o, yarışmanın formatından kaynaklanan. Yani Amerika'nın madalya sayılarını plakalarla aklımda tutmaya çalıştım. Kırıkkale, Kocaeli, Mersin diye ama Çin'i kaçırdım.
0: Çin'i kaçırdınız. Aslında ilk üç ülkeyi madalyaları versem, hemen soruyu yönelsem belki de doğru cevap verebilirdiniz.
1: Belki de.
0: Verseydiniz eğer bir cevap ne olurdu? Şimdi önce sorayım, cevap vermem hakkını kullanıyorsunuz.
1: Evet, vermiyorum.
0: 1000 TL'yi size takdim edeceğim. Yarın yeniden sizinle birlikte olacağız. Tabii beraber olmamız son derece de güzel aynı zamanda. Sizinle yarışmak gerçekten keyifli.
1: Teşekkürler.
0: Bir tahmininiz olsaydı ne olurdu?
1: Yani 113 Amerika'nın madalya sayısı. Çin'in
0: madalya
1: sayısı.
0: O doğru, onu söyleyeyim. Evet. 113 Amerika'nın madalya sayısı toplam, onu bildiniz.
1: Yani altın sayıları yakındı diye anımsıyorum. Bronzu da, gümüş ve bronzu tam anımsayamadım ama. Ya ondan fazla değildir. Yani söylesem herhalde 9 diyebilirdim.
0: 9 derdim diyorsunuz.
1: 8, 9. Yani bir yanıt hakkım varsa 9 derdim.
0: 9 derdiniz. Peki görelim o zaman madem öyle. 9 deseydiniz eğer, acaba doğru olur muydu? İyi ki dememişsiniz. Çünkü doğru cevap...

0: 25'ti ve Çin'in toplam madalya sayısı 88'di. Aradaki fark da 25. Böylelikle bizimle hem devam ediyorsunuz hem de kasaya 1000 TL daha koydunuz Serhat Bey. Bir kez daha tebrik ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Geceye belki final sorusunu doğru cevaplayarak değil ama topladığı puanlarla rekor kırarak aslında damga vurdu Serhat Bey. Ve şu ana kadar ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren en fazla puan toplayan yarışmacımız yarın bizimle birlikte. Tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız? Çok huzurlu bir yerdeyim. Yağmurun çaya dönüştüğü yer diyorlar efendim. Neresi? Karadeniz'de. Artvin Kemalpaşa'ya geldik. Ben bugün burada çay toplamayı öğreneceğim. Hiç vakit kaybetmeyelim bence. Kolay mı sandın? Başlasın.
1: Ya gerçekten yılan var mıydı?
0: Ne?
1: Ben nasıl geleceğim oraya?
0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Kimden iş öğreneceğim? Yaşar Topal'dan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Asıl siz hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Daha doğrusu çaylama hoş geldiniz.
0: Ya müthiş bir yerdeyiz. Ben ne kadar huzur doluyum anlatamam size. Hatta bir ara şey dedim. Acaba çalışmasam mı bugün?
2: Ama bugün bütün çayla yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Ne?
2: Buraları komple toplayacağız ve götürüp alüminyonu teslim edeceğiz. Evet.
0: O yüzden ama ben sadece toplama
2: zaman
0: aşamasındayım.
2: Evet. Gördüğün gibi.
0: Ya şimdi Yaşar abi, abi diyorum. Çok sevdim sizi. Ben şimdi televizyonda seyrediyordum ama böyle hani bana kolay geliyordu ekranda. Ama şuraya girdim ya, şuradan şuraya gelemedim yani. O kadar sık ki. Bir de Yaşar abi de beğenirsiniz.
2: Evet, çaylıklara dikkat etme gerekiyor. Önce havaya dikkat edeceğiz. Çok yağmurlu olabilir. İkisi çaylıkların arasında gezerken dikkat edeceğiz. Dünyanın en zehirli yılanlardan biri buralarda yaşıyor.
0: Ya şaka yapıyorsun değil mi? Yılan olabilir ama...
2: Daha şu yılan... değil. Ben öyle zannettim.
0: Şurada zor duruyorum. Hadi bir önce başlayalım. Yaşar abicim, şimdi bunların inceliği var değil mi? Ben öyle harala güreni hemen toplamam bunu.
2: Şu filize veren yerleri toplayacağız.
0: Şöyle.
2: Normalde önce de elle toplamamız gerekiyordu. Elle de
0: toplayabiliyor. Böyle topluyorlardı.
2: Evet, böyle topluyordu. Elle de toplayabilirsin. Ama dediğin gibi makasla daha çok topluyorsun.
0: Ay şöyle ayağıma bir yerden yılan geldi diye korkuyorum. Nereden dedin ya? Nereden dedin abi?
2: Çünkü üzerine basmadığın sürece sıkıntı yok. Yani onlar şey yapar.
0: Evet. Şu an huzurlu bir şekilde çalışmaya devam edebiliriz. Evet, başlayalım Yaşar abi artık.
2: O zaman şuradan şöyle makası vuruyoruz. Şöyle üstten alıyoruz.
0: Şu uzun uzun olanları değil mi?
2: Evet.
0: Ay korkuyorum ya. Böyle mi?
2: Evet.
0: Ben çok mu kırıyorum acaba toplarken?
2: Şöyle ama el çabukluğu sürekli devam edeceğiz. Böyle toplayacağız. Ondan sonra şöyle dikkat edeceğiz.
0: Karadenizli hanımlar izliyorsa bana kızacaklar bol bol. Tuğba, biz onu öyle mi topluyoruz diye? Ne zaman?
2: Böyle. Elle toplasanız daha pratik olabilir. Böyle toplarsanız.
0: Çünkü akşama kadar beni gitmeyecek.
2: Makası şöyle vuracağız. Dediğiniz gibi. Bir de burada biz beyaz çay toplayalım mı?
0: Beyaz çay?
2: Evet, beyaz çay toplayalım. O makassız ama beyaz çay. Bak şurada. Şöyle bir...
0: beyaz çay dediğiniz böyle kıymetli ve pahalı olan çay mı?
2: Evet, şöyle bir çayı da toplayabilirsiniz.
0: O yüzden mi pahalı?
2: Evet, öyle tek tek topluyorsunuz onları.
0: Şunlar.
2: Evet.
0: Bunlar şu, beyaz çay.
2: Şu beyaz tüylü olan. Evet, şunlar.
0: Allah Allah. Vallahi her gün yeni bir şey öğreniyoruz Yaşar abi. Programımızda böyle hem ben iş öğreniyorum hem de yeni yeni şeyler öğreniyoruz.
2: Böyle üstten yeni çıkan taze çayları alıp doldurup sepete koyup götüreceğiz alim yerine.
0: O zaman ben biraz daha şöyle pratik yapayım.
2: Evet, bayağı bir pratik yapmanız gerekiyor tabii ama.
0: Siz böyle... ne kadar hızlı topluyorsunuz bir göreyim.
2: Biz böyle topluyoruz mesela. Böyle diziyoruz.
0: Ya ben şey böyle kıyamıyorum, zarar vereceğim diye korkuyorum sevgili seyirciler. Böyle yol boyu buraya gelirken zaten böyle hep seve seve geldim ağaçları. Çayları.
2: Şimdi bunları makası doldurup sepete dolduracağız. Ondan sonra
0: böyle.
2: Evet.
0: Yaşar abicim. Heybemi yavaş yavaş. Böyle. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi?
2: Çocukluğumdan beri.
0: Gerçekten mi?
2: Burada insanlar çay bahçesinde büyür.
1: Oo ne güzel. Böyle. Bakın. Mithat abicim görebiliyor musun? Şimdi Yaşar abi biz bunu neye göre topluyoruz mesela? Bir bazıları çok yeşil, bazıları hafif sararmış. Değil mi?
2: Evet, sarı evet. Bu gelen taze sürümleri topluyoruz.
1: Taze sürüm.
2: Evet, taze oradan.
1: Senede kaç defa çay hasadı yapılıyor?
2: 3, bazı yerlerde 4 defa yapılıyor.
1: Öyle mi? Sürekli ha. Kendini yenileyen bir...
2: Yani. Filiz geldikçe alıyoruz onları, hasadını
1: yapıyoruz. Yani Allah ne kadar güzel bize nimetler vermiş değil mi? Acaba ilk kimin aklına geldi çay yapmak?
2: İçinden gelen bir şey, kaynamış bir suyun içine çay yaprağı düşüp etrafına güzel bir koku yermiş. Oradan yani o hikayeden yola çıkarak.
1: Sonra bize.
2: Hı-hı.
1: Vay be. Ama en güzelini biz yapıyoruz. Değil mi?
2: Evet.
1: Bilmiyorum ben yani bizim daha iyi çay yaptığımızı düşünüyorum. Değil mi? Kendimizi bir övelim, milletimizi bir övelim. Matcha çayı diye bir çay çıktı. Japonların çayı. Yeşil bir çay. Gördün mü hiç abi?
2: Yok.
1: Böyle kına gibi gözüküyor.
2: Onların bir tane çay şekerini gördüm. Tayvan çay şekeri yapıyorlar. Aha. Ondan sonra bir tane de onların yeşil çayı daha çok seviyorlar. Onlar evet. Bizim gibi siyah çayı çok sevmiyorlar.
1: Yani matcha türünde bir çay üretiyorlar artık. Bize de geldi. Metabolizmayı hızlandırdığı için genelde kilo problemi yaşayanlar içiyormuş falan filan.
2: Set boyunca hepsini toplamamız gerekiyor.
1: Ben yalnız
2: artık
1: dağdan
2: çok
1: dağdan
2: fazla konuşmuyoruz çay toplarken tabii.
1: Yap aramızda ustalarım hep bana bunu söylüyor zaten. Ben arayı biraz kaynatmaya çalışıyorum. Topladığım çaylarla övüneyim biraz. Çok güzel. Biraz da yağmur yağdı sevgili seyirciler. Burada biliyorsunuz ki hava öylesine değişken ki gelirken yağmur yağıyordu. Dedim ki of ya ben buraya sırf çay toplamaya geldim. Nasıl olacak bu işler derken Yaşar abi dedi ki sakin ol. Birazdan güneş açacak. Hava normale dönecek. Yağmur yağmasa da bunlar nasıl yetişecek değil mi abi?
2: Evet.
1: Şunu biraz daha yarılayım. Sonra tekrar karşınızda olalım.

0: Evet, böyle bu evet. Çayları topluyoruz. Gördüğün gibi böyle. Ama biraz hızlı olmamız gerekiyor. Buna çünkü belli bir saatten sonra orada bir saati var. O randevumuza yetişip çayı orada satmamız gerekiyor. O yüzden böyle... Çay satım yerinin belli bir zamanı var. Belli bir zaman aralığında satabilirsin sadece.
1: Evet.
0: Biz o saatler arasında gidip çayı orada satmamız gerekiyor. Yoksa o saati kaçırsak çayı satamayız. Elimizde kalır. Topladığımız çayı hemen satmamız gerekiyor ki taze taze kilo gelsin.
1: Onlar bize gelsin değil mi?
0: Evet evet.
1: Sonra biz içelim. Evet. Ben şimdi bundan sonra markete gittiğimde böyle çay reyonunun önünde durduğumda şu anları ve ne kadar insanların zahmetle bu işi yaptığını hatırlayarak çayımı satın alacağım bundan sonra.
0: Zaten topladığımız çaylar ama... buradan aşağıdan toplayarak buradan yukarı geliyoruz.
1: Aşağıdan yukarı mı geliyor?
0: Aşağıdan yukarı doğru geliyoruz. Yoldan alim yerine.

0: bir laf vardır.
1: Oo, güzel.
0: Yani biraz çaycı olmak için öncesinde biraz dağcı olmak gerekiyor.
1: Dağcılığa aslında ona benzer şeyler yaptım Yaşar abi.
0: burada işte zehirli akrep, yılan sokabilir. Ondan dediğin gibi yuvarlanabilirsin. Bunun bütün güvenliğin kendi siz sağlayacaksınız.
1: Tabii
0: bir
1: ya,
0: keresinde çay toplarken elime avuççumla yılan gelmişti.
1: Ne?
0: Falan böyle uyumuş orada yatıyor.
1: Ne? Ben ne yapıyorum ya şu anda?
0: falan ama yani belli bir süreden sonra alışıyorsun ve kendini güvenli hissediyorsun.
1: Yaşar abicim ben bayağı topladım aslında. Bunu sepete mi koyacağım?
0: Evet, bütün çayları sepete dolduruyoruz.
1: Dolduramadım. Şöyle.
0: Evet.
1: İlk çay hasadım.
0: evet, bunu da dolduruyoruz böyle.
1: Doldur ki çok gözük.
0: Ondan sonra şimdi bu çayları ne yapıyoruz? Böyle sırtına veriyoruz.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ve çaylıktan çıkıyoruz böyle.
1: Tam bir Karadeniz hanımı olabilir miyim?
0: Evet. Makasları da topladığımız çayın üzerine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi.
1: Her şeyi yük bindir sırtıma değil mi?
0: Evet, şimdi çıkıyoruz.
1: Yukarıya çıkacağız ama biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz sevgili seyirciler? Yaşar abimin neyde yapıyordun arkadaşlar?
0: Odun ateşinde çay.
1: Odun ateşinde çay yapıyor. Nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağız. Ben artık orada odunumu keserim. Ne yaparım bilmiyorum.
0: Bir ateş yakacağız, çay demleyeceğiz falan.
1: O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, yolumuz çok. Hadi buyurun sevgili seyirciler.

0: 青椒干，你是在搅吗？小点啊！你在干啥？
1: 别舒服。你不是说不舒服吗？舒服。
0: 为什么？啊哈，
1: 刚才没睡。来，我们吃，我们吃，我们吃。Şimdi burada odun parçalarını ufak ufak kırıp ondan sonra onları tutuşturacağız. Evet, dizmeye başlıyoruz odunları böyle. Şunları ikiye bölüp dizebilirsin burayı.
0: Ben geldim burayı da aslında.
1: Evet, şimdi çeşmeden su getiriyoruz ve su dolduracağız.
0: Tamam, ben hemen çeşmeden suyu alıyorum ve buraya geliyorum sevgili seyirciler. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Evet, suyumuz nihayet kaynadı. Hava da yavaş yavaş kararmaya başladı sevgili seyirciler. Değil mi Yaşar abi?
1: Evet.
0: Bir an önce çayımızı bir deneyelim.
1: Evet,
0: nasıl demleniyor?
1: Suyu kaynattık ve su kaynadıktan sonra şimdi demliği alacağız. Ve önce en pratik, en ince noktası önce suyu dolduracağız. Suyumuzu dolduruyoruz. Siyah çayımızı suyun üzerine dökeceğiz.
0: Ondan sonra demlemeye bırakacağız.
1: Bir de suyun odun ateşinde pişmesi de çok farklılık gösteriyor. Dediğim gibi.
0: İşte tadını buradan mı alıyor?
1: Tadını buradan alıyor. Bu ateşte pişen su daha böyle şoklanmamış kendinde ve çok güzel demini alıyor çayın.
0: Bir de doğal suyla yaptık. Doğal getirdim sevgili seyirciler öyle.
1: Çay demlemedeki en önemli şey doğal kaynak suyu olması. Yani su çok önemli çayda. Su çok önemli. Gördüğünüz üzere önce suyu doldurduk. Şimdi üzerine ne yapıyoruz? Çay dolduruyoruz. Şöyle.
0: Değişik
1: bir yöntemde.
0: Yaşar abi.
1: Aslında bir değişiklik yapıp üzerine bizim yeşil çaydanlığa mı koysak diye düşünüyorum. Şaka yapıyorum tabii ki.
0: Ben mi yapacağım? Biraz da sen yap yani.
1: Evet, kapağı şimdi kapattık bunu... ve sıcak bir ortamda, yani sıcak dediğim, yani sıcak, yani ısısını kaybetmeyecek bir şekilde 20 dakika bekletiyoruz, sonra içiyoruz.
0: Yaşar abicim, sana ben çok teşekkür edeyim. Artık programımızı noktalayalım. Değil mi? Çok güzel bir çay.

0: yolculuğunu yaptık Artvin Borçka'da. Çok teşekkür ediyorum. Bana göstermiş olduğun ilgiye, sabra, iyi niyete karşı bol kazançlı günlerin olsun inşallah. Bol bereketli, böyle yağışlı olsun ki bahçelerin yeşersin.
1: Tuğba, buralar yani çaylıkları ve buralar görünce gözünde bir enerji vardı. Ve bir şeyler yapmaya çalıştı. Tabii bu işleri de ilk gördüğü için ilk alışma süreci biraz pratiğe ihtiyacı var. Zamana ihtiyacı var ama genel olarak güzel gitti.
0: İnşallah tekrar geliriz. Bu kez çay içmeye, değil mi? Evet, çay demlemeyi gösterdik, toplamayı gösterdik.
1: Bu İnşallah. Sefer çay keyfine.
0: İnşallah abicim. Efendim biz bugün İstanbul'dan atladık geldik Artvin Borçka'ya. Önce çay bahçelerinde biraz ben çay topladım. Daha sonra burada bir çay demlemeyi sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
6: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitki diyeceksin. Nasıl? Hani daha neyi bitki?
6: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük olan yansınız.
8: Ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız mı buraya da?
6: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Demek buraya ebe olarak geldin bacı. Burra çekecek buradan başka yer bulamadın.
1: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
2: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
1: Ya buzlar kırılırsa?
2: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
3: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'a.
1: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
2: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
4: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
5: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen deme.
6: Derman, bugün 18'de TV4'te.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Ne Yapmalı programından merhaba. Bendeniz Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir psikoloji konusunu seçip onu pratik hayatınızda kullanabileceğiniz önerilerle size aktarmaya çalışıyoruz. Bu bölümdeki konumuz unutkanlık. Unutkanlık dünyanın en ciddi nörolojik ve psikolojik sorunlarından biri haline geldi. Çünkü bedenimizin sağlığını tıp dünyası gayet güzel korurken ömrümüzün uzaması ne yazık ki zihinsel sağlığımızın yavaş yavaş bozulmasına neden oluyor. Bunu da en iyi gördüğümüz konulardan bir tanesi unutkanlık. Belli bir yaştan sonra unutkanlıklar başlıyor ve yaşam performansımızı unutkanlık ne yazık ki düşürüyor. Şimdi bugün size unutkanlığın nedenlerinden bahsedeceğim. Tabii ki kendi alanımla ilgili daha çok psikolojik faktörlerden bahsedeceğim. Kabaca biyolojik durumdan da dilim döndüğünce yine bir şeyler söylemek istiyorum ama temelde psikolojik faktörleri ve psikolojik önlemleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi bazen unutkanlık tabii ki iş gören bir şey. İnsanın o sağlıklı zihni yaşadığı her şeyi hatırlamamak durumunda. Sağlıklı unutmak diye bir kavramdan bahsedebiliriz. Yani gün içinde yaşadığımız her şeyi ertesi gün hatırlamaya devam edersek bu bizim zihinsel kapasitemizin erkenden dolmasına neden olabilir. Aslında zihinsel kapasitemiz sağlıklı bir hatırlamayı yapabilmek için önce sağlıklı unutmayı başarmalı. Ve aslında neyi hatırlayacağımıza karar veren mekanizmanın da uykuda bir şekilde devrede olduğunu size söylemek isterim. O yüzden az sonra da değineceğimiz uyku kalitesi aslında unutkanlık için de sağlıklı hatırlama için de çok kritik önemde. İsterseniz unutkanlığın 3 açıdan nedenlerine bakarak bu bölüme başlayalım. İsterseniz yine tahtayı kullanayım ben ve birinci faktörümüzü biyolojik faktörler olarak aktarmak isterim. Biyolojik faktörler tabii ki çok fazla bunlara girmeyeceğim ama kan şekerinizin düşmesi durumunda, kansızlık durumunda, o gün fazla fazla yorulduğunuzda, B vitamini ve D vitamini eksikliklerinde ve yaşınızın yavaş yavaş yükselmesi durumunda unutkanlık artabiliyor. Çünkü bu durumlarda zihnimizin yaşadığımız bir takım olayları ya da deneyimleri kodlama becerisi düşebiliyor. Bu manada bunlara aldığımız önlemlerle unutkanlık miktarımızı azaltmamız mümkün. Biyolojik faktörlerin unutkanlık konusunda çok önemli olduğunu kabul ediyoruz ama bu biyolojik faktörler genel bir şöyle bir çalışmalara bakacak olursak unutkanlıktaki açıklamanın %15-20'lik bir kısmını alabiliyor. En önemli tarafı psikolojik faktörler. Şimdi gelin bu psikolojik faktörlerden biraz bahsedelim. Bu konuda biyolojinin ne kadar önemli olduğunu tabii ki unutmadan. Psikolojik faktör

faktörlerden birincisi stres. Çok fazla stres olduğunda insanlar ya da kronik bir stres faktörü varsa hayatınızda ya da gün içinde o gün stresli olaylar fazlaca başınıza geldi ve o stres miktarı arttıysa bizim savaş ya da kaç dediğimiz bir moda giriyor zihnimiz. Yani bu da aslında kontrolün, yani bizim davranışlarımıza karar veren kontrol mekanizmasının alnımızdan, yani daha çok o insani tarafımızı idare eden taraftan, vicdanımızın, empatimizin yoğun olarak işlendiği tarafımızdan biraz daha ense köküne geçmesine, yani biraz daha dürtülerimizi kontrol eden hayvani tarafımıza geçmesine neden oluyor. İşte bu fight or flight ya da savaş ya da kaç tepkisine girdiğinde zihin fazla stresli yaşam olaylarından dolayı hafızayı kodlamakta bir takım zorluklar yaşıyor. Ve bu da bize ertesi gün bir gün evvel olan şeyleri unutmak ya da o hafta, o stresli hafta içinde yaşadıklarımızı unutmak gibi bir takım sonuçlar doğurabiliyor. Mesela sınav kaygısından bir örnek vermek gerekirse, sınav stresi ya da kaygısı çok yüksek olan öğrenciler sürekli olarak zihinlerinde sınavı başaramayacağım, yapamayacağım, başarısız olacağım, asla bu hayatta yeterli olamayacağım gibi düşüncelerden dolayı hep savaş ya da kaç tepkisi içerisinde oldukları için ne yazık ki çalıştıkları ya da anlamaya çalıştıkları dersleri anlamakta zorluk çekerler ve bu da onların o dersleri ileride hatırlamamasına neden olur. Aslında öğrencilerin sıklıkla unutkanlıktan şikayet etmelerinin nedeni çalışırken yaşadıkları stresin yoğunluğudur. İkinci faktör zihnin uyuşması. Yine burayı ikiye ayırırsak A dedik stres, B ise zihin uyuşukluğu. Yani çok tek düze bir hayat yaşamak unutkanlığın nedenlerinden bir tanesi, çünkü zihin fazla uyarıcı etkisi altında kalmazsa, gün içinde yeni uyaranlar onun hayatına girmezse, çok tek düze ve sıradan bir hayatın içinde kalırsa aslında hatırlamaya değecek bir şeyler de bulmuyor. Yani otomatik pilotta yaşıyor. Bizim otomatik pilot dediğimiz kavram esasında şöyle bir kavram, biraz kurtulmamız gereken bir kavram. Sabah uyandınız, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, her sabah aynı saatte uyanıp, kahvaltıda aynı şeyleri tüketip, evden hep aynı saatte çıkıp, bineceğiniz servisi ya da dolmuşu ya da işte metrobüsü hep aynı noktada bekleyip, aynı yoldan o yolculuğu yapıp, işte aynı şeyleri yapıp, yemekhanede aynı yemek, yani bu kısır döngüye benzer tek düzelik unutkanlığa neden oluyor. Çünkü zihnimiz artık öyle bir rutin içine hapsolmuş oluyor ki, o hayat içerisinde kodlamaya layık, aslında kodlamasını gerektiren bir şey bulamıyor. O yüzden ikinci psikolojik faktör, hayatı aşırı tek düze ve rutin yaşamaktan geçiyor. Ne oluyor bu durumda? Yeni uyaran olmadığı için hafıza yeni bir kodlama yapmıyor ve aslında siz perşembe günü, artık salı günü yaptıklarınızı unutmuş oluyorsunuz. Çünkü perşembe gününden çok da farklı bir şey yapmadınız. Üçüncü mevzuya geldiğimizde, bu arada şöyle değerleri de yazmak gerekirse, %20 gibi dedik, %50 gibi dedik. Bir de üçüncü, psikososyal. Psikososyal faktörler. Psikososyal faktörlerin başında çevresel faktörler geliyor. Unutkanlığa neden olan işte bu egzoz gibi, çevre kirliliği gibi bir takım dış etkenler ve daha önemlisi, çevremizde olup biten şeylerin zihnimizi nasıl geliştirdiği ya da nasıl gelişime kapalı olduğu. Çevremizdeki insanlar, arkadaşlarımız, ailemiz bile buna örnek. Nasıl mı örnek? Şimdi kimse alınmasın ama çevremizde zihnimizi biraz böyle sallayacak, biraz böyle challenge edecek İngilizce'deki karşılığıyla, bizi biraz zorlayacak, yeni şeyler öğrenmeye teşvik edecek ya da entelektüel düzlemde bize böyle yeni öğreneceğimiz şeyleri aktaran insanlar fazla yoksa, zihin yine o uyuşukluğu yaşıyor ve çevresel faktörlerdeki uyaran azlığından dolayı unutkanlık devreye girebiliyor. Egzoz gazının fazla olduğu bir yerde yaşamak, işte büyük bir otobanın kenarında yaşıyorsunuz ve camı her açtığınızda evin içine dumanlar giriyor ve bu da ne yazık ki hücrede birikme nedeniyle bazen o hücrelerin
Sonuçta hafıza dediğimiz şey de hücrelerin birbirine bilgiyi aktarmasıyla kodlanıyor.

0: denen bir sistem. Ve bunun gerçekleşmesini zorlaştırıyor ve aslında psikososyal faktörlerden bir tanesi de bu. Yani çevrenizdeki insanlar, yaşadığınız yer, iş yeriniz, iş yerinizde karşılaştığınız insanlar, yaşam hedefleriniz ve amaçlarınıza kadar giden bir sürece aslında psikososyal süreçler diyebiliriz. Aslında şöyle topluca bir bakacak olursak, biyolojik faktörler, psikolojik faktörler ve psikososyal faktörler bizim yeni uyaran sayımızı arttırıp da aslında zihnimizin kodlayacak bir şey bulamaması durumunda unutkanlığa ve o biraz da zihin hijyenini yapmadığımız durumlarda da hatırlama sorunlarına yol açabiliyor. Bunun dışında unutkanlık her zaman kötü müdür? Hayır. Bazen unutmamız lazım dedik. Zihnin özellikle uyku zihnimizin unutkanlık ve hafızası açısından çok kritik bir önem arz etmekte. Belki de sevgili dostlarım uyku bu yüzden var. Yani düşünsenize insan niye uyuyor ki? İnsan neden bu kadar savunmasız, her türlü tehlikeye açık bir hale sokar ki kendini? Gayet güzel hayatı yaşayıp gitmek varken biz niye günün 8 saatini yaklaşık 3'te 1'ini uykuda heba ediyoruz? Aslında heba etmiyoruz. Biz uykuda olanı biteni hatırlamasak bile zihnimizin büyük bir bölümü çalışmaya devam ediyor. Yaptığı şey uyumadan önce gün içinde yaşadığınız şeylerin hangisinin hatırlanmaya değer, hangisinin ise hatırlanmaya değer olmadığının kararını vermek. Hatırlanmaya değer olanları hafızaya koyarken hatırlanmaya değer olmayanları ne yazık ki kısa süreli hafızadan hop uzayın boşluğuna gönderiyor. O yüzden kaliteli bir uyku sizin unutkanlık yaşama ihtimalinizi azaltır. Birincisi bu. İkincisi dikkat eksikliği. Yani siz yaptığınız şeylere yeterince konsantre olmaz. Aynı anda iki tane şey yapar. Ya da bir şeyi yaparken bir yandan da bir sonrakini düşünürseniz, mesela biriyle sohbet ediyorsunuz ve o size bir şeyler söylerken onu dinlemek yerine ona vereceğiniz cevabın telaşı içerisindesiniz. İşte böyle durumlarda o yaşam deneyimlerinin de ne yazık ki daha sonra hatırlanma ihtimali düşer. Aslında unutkanlığın burada sizin tarafınızdan seçilmesi söz konusu olabilir. Şayet dikkat eksikliği yaşıyorsanız ve iyi uyumuyorsanız. Ve bir de şu var, tabii ki travmatik olayları unutmamızda fayda var. Bunun için de sistem inanılmaz bir yöntem oluşturmuş. Travmatik bir olay yaşadığınızda, Allah korusun hiçbirimiz ve hiçbiriniz yaşamayın umarım, bir trafik kazası geçirdiğiniz ya da bir depreme maruz kaldığınızda zihnimiz o kadar büyük bir stres yaşıyor ve bu strese bağlı o kadar yoğun bir kortizol salınımı oluyor ki bu kortizol gidip bizim zihnimizde, beynimizde hafıza üreten bir takım hücrelerin bu hafıza üreten parçalarını dondurup onların o var olan, hali hazırda yaşanan deneyimden hafıza üretmesine engel oluyor. Yani aslında sistem kortizol vasıtasıyla şunu yapmış oluyor. Şu anda o kadar kötü ve travmatik bir olay yaşıyoruz ki bunu ileride hatırlaman sana acı vereceği için bu sistem devrede ve bu sistem sana bu acı verici hikayeyi ileride hatırlamana engel olacak. Aslında son derece sağlıklı gözüküyor. İşte unutmanın sağlıklı olan tarafı bazen de bu tür yaşamsal olayları sürekli düşünmek yerine artık işleyip bir rafa kaldırıp onun etkisinden kurtulmak şeklinde işleyebilir. Şimdi biz bu programda tabii ki her zaman en çok değer verdiğimiz görüşler sizlerin görüşleri. Sizlerin görüşlerini alırken de iki tür şeyden yararlanıyoruz. Birincisi sokak röportajları. Çok seviyorum ben. Burada izlerken çok şey öğreniyorum sizlerden. İkincisi de sizlerden gelen sorular. Şimdi isterseniz en çok neyi unutursunuz? Ya da unutkanlık deyince sizin hayatınızda ne tür bir unutkanlık var sorusuyla şöyle bir sokağa inelim. Sizler neler söylemişsiniz bir bakalım. Ve ondan sonra isterseniz o cevapları burada yorumlayalım. Şimdi sokak röportajına doğru gidiyoruz.
1: Özel hayatla ilgili bazen unutabiliyorum, işte yaş günüdür bilmem nedir öyle şeyleri unutabiliyorum.
2: Bazen işte nereye ne koyduğumu bazen çok unutuyorum. Bazen nice sonra aklıma geliyor, bulamıyorum. Niceden aklıma gelince buluyorum yani.
3: Hiçbir unutkanlık hayatı falan yaşamıyorum. Her şey normal devam ediyor.
4: İş yerinde bazen gün içinde yapmam gereken sıralamayı şaşırabiliyorum, unutabiliyorum.
5: Genelde iş alanında çok fazla unutkanlık yaşıyorum. Çok fazla plan program yaptığım söylenemez. O konuda ciddi sıkıntılar yaşıyorum yani.
6: Her konuda yediğim yemekten gittiğim yere kadar unutuyorum.
7: İş konusunda.
8: Eşyalarımı unutuyorum. İşte buzdolabını açıyorum, kapağını. Ben bunu buradan şimdi ne alacağım?

0: almıştım diye unutuyorum. İşte bir şey almak için sokağa çıkıyorum, onu almayı unutuyorum. Başka şeyler alıp geri geliyorum. Yani o kadar çok şey unutuyorum ki tahmin edemezsiniz.
1: Genelde kendimle ilgili sorunlarda unutkanlık yaşıyorum. Açık konuşmak gerekirse.
2: Ben şahsen unutkanlık yaşamıyorum. Çünkü neden biliyorum. Tek bunun çaresi okumaktır. Fazla unutkanlık ben şu anda yaşamıyorum ama çevremde görüyorum, unutuyorum. Vitamin A'dır, şudur, budur falan filan bilemem. O konuda bir malumet, bir şey söyleyemem.
3: İsim konularında her şeyi aslında çok çabuk unutuyorum. Herhalde bu telefonlarda çok videolar falan izliyoruz ya. Bundan dolayı çok unutkanlık yaşıyorum. Dün ne yediğimi bile bazen hatırlamayabiliyorum. Yani çok fazla unutkanlık var bende.
4: Şöyle cevaplara bir genel olarak bakacak olursak, sabah ne yediğimi unuturumdan ben hiçbir şeyi unutmama kadar geniş bir yelpaze çizdi yine sokakta soruları sorduğumuz sevgili dostlarımız. Eşyalarını unutanlar çok önemli bir göstergedir. Bu dikkatsiz hareket ettiğinizi gösterir. Özellikle dikkat eksikliği olan kişiler, çocuklar silgilerini hiçbir zaman bitiremezler. Hep böyle tam silgiler alırlar çünkü kaybederler. Kalemleri böyle büyük bir coşkuyla alınır fakat kaybolur. Hatta anne baba en son ev anahtarlarını onların boynuna asar. Günlük rutin yaptığım şeyleri unutuyorum gibi bir şeyler çıktı. İş hayatında çok unutkanlığım var diyenler iş hayatını, işte yaptıklarını ne kadar önemsediklerini, bu işi ne kadar isteyerek yaptıklarını bir gözden geçirsin. İstemediğimiz yerlere gittiğimizde zihnimiz orayı kodlamama tercihini genelde yapar. Bir diğeri mutfağa gidip ne alacağımı unutup başka bir şey alıp gelmek. Yani havuç almaya gidip elmayla geri dönmek gibi. İşte bu da yine dalgınlıkla açıklanacak bir şey. Zihnimizde çok fazla düşünce varsa, bir düşünceyi çözüp onu rafa kaldırmadan bir sonrakini ekliyorsak, yani bu zihin yoğunluğundan ne yazık ki bu durum ortaya çıkabiliyor. Şimdi ikinci bir sorumuz daha var sokakta. Ama bu çok kritik, çok önemli bir soru bence. Asla neyi unutmazsınız diye sorduk. Bir de bu neyi unutursunuz kadar önemli bir şey, ben şunu asla unutmam diyebilmek. Bakalım sevgili dostlarımız neyi asla unutmuyorlar?
5: Ha, çocuğumla ilgili şeyleri asla unutmam. Bir de tabii ben malum şahırım, beyanname dönemlerini asla unutmam.
6: Çocuklarım vardır. Çok dünyada çok sevdiğim çocuklarım var, ailem vardır. Ailemi çok severim. Ve onlara her şeyden ileri sağlıklar, mutluluklar dilerim.
7: Doğum günüm.
8: Yakın bir zamanda mı?
7: Yok, Ocak'ta.
9: Asla unutmam dediğim özel günler var tabii. Evlilik yıl dönümleri, askerlik, ilkokula başlama, yani bir okula ilk defa başlama, mezuniyet, bu tür şeyleri unutmuyorsun.
7: Arkadaşlarım, ailem, ilişkilerim.
0: İşte ilk önce çocuklarınız var tabii, asla unutmazsınız. İşte yemek yapmayı hiç unutmam, o şey. İşte hijyen çok önemli. Hijyen yapmayı, yani hijyenli yaşamayı asla unutmam.
1: Evlatlarım.
3: Unutmam dediğim şeyler tabii ki ailem, çocuklarım, işim. Bununla alakalı unutmuyorum hiçbir şeyi ama bazı şeyleri. Yani hani herhalde beynim çok dolu olduğu için çok hemen her şeyi unutabiliyor.
10: Çocuklarıma karşı duyduğum sorumluluklar.
4: Çocuklarımızı, ailemizi o kadar önemsiyoruz ki. Aslında bunları duymak çok güzel tabii bir psikolog için. Çünkü aile kurumu toplumun genel sağlığının yüksek devam etmesi için çok kritik. Ve buradaki cevaplara baktığımızda en çok çocukları ve aileyi önemsediğimizi görüyoruz. Ama bir de özel günler var ki bunlar her zaman risk. Kadınlar özel günleri daha çok söyledi. Erkekler aman unutmamam lazım gibi söylediler. Özel günler ilişkiler için risktir. Neden risktir? Çünkü bir unutma olursa geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir. Tabii ki bir de zarf sorumuz var. Sizden gelen sorulara bakıyoruz. Şimdi bu güzel cevaplarınıza teşekkür edip zarf sorusuna geliyorum hemen. Bulmaca çözmek unutkanlığı önler mi? Aslında şöyle, bu önemli. Önlemekle ilgili birkaç şey söylemekte fayda var. Bulmaca çözmek unutkanlığı önler. Şayet her defasında daha önce hiç karşılaşmadığınız bir bulmaca çözüyorsanız önler. Ama 20 yıldır bulmaca çözüyorsanız ve artık otomatik olarak o soruları öğrendiniz ve direkt cevaplarını yazıyorsanız unutkanlığı ya da bunamayı bulmaca çözmek o şekilde engellemez. Çünkü ezbere otomatik bir şey yapıyorsunuz. Bunu engellemek için, unutkanlığı ya da bunamayı engellemek için tırnak içinde hayatınıza yeni bir takım uğraşlar sokmanız lazım. Yeni bir dil öğrenmek, basit de olsa bir çalgıyı ya da bir müzik aletini, enstrümanını çalmayı öğrenmek, yeni arkadaşlar edinmek, yeni bir kitaba başlamak ve bu kitabın konusu genelde hep okuduğunuz konuların biraz daha dışında olan bir kitap konusu seçmek gibi aslında beynimizin sağlığını korumak, unutkanlığıyla baş etmek için yapmamız gereken temel şey hayatımıza yeni bir şeyler katmak. Hem hobi düzeyinde olabilir bu, hem de mesleki profesyonel anlamda olabilir. Unutkanlık çağımızın en önemli sorunlarından biri olmaya devam edecek sevgili dostlar. Çevreyi unutmak, arkadaşları, aileyi ama her şeyden önce kendinizi unutmayın. Kendi ihtiyaçlarınızı, kendi yaşamdan beklentilerinizi, bu hayat anlamınızı ve amacınızı asla unutmayın. Bunlara önem verir, zihninizi bunlarla yeniden oluşturur, yeniden kurgularsanız şu anda yaşamakta olduğunuz hayat daha anlamlı ve daha değerli algılanır.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta ne yapmalı diye sorup psikoloji dünyasının ürettiği bulgulardan birer cevap üretiyoruz. Ve her hafta sizin bir takım sorunlarınızı çözeceğini düşündüğüm soru ve cevaplarla gidiyoruz. Şimdi bu haftanın sorusu çok güzel, kulağa çok güzel gelen bir şey. Küçük melekler şehrini kurmak mümkün mü? Yani bu ne demek biliyor musunuz? Çocuklarımıza çok keyifli, mutlu ve huzurlu olacakları bir hayat sunmak mümkün mü? Ve bunun için psikoloji bilimi bizlere neleri öneriyor? Yine bunları 5 maddeye indirdim ve bu 5 maddeyi anlattıktan sonra siz hemen çocuklarınıza bugün ya da yarın uygulamaya başlayabilirsiniz. Ama bu 5 madde çok kolay gözükmekle beraber biraz emek harcanması gereken mevzulardır. Unutmayınız diyerek hemen tahtaya ilk maddemi yazmak istiyorum. İlk maddemiz daha mutlu, daha huzurlu, daha performansı yüksek çocuklar yetiştirmek için ilk yapması gereken şey anne babaların bol bol onlarla oyun oynamak. Hadi yazalım. İlk maddemi buraya yazıyorum, oyun. Peki oyun neden önemli? İşte burada önemli psikolojik stratejiler öğreteceğim şimdi size. Birincisi, oyun oynayan çocuk bir hayat deneyiminde neden kuralların olması gerektiğini öğrenir. Ve kuralları çiğnemek yerine kurallara uymanın onun hayatını daha huzurlu ve düzenli hale geleceğini fark eder. Oyun oynarken kuralların değişmeden uygulanması gerektiğini kendisine gösterin. Ve çocuk kurallara uydukça oyunda daha başarılı olsun. Kurallı bir oyunun bize sağladığı bir diğer güzel taraf, diğerlerinin kaybetmesi benim kazanmam anlamına gelebilir. Ama ben kazanma sevincini yaşarken diğerlerinin üzüntüsünü görmeye devam etmeliyim. Yani çocuk kazandığında kaybedenin dilinden anlamayı öğrenirse hayatı boyunca kullanabileceği empati becerilerini geliştirir. İşte oyun çocuğun empati becerisini geliştirmesinde fayda sağlar. Çünkü diğerlerinin gözüyle hayata bakmayı öğreniriz. Bir kızma birader oynarken bile acaba o ne düşünüyor diye sorduğumuz anda işte bunun empati kurma becerisini arttırmak için yolu açabileceğini düşünebiliriz. Üçüncü bir kavram. Ne yazık ki çevremizde sıklıkla bunun eksikliğini görüyoruz. Küçük yaşta bol oyun oynayan çocuklar ileriki yaşlardaki kayıplarına aşırı tepkiler vermezler. Çünkü oyunlar bize hayatın içinde kaybın olabileceğini de gösterir. Hayatın her zaman kazandığımız bir hayat olması mümkün değil. Önemli olan kaybettiğimiz durumları nasıl ele aldığımız. Bakınız aile hayatını yıkan şey, iş hayatında bizi büyük üzüntülere boğan şey, okulda büyük hayal kırıklıkları yaşatan şey aslında bizim kaybedişlerle baş edemeyişimiz. Oyunlar diğerlerinin hakkına saygı göstermeyi öğretirken aynı zamanda bize kaybetmeyi de öğretir. Bu manada ailelerin çocuklarla sık sık oyun kurmaları

oynamaları lazım. Ama oyun babaların zevk aldığı ya da annelerin kendisini mutlu edeceği oyunlar değil. Genelde çocukların o oyunun içinde olmaktan memnun olacağı oyunlar olmalı. Çünkü oyun oynamak bilişsel kapasiteyi arttırır, sorun çözme becerisini arttırır ve empati kurmayı öğretir ve kaybetmeyi öğrenmek de hayata dair çok önemli bir bilgidir. İkinci kavram, daha mutlu, huzurlu bir çocuk yetiştirmek. Bir küçük melekler şehri oluşturmak için ne yapmamız lazım? Hemen ikinci madde. Psikoloji diyor ki, çocuğunuza temas edin. Temas insan gelişimi için çok önemli bir kavram. Ne kadar çok dokunursak, ne kadar çok sevildiğini hissettirirsek, ne kadar çok biz bir aradayız, biz bir aileyiz, iyi günde kötü günde beraberiz hissini verirsek, dokunmayla ortaya çıkan bir takım biyolojik süreçleri hızlandırabilirsek, yani temas etme miktarımızı arttırabilirsek, çocukların daha huzurlu ve güvenli büyüyeceklerini biliyoruz. Ve temas bizi psikolojideki çok büyüleyici bir kavramla da burada tanıştırıyor. Onun adı bağlanma. Annesi babasının ihtiyaçlarını anında karşıladığı, bol bol temas ettiği, dokunduğu, kendisini çocuğun yanında hissettirdiği ve bu manada güvende kendini hisseden çocuklar, ileriki dönem ilişkilerinde de güvenli ilişkiler kurabiliyorlar. Yani hem kendilerine güveniyorlar ilişkilerde, dürüstlüklerine, ahlaklarına, hem de beraber oldukları insanların dürüst ve ahlaklı olduğuna inanıyorlar. Böyle olduğu zaman ilişkileri de daha sağlıklı hale geliyor. Ama bu nerede öğreniyor? Çocuklukta. Anneyle, babayla kurulan ilişkiler de ortaya çıkıyor. Şayet çocuk küçükken anne babasına kaygılı bağlandıysa, yani o ilişkide kendine güveni düşükse, ileride romantik ilişkilerinde de kaygılı bir birey haline geliyor. Çocuğa anne babası pek dokunmadı, genelde tek başına bıraktı ve yalnız büyümesine neden olduysa, kişiler ileriki ilişkilerinde de yakın olmayı, temas etmeyi birer zorluk olarak görüp genelde tek başına yaşamayı tercih ediyorlar ve tek başına yaşamak insan için pek de uygun değil. O yüzden bol bol temas, çocuklarımıza sarıldığımız bir hayat onların sağlıklı gelişimi için faydalı olacaktır. Küçük melekler şehri için. Üçüncü madde. Ah, bunu bir diğer ne yapmalı programında da işlemiştik aslında. Belli bir yaşa geldiğimizde hayatımızı çarçur ettiğimizi düşünmememiz için çocuklarımıza bol bol zaman ayırmaktan bahsetmiştim. İşte burada bunu yine buraya da yazıyorum. Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek, o küçük melekler şehrini kurmak için çocuklarımıza ayırdığımız zamandan tasarruf olmayacağını bilmemiz lazım. Çünkü insanlar belli bir yaşa geldiklerinde iki şeyden çok şikayet ediyorlar. Birincisi, anne babama ve çocuklarıma yeterince zaman ayırmadım. Onlarla zaman geçirmenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu fark etmedim. Birincisi bu. İkincisinde de sağlığıma yeterince dikkat etmedim diye yakınıyor insanlar belli bir yaşa geldiğinde. En önemlisi ama en üste yazacağımız şeyler, ya çocuğum bir anda büyüdü, nasıl böyle oldu, nasıl geçti o zaman hiç anlamadım diye yakınan insanlar için çocuklarına bol bol zaman ayırmalarını öneriyorum. Çünkü bir anne baba çocuğuna zaman ayırdığında esasında ne yapacağını bilir. Bu bize doğanın verdiği bir hediye. Şu hayatta en iyi bildiğimiz şeydir, çocuklarımıza nasıl bakacağımız. Çünkü bu doğanın içinde zaten bizde bir şekilde geçmiş yıllardan, atalarımızdan miras kalan bilgiler. O yüzden ne kadar çok zaman ayırırsak çocuğumuzun o kadar sağlıklı ve huzurlu bir birey olmasını sağlayabiliriz. Bu zaman içerisinde ne yapmamız lazım? Oyun oynamamız lazım ve bol bol temas etmemiz lazım. Bir odanın içine girip de herkesin ekrana baktığı bir durumdan bahsetmiyorum. Dördüncüsü, müthiş bir kavram. Huzur, huzurlu ev ortamı. Şimdi diyor ki çocuğa, hocam diyor işte bizim çocuğun notları kötü. Yeterince düzenli çalışmıyor. Evdeki düzeni soruyorsun, evde düzen yok. Kimin kaçta uyandığı, kimin kaçta uyuduğu, yemeğin kaçta yendiği, işte televizyonun kaçta açılıp kaçta kapandığı ile ilgili evde hiçbir düzen yokken çocuktan bir çalışma düzeni bekleyemezsin. Evde uyku saati, yemek saati, beraber geçirilen zamanlar bellidir, öngörülebilir. Bu huzuru sağlar. Çünkü çocukların ailelerinden en net beklentisi onlara öngörülebilir bir hayat sunulması. Yani çocuk eve geldiğinde neyle karşılaşacağını öngörmeli. Çocuk sabah uyandığında
yatağından kalkar.

yaparken evde neyle karşılaşacağını bilmeli. Ve bu karşılaşacağı şey ona huzur veren bir görüntü olmalı. Huzurlu ev dediğimiz şeyin temel anahtarı ise birbirine iyi davranan bir anne baba. Bakınız burada çok kritik bir bilgi var. Çocuklar anneleriyle kurduğu ilişkide annelerinin ona nasıl davrandığını izliyor. Yani annem bana iyi davranıyorsa annemle ilişkim güçlü oluyor. Fakat babalarla ilgili çok enteresan bir bulgu var. Çocuk babasıyla nasıl bir ilişki kuracağına karar verirken babasının kendisine nasıl davrandığından çok babasının annesine nasıl davrandığına dikkat ediyor. Yani çocuk babası ona ne kadar iyi davranırsa davransın, annesine iyi davranmıyorsa ve onların ilişkisi iyi değilse babayla iyi bir ilişki kurmuyor. O yüzden babalara buradan şunu net söyleyeyim. Çocuğun annesine kötü davrandığınız bir ilişki içerisinde çocuğunuzla aranız asla iyi olmayacaktır. Bu psikoloji biliminin bulgularından bir tanesi. Çocuğu temelde anne hayatta kalmasını sağladığı için tabii ki çocuk her zaman annesinin iyi hissetmesini istiyor. Ve bu iyi hissetme sürecinde de annenin babaya iyi davranmasını bekliyor. Bir diğer madde, bu madde tabii ki biliyorum herkesin en çok zorlandığı madde ve çocuklarla ilişkimizi oldukça zaman zaman olumsuz etkileyebiliyor. Çok fazla duyuyoruz bu soruyu. Hocam çocuğa nasıl kural koymalıyım? Çocuğa kural koyarken zorlanıyorum. Beşinci madde kurallar. Kurallarla ilgili birkaç tane şey söylemek istiyorum. Öncelikle şunu biliyorum. Çocuklara kural koymak kolay değil. Çünkü bazen o kurallara uymadıklarında nasıl bir yöntemle onlara ceza ya da ödül verebileceğimizi de bilmiyoruz. O yüzden size ilk önerim kurallar net olsun. Kuralların net olması çok önemli. Burada hemen değerli üstadım Profesör Doktor Hürol Fışıloğlu'ndan bir örnek vermek istiyorum. Hürol Hocam şöyle derdi. İki tane kural var evde. Bir tanesi yemekten önce çikolata yemenin yasak olduğu. İkincisi de parmakları prize sokmanın yasak olduğu. İki tane kuraldan bahsedelim. Şimdi çocuk geliyor. Anne diyor ki yemekten önce çikolatayı yiyemezsin. Çocuk hemen babanın yanına gidiyor. Baba diyor birazcık çikolata verin ya. Birazcık çikolata yiyeyim ya. Canım çok çekti falan bilmem ne. Babası bu kuraldan çok emin değil. Yani diyor ki çikolata yese ne olacak çocuk? Tamam diyor anneme söyleme ama al bakalım birazcık ye. Çikolatayı hafif veriyor. Sonra çocuk geliyor. İkinci kural neydi? Parmağı prize sokmak yasak. Babasının yanına geliyor çocuk. Ya baba diyor çok az sokacağım hemen. Hafif sokup çıkaracağım. İyi hadi annene çakma. Parmağını hafif prize sokabilirsin der mi? Demez. Çünkü o kural nettir. Aynı şekilde çikolata kuralı net değil. Çikolata kuralı net olmadığı için arada bozulabiliyor. O yüzden kural koyarken burada dikkat etmeniz gereken iki tane şey var. Kurallar parmağını prize sokamazsın kadar net ve gerekliyse koyulmalı. Gerekli değilse koymayın. Kural çantasını çok fazla büyütmeyin. Biz zaman zaman ben eğitimlerimde soruyorum. Diyor ki mesela kişi, ya hocam yatmadan önce diş fırçalaması lazım. Bu kurala hiç uymuyor. Diyor ki neden yatmadan önce diş fırçalaması lazım? Şeyden dolayı mı? Ben bileyim neden? İşte dişleri temiz olsun diye. 3 saat önce fırçalasa ne olur? Cevap yok. Aslında tabii ki çocuk yatmadan önce diş fırçalasa iyi olur. Ama bunu katı bir kural haline getirirsek çocukla aramızın bozulma ihtimali var. Yemekten önce çikolata yemesin çocuk. Peki niye yemesin? Önce bizim koyduğumuz kurallardan emin olmamız ve gerçekten bu kuralı neden koyduğumuzu iyi bilmemiz ve bu nedeni çocuğa iyi aktarmamız lazım ki o mantıken düşündüğünde kurala uyuyor olmasının ona fayda sağlayacağının farkına varsın. İkincisi de az kural koyun. Kural sayısı ne kadar azalırsa çocuğunuzun size yalan söyleme ihtimali de o kadar azalır. Çocuğunuz da kurallar yüzünden tartışma yaşama ihtimaliniz de o kadar azalır. Mesela çocuğun yatma saatiyle ilgili kural önemli, gerekli ve net bir kural olmalı. Çünkü çocuk belli bir saatte yatarsa anne baba kendine özel bir zaman kazanabilir. İşte bu şekilde ya da çocuk uykusunu alırsa okulda daha başarılı olur. Zamanında yatarsa. Kuralları bu şekilde net, kısa ve az ve öz hale getirmek önemli. Şimdi bu küçük melekler şehrinin kurulmasında bol bol oyun oynanan çocuklar, anne babasına her istediğinde temas etme şansı bulan çocuklar. Yani bir ihtiyacı varsa fazla zaman geçmeden ihtiyacı karşılanan çocuklar.

Zamanı bol bol ayırdığımız, çocuğumuza ayırdığımız zamandan tasarruf olmayacağını bilen ebeveynler, huzurlu bir ev ortamı, çocuk her sabah uyandığında evde neyle karşılaşacağını bilmeli, akşam baba işten geldiğinde ona nasıl davranacağını bilmeli, annenin çok kızgın, öfkeli olduğu durumlarda bile makul bir seviyede çocuğa ilişkileri sürdürebileceğini bilmeli ve beşinci olarak da evde az ama net kuralların olduğu bir sistemi kurabilirsek keyifli, huzurlu, sağlıklı çocuklar yetiştirme ihtimalimiz artacaktır. Sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir evlilik, sağlıklı çocuklarla beraber geçireceğiniz muhteşem bir gün ve harika bir hafta diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın.

0: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
14: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
14: Üzüm.
15: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
14: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
15: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
14: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
15: Ceviz de buna çok yakışır bence.
14: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
15: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
13: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz...

0: Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor?
6: Ay, dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
2: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an, farkındaysan.
4: Tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl, yakışıyor mu bana?
12: Sünger, çok büyük kullanıyorsunuz.
19: Ulan ne yapıyorsun?
12: Hava asacağız bu sıraya daha.
4: Eyvah, yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
17: Ama ne otel?
18: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
18: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
17: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
17: Trivago'ya bakmamış.
18: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Come on.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşatıcı.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya bu.
3: Yok, dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
12: Kapattım.
13: Hop. Çok yaklaştı. Tamam.
12: Bugünlük yeter mi?
11: Hedefe 500 adım daha var.
13: Hadi tamamlayalım.
14: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
15: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
16: Yalnız iyi düşünmüşler.
11: Çok iyi düşünmüşler.

Hemen hamurumuzu mayalamaya başlayalım. Önce zeytinyağımızı aldık. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ekledik. Birazcık tuzumuzu ekleyeceğiz. Biraz karıştıracağız zeytinyağıyla tuzu. Ekmek dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Bir bilgiye göre 8000 yıl öncesine kadar ekmeğin var olduğu söyleniyordu. Ta ki Urfa'da, Göbekli Tepe'de buluntular bulunana kadar. Hububatlar yani buğday, arpa bu gibi şeyler ilk yerleşim yeri olarak Göbekli Tepe'de bulundu. Tarih bizimle birlikte var. Hemen zeytinyağını tuzla birlikte karıştırdık. İki tip un kullanacağız. Esmer un ve beyaz un olarak. Birazcık beyaz un ekledik. Birazcık esmer un ekledik. Unları değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi bunu renklendirebilirsiniz. Unlarım önümde dursun. Suyumu ekleyeceğim. Mayamı en son ekleyeceğim. Hemen yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Ekmek insanların yüzyıllar boyu, tarihler boyunca en fazla tükettiği, en fazla sevdiği ürünlerden, besinlerin arasında yer almakta. Çok önemli bir besin. Ve ben de ekmeği çok seviyorum. Çocukken hatırlıyorum, Adanalıyım ben. Adana'nın Pozantı ilçesinde büyüdüm. Pozantı'da böyle gece 12'de ekmek fırınından sıcak sıcak ekmek çıkardı. Biz böyle giderdik oraya. Çok yakın bir arkadaşımla birlikte sıcak ekmeği alırdık. Onun arasını yarardık böyle, tereyağlı sürerdik. Of yani... Biraz belli oluyor tabii. Yani hani yemeği sevdiğim. Ama ya tabii siz 12'de yemeyin bunu ama ekmek güzel bir şey. Kararında tüketilen her şey vücudumuzun ihtiyacı var. Birazcık daha unlarımızı ekleyeceğiz. Birazcık daha su ekleyelim. Birazdan üzerine mayamızı koyacağız. Bu hamuru evde ekmek yapmak birazcık aslında meşakkatli. Benim eşim yapıyor, çok da güzel yapıyor. Elinden her iş geliyor. Tabii ben de yapıyorum evde. Hamurumuzu yaparken hemen mayamızı açacağız. Birazcık hemen su ekledim. Kuru maya kullanıyorum ben. Mayamızı ekledik. Biraz daha su ekleyip şimdi ellerimle yoğurmaya başlayacağım. Bence çocuklarınızla birlikte evde ekmek yapmalısınız. Çünkü ekmek yapmak dünyanın en keyifli şeylerinden birisi. Çok eğlenceli. Ya çocuklarınıza oyun hamuru yerine bence ekmek yapmayı öğretin. Hemen tahta kaşığımı arka tarafa aldım ve hamur yoğurmaya başlıyorum. Çocukken annemler toplanırlardı böyle komşularla birlikte. Güzel güzel hamurlar yaparlardı. Bizim orada sıkma vardır mesela. Sıkma çok güzel bir şeydir. Adana bölgesine özgüdür yine. Şuradan birazcık esmer un ekleyelim. Genelde o bölgelerde insanlar özellikle daha eskilerde ekmeklerini böyle kışa hazırlık olarak yaparlardı. Yufka yufka üst üste koyarlardı. Onu böyle çok güzel bir şekilde hep birlikte yerdik. İmece usulü vardı. İçe doğru katlayarak yoğurmaya devam edin. Çünkü ekmeğinizi mayalamaya bıraktığınız zaman o birazcık daha kabaracak ve çok güzel bir şekilde ortaya çıkacak. Mayalama işlemini birazcık uzun yapacaksınız. Şöyle ki, önce bunu 2 saat boyunca, hatta 3 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra 8 saat boyunca buzdolabında dinlendirin. Daha sonra oda sıcaklığına tekrar çıkarın. Ekmeğimiz hazır bir hale gelecek. Ben bu işlemler uzun olduğundan dolayı daha...

Önceden hazırlamış olduğum hamurumu alıyorum. Esmer unla birlikte mayaladığım hamur gördüğünüz gibi kabarmış durumda. Çok güzel görünüyor. Dibini birazcık unlayacağız. Yapışmaması için. Hemen ekmeğimizi güzelce yerleştireceğiz. ...200 dereceye getirmiş olduğumuz fırınımızda yaklaşık 1-1,5 saat boyunca pişme süresi olacak. Üzerine birazcık zeytinyağı sürüyorum. Ekmekçilerde gördüğüm ve en sevdiğim şey, üzerine çok güzel bir çizik atmak. Şöyle bir çizik atacağız. Bu oradan yarılacak ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen hazırladığım hamurumu 200 derecedeki fırınıma atıyorum.

Bugünkü ikinci yapacağımız yemeğin malzemeleri de hazır. İkinci yapacağımız yemek avokadolu poşe yumurta. Birazdan ekmeğimizi alacağız. Ekmeğimizin yatağında avokadoları böyle çok güzel bir karışım haline getireceğiz. Ve inanılmaz lezzetli bir kahvaltılık tarifi hazırlayacağız. Dilerseniz hemen avokadomuzu ikiye ayırarak başlayalım işlemleri. Avokado çok enteresan bir meyve. İçi ayrı güzel, dışı ayrı güzel. Her türlü kullanılan bir meyve. Kadınlar özellikle dışını, kabuklarını yüzlerine maske olarak yapıyorlar. Ve bundan çok büyük keyif alıyorlar. Yani yüzü gerginleştirdiğine dair bir iddia var. Ki doğru. Hemen avokadoyu şu şekilde kaşık yardımıyla içini çıkarabilirsiniz. Şimdi olgunlaşmış avokado birazcık pahalı. Olgunlaşmamış avokadoyu alıp bunu nasıl olgunlaştırabilirsiniz? Bunun iki yöntemi var. Ya buzdolabınızın üstüne koyup ya da herhangi bir tezgaha koyup bunu olgunlaştırabilirsiniz. Ama bu kadar beklemeye fırsatınız yoksa hemen bunu fırına atıyorsunuz. Fırında yaklaşık bir 5-6 dakika boyunca pişiriyorsunuz ve o olgunlaşıyor. Evet, avokadonun çekirdeğini de çıkardık. Avokadonun menşei, yani ilk bulunduğu yer aslında Meksika. Şimdi poşe etme dediğimiz bir teknik var. Bu bizim bildiğimiz çılbır var ya, evlerimizde yaptığımız çılbır. Bunun yani suda kaynatma aslında. Hemen suyumuzu tenceremize koyuyoruz. Birazcık sirke ekliyoruz. Sirke eklememizin sebebi yumurtalar böyle bütün bütün halde dursunlar. Limon da ekleyebilirsiniz, sirke de ekleyebilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir tartışmaya girmemize gerek yok. Ocağımızın altını yaktık. Avokadolarımızı ezeceğiz. İçerisine ezine peyniri, zeytinyağı, limon, taze kekik, turp bunlarla renklendiriyor olacağız. Avokadoyu tek başına yediğiniz zaman çok böyle lezzetli bir şey değil. Ama ona limon, lime, böyle guacamole sos yapar gibi, bunu da göstereceğim bir gün size. Böyle bir şeyler yaparsanız inanılmaz lezzetli hale gelecek. Şimdi avokadoları ezerken ezine peynirleri hemen doğramaya devam edelim. Ülkemiz peynir bakımından çok zengin. Çok lezzetli ve çok güzel peynirler var. Ben genelde bu tarifi yaparken ezineyi tercih ediyorum. Çünkü yağlı bir peynir olduğundan dolayı o ona ayrı bir lezzet veriyor. Hemen ezine peynirimizle avokadomuzu güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bunun asıl lezzet veren noktası zeytinyağını ekleyeceğiz şimdi. Hemen zeytinyağımızı aldık. Güzelce ekledik. Zeytinyağı benim en sevdiğim yağlardan birisi. Bu ona ayrı bir lezzet katacak, ayrı bir güzelleştirecek. Zeytinyağı benim en sevdiğim yağlardan. Hemen bunun üzerine şimdi yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Limonumuzu şurada ortadan ikiye ayırdık. Direkt elimle sıkıyorum. Bir yemeği yaparken, bir kahvaltıyı hazırlarken elinizin lezzeti çok önemli. Ben inanıyorum buna. İnsanların elinin lezzeti olduğuna.

eminim de çok lezzetlidir. Hemen karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık tuz ekleyeceğim şimdi. Bütün bunları birazcık kenara ayıralım. Turpumuzun kabuklarını böyle birkaç tanesini salatalık soyar gibi soyacağız. Renkli olması önemli. Turp buna renk verecek. Bu kadar yeterli. Şöyle ortadan da ikiye bölelim. Turp çok faydalı. Hepimizin tüketmesi gereken bir besin. Taze kekiklerimiz zaten burada. Şu an iç harcımız hazırlandı. Suyumuzun ısınmasını bekliyoruz. Suyumuz ısındıktan sonra da yumurtalarımızı poşetleyeceğiz. Avokadolarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Suyumuz kaynadı. Sirke koymuştuk suyumuzu, hatırlıyorsunuz. Suyumuzu bu şekilde bir ivme ile çeviriyoruz. Bunun sebebi yumurtaları kırdığımız zaman yumurtalar bir araya toplanmasınlar. Hemen bu şekilde kendi kendine kapanabilsinler. Yumurtalarımız pişmeye devam edecek. Yumurtalarımız pişerken ben isterseniz hazırladığımız ekmeği çıkarayım. Evet, ekmeğimiz nar gibi kızarmış, kabarmış ve inanılmaz güzel görünüyor. Şu an hemen ekmeğimizi buradan çıkaracağız. Şu an ekmeğimiz hazır. Bunu avokadomuzun altına bir yatak olarak yapacağız. Hemen hazırladığımız avokadoyu ekmeğimizin üzerine sürüyoruz. Üzerine renklendirmesi için turplarımızı koyuyoruz. Alt tarafına birazcık kekik koyacağız. Şimdi alt yatağını hazırladık. Üzerine yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Hemen bir yumurtalarımızı kontrol edelim. Yumurtalarımız yavaş yavaş oluyor. Çok güzel görünüyorlar. Bu inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir tarif. Bunu mutlaka evinizde yapmanız lazım. Çok heyecanlı. Çünkü o yumurtayı koyduktan sonra o yumurtayı patlatıyorsunuz. O zaman gerçekten hani dünyanın sanki en güzel şeyini yiyormuşsunuz gibi oluyor. Yumurtalarımız oldu. Hemen suyunu süzdüm.

Ve üzerine en son çörek otumuzu ekliyoruz. Dağ kekiklerimizi de ekledik. Çok güzel kokuyor dağ kekiği. Çok güzel oldu, mis gibi dağ kekiği kokuyor. Önce ekmeğimizi hazırladık. Sonra avokadoyla ezine peynirimizi birleştirip içerisine limon ve zeytinyağı ekledik. Üzerine de poşe yumurtamızı koyduk. İnanılmaz güzel bir tarif. Umarım bu lezzetli tarifinizi evinizde yapar, afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Johannesburg'u ve Pretoria'yı gezdikten sonra bugün Durban kentine doğru bir tren yolculuğuna çıkıyoruz. Afrika her an sürprizler çıkartabiliyor karşınıza. Bakar mısınız deve kuşlarına?

Değerli izleyenlerimiz, trenin kalkmasını bekliyoruz. Şöyle çay kahve molası verdik ama öyle doğal bir ortamdayız ki sizinle paylaşmak istedim. Tren hazırlanırken bir yandan arkadaşlar trenin temizliklerini falan yaparken gördüğünüz gibi raylar üzerinde iki tane deve kuşu geldi. Son derece doğal bir ortam olduğunun kanıtı zannediyorum ki bu deve kuşlarının burada olması. Sadece deve kuşları da değil, bu bölgede birçok vahşi hayvan da bulunmakta. Tabii insanlarla çok haşır neşir oldukları için biraz evcilleşmişler bu hayvanlar ama trendeki arkadaşların söylediği kadarıyla bizim yolculuğumuz esnasında 3 tane duraklama noktamız olacak ve o 3 duraklama noktasında biz gerçekten çok fazla insan görmeyen hayvanlarla da karşılaşacağız.

0: Yolculuğa başlamadan önce buradaki tren müzesine de uğrayalım istedik.
1: Yolculuğa başlamadan önce bir nokta var ki orayı da gezmeden gitmeyelim dedik. O da arkamızda görmüş olduğunuz tren müzesi. Burada tabii ki her şey vagonlar, lokomotifler ve tren üstüne kurulu ve bir de tren müzesi var. Birlikte bu müzeyi gezelim ve ondan sonra yolculuğa başlayalım diyoruz.

0: Biz de trene gidiyoruz ve odamıza yerleşiyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, artık trene binme zamanı diyoruz. Robus Rail'in bu trenine bindiğimizde kendimizi 1920'lere gitmiş gibi hissedeceğiz. Çünkü tamamen kömürle çalışan bir lokomotif ve arkasında yine 1920'lerden kalma vagonlar ama içleri çok lüks ve bir zaman makinesine binip Afrika'nın içlerine doğru yolculuğa çıkıyoruz. Ne yapıyorsak sizler için. Evet, şu anda vagonun içindeyiz değerli izleyenlerimiz. Az önce de söylediğim gibi 1920'li yıllardan kalma bir ortamın içindeyiz şu anda. Hani özellikle macera filmlerinden hoşlananlar için Indiana Jones filmlerindeki sahnelerden biri gibi şu anda içinde bulunduğumuz vagon. Vagonun hemen arka tarafında bir gözlem vagonu var. Birazdan oraya gideceğiz ve trenin kalkışını sizler için görüntüleyeceğiz. Zaten birçok çekeceğimiz açı da o noktadan olacak diyoruz. Ve evet, odalarımıza artık yerleşelim diyoruz.

Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda biz gözlem vagonundayız. Gözlem vagonu işte görmüş olduğunuz gibi dışarıyı gayet rahat görebileceğiniz bir açıya sahip. Ve artık yavaş yavaş yolculuğumuz başlıyor. Bir kez daha hatırlatacak olursak Pretoria'dan hareket eden bu tren en fazla 60 kilometre hız yapabiliyor. Kendinizi 1920'lerde 30'larda hissedeceğiniz bir ortama sahip. Bütün dizayn 1920'lerdeki 30'lardaki gibi bir zaman makinesine binmiş gibi. Afrika'nın derinliklerine doğru yol alıyoruz. Durban kentine doğru yaklaşık 2 günlük bir yolculuğumuz olacak. Bu yolculukta safariden birçok maceraya kadar hepsini yaşayacağız diyoruz. Ve artık sizleri güzel manzaralarla baş başa bırakıyoruz.

0: Gelin bu nostaljik treni birlikte turlayalım. Vagonların içinde gezintiye çıkıyoruz. Bu tren tam bir 5 yıldızlı otel gibi.
1: Değerli izleyenlerimiz, şu anda içinde bulunduğumuz vagon 1930 yılından kalma bir vagon. Ve gördüğünüz gibi birçok detay 1930 yılındaki gibi masalar, koltuklar, camlar bir hayli büyük elbette. Ve tabii bu sizi zaman makinesi atmosferini fazlalaştıran bir detay olarak sarmalıyor. Ve yaklaşık 2,5 günlük bir yolculuk bizleri bekliyor. Dediğim gibi çok yavaş hareket ediyoruz. Zaten kömürle çalışan bir lokomotife sahibiz. Ve son derece yavaşız. En fazla 60 km hızla gidebiliyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz vagon yine 1930'lu yıllardan kalma bir vagon. Birçok ayrıntı dikkat çekiyor elbette ama yemeklerin yendiği vagon bu vagon. Yani bir nevi yemek salonu diyebileceğimiz lokasyon. Buraya gelen misafirler öğlen yemeklerini, sabah kahvaltılarını ve akşam yemeklerini işte bu salonda yapıyorlar. Ve özellikle gelen misafirler uyarılıyor yemeğe gelirken son derece şık giyinmeleriyle ilgili. Görmüş olduğunuz gibi bir hayli geniş alana sahip bu vagon ve diğer vagonlara kıyasla biraz daha geniş diyebiliriz. Ve tabaklar, çanaklar, birçok şey yine size zaman makinesine binmiş izlenimi yaratıyor. Gelin şöyle bir turlayalım, bakalım burada neler bulacağız.

0: harika Afrika manzaralarıyla tren yolculuğu devam ediyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeğimizi yedik, birazcık dinlendik odalarımızda. Şu anda artık akşamüstü zamanı. 7.30'da akşam yemeği yenecek ama çevreyle ilgili belirtmekte yarar olan bir şey var ki o da çok ağır yol almamıza rağmen artık şehirden uzaklaştık. Şu anda bulunduğumuz yerler tamamen kırlık alanlar. Biz de Anadolu'nun kırsal alanlarına benzeyen yerlerden geçiyoruz. İç Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun kırsal alanlarına benzeyen yerlerden geçiyoruz. Elde ettiğimiz bilgilere göre birazdan güzel açılar elde edebileceğimiz dağlara doğru bir tırmanışımız olacak. Bir hayli yükseleceğiz. Çünkü hedefimiz Durban kenti ve kentlerden birinin istasyonunda trenimizi park edeceğiz ve orada geceleyeceğiz. O ana kadar bizler yine bu güzel manzaraları ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.

0: İlk durağımız Johannesburg. Johannesburg'da harika bir güne denk geldik. Bugün derbi zamanı. Bugün maç zamanı. Futbol heyecanı sadece Türkiye'de değil, dünyanın da dört bir yanında yaşanıyor. 2010 Dünya Kupası'nın simgesi Vuvuzela'lar iş başında ve bizler stada doğru yol alıyoruz. İşte gördüğünüz gibi tıklım tıklım yollar ve bizler de bu yolda birlikte stada kadar yol alıyoruz. Haydi bakalım. İşte Vuvuzela. Evet, görüyorsunuz değerli izleyenler, Dünya Kupası'ndan bu yana burada hiçbir şey değişmemiş. Büyük maçlarda, derbi maçlardan önce Vuvuzela mutlaka çalınıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük statlarından birinde oynanıyor maç. Ve bölgenin en güçlü iki takımı Kaizerchiefs ve Orlando Pirates karşılaşıyor. Bugün stadyumda yaklaşık 46 bin izleyici olacak. Sadece Güney Afrika Cumhuriyeti'nin değil, Afrika'nın da konuştuğu bir derbi maçına biz de konuğuz. Ve gördüğünüz gibi aynen bizim stadyumlarımızdaki gibi Kaizerchiefs'in, Orlando Pirates'in burada şapkaları, efendim eşyaları, bayrakları, birçok şey satılıyor.
1: Dorgi, dorgi, way, way, me.
0: Stadyuma giderken bu evler karşıladı bizi. Soweto diyorlar bu mahalleye.
2: E değerli izleyenlerimiz, stadyum yolundayız ama burada hatırlatmakta yarar olan bir detay var ki o da işte arkamızda görmüş olduğunuz bu tek katlı küçük evler. Mandela'dan önceki dönemde siyahların yaşaması için dizayn edilen bu evler Mandela'dan sonraki durumda, yani siyahlar ve beyazların kardeş olarak bir arada yaşamaya başlamasından sonra yine belki finans olarak biraz daha zayıf insanların yaşadığı bir bölge halinde. Gördüğünüz gibi bu evler tek katlı ve eski nostaljiyi yansıtmaya devam ediyor. Ama duyduğumuza göre bazı zengin insanlar da buradaki evlerinden çıkmak istememişler. Çünkü merkezi bir yer olarak kaldığı için burada oturmaya devam ediyorlarmış.
0: Maça gideriz, maç tahmini almaz mıyız? İşte Afrikalılardan maç tahminleri. Taraftarların yanındayız. Mikrofonu uzatıyoruz onlara.
3: Trevan Kaizerchiefs.
4: Trevan.
2: Bobby, who are you supporting? Kaizerchiefs or Pirates?
5: Pirates. It's 1-0 again.
2: 1-0?
5: Yes.
2: 1-0 again.
5: 1-0 again. Yeah. We're paying this one. We're taking it home.
2: Evet, arkadaşımı buldum. What's your name?
6: My name is Tevas.
2: Oh, you are supporting Kaizerchiefs,
6: huh? I'm supporting Kaizerchiefs all the time. You say one. So as one is coming, then Kaizerchiefs 2-1. Today, yeah.
2: Evet, her maçta olduğu gibi tabii ki bu maçta da acıkanlar için sokak satıcıları iş başında sucuk benzeri bir yiyecek. Ve hemen yan tarafında da pirzola et servisi yapılıyor. Gördüğünüz gibi
0: ve işte stadın önüne geldik.
2: Bizler stadyumdaki yerimizi alacağız. Takımlarla ilgili bilgi verecek olursak 1937 yılında kurulmuş Orlando Pirates, 1970 yılında kurulmuş Kaizerchiefs ve bu iki ezeli rakip Orlando Pirates'ın içinden çıkan insanların kurduğu Kaizerchiefs'in kurulmasından sonra hep bir araya gelmişler. Hep ama hep büyük mücadelelere sahne olmuş maçları.
0: Güney Afrika'nın bu iki büyük takımı arasındaki maç başlıyor. Büyük bir heyecana sahne oluyor maç.

pozisyon pozisyon üstüne ve sonunda gol oluyor. Stat yıkılıyor. Kaizer Chiefs Orlando Pirates karşısında 1-0 öne geçiyor.

ikinci yarısını taraftarların arasından izleyelim istedik. Taraftarlar heyecanlı.

0: çok heyecanlı gidiyor ve her zaman her şey değişebilecek şekilde. You're on TV.
1: Yeah, I'm on TV.
0: Which team do you support? Which team?
1: Please. I support Kaiser Chiefs.
0: Kaiser Chiefs, evet, Kaiser Chiefs taraftarı. Ama söylediğim gibi burada Orlando Pirates, Kaiser Chiefs taraftarları bir arada maçı izliyorlar ve artık son 15 dakikaya giriliyor.
2: O da ne? Penaltı. Maç tamamlanıyor. Bu sonuç Orlando Pirates'a yarıyor. Orlando'lu taraftarlar çılgın gibi. Harika bir festivale konuğuz.
3: Güney Afrika Cumhuriyeti gezimiz

devam ediyor ve bizler burada çok özel, harika bir günü kutlamaya geldik. 24 Eylül günü 1994 yılından beri Heritage Day olarak, yani Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor. Bunun anlamı şu: zenciler ve beyazlar dostluk, barış, eşitlik içinde o yıldan beri bir aradalar ve kardeşliklerini bu özel günde kutluyorlar. İşte arkamızda görmüş olduğunuz topluluk ve kalabalık bu festivali ve bu şenliği kutlamak üzere toplanmış. Bizim de ne eksiğimiz var dedik. Onların arasına şimdi karışacağız.

0: İşte böylesine keyifli bir ortamda kutlanıyor. Burası açık bir aile, geniş bir arazi ve burada toplanmış Afrikalılar bu güzel günü şarkılar içinde, dostluk, barış içinde kutluyorlar.
1: Festivalin en güzel dans eden kızını seçeceğiz. İşte adaylar. Sizce en güzel hangisi dans ediyor?
0: Bakalım bu güzel topluluk içinde en güzel kim?

0: Mikrofonumuzu uzatıyoruz kızlara. Türkiye'ye bakalım neler söyleyecekler.
1: Merhaba, merhaba, merhaba!
2: Merhaba!
1: Merhaba!
2: Merhaba! Merhaba Türkiye!
1: Merhaba
2: Türkiye!
1: Merhaba Türkiye! Merhaba Türkiye!
0: Festivalin en keyifli yanlarından biri de piknik havası içinde geçmesi. Buradaki hazır barbeküler, mis gibi kokular içinde harika lezzetler sunuyor. Bakalım mangalda neler var?
3: Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki sistem biraz farklı. Tabii ki yemek alabileceğiniz, içecek alabileceğiniz alanlar var ama burada bir de barbekü alanı yapmışlar. Ve insanlar kendin pişir kendin ye mantığıyla böyle bir barbekü havasında et yapıyorlar. İşte görüyorsunuz burada arkadaşlarımız bu güzel etleri pişiriyorlar. Hello.
4: Hi, how are you doing?
3: Yeah, we are all fine.
4: Super.
3: And what are you cooking in here?
4: We've got a bit of purabos here.
3: Yeah.
4: Our traditional purabos, some chicken.
3: Yeah.
4: We're gonna make it nice and tender. We've got a bit of garlic bread.
3: What are they?
4: This is garlic bread.
3: Garlic bread. Yeah. Sarımsaklı ekmek varmış efendim.
4: Yeah, orada. It's garlic bread.
3: Yeah.
4: And then we've got a bit of gravy here going.
3: Oh.
4: Yeah.
0: Keyifli bir akşamı tamamlıyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'nde. Festivalle dolu bu günden sonra yepyeni bir sabaha uyandık.

Johannesburg'da kaldığımız otelden çıktık. Yaklaşık 40 dakikalık bir yolculukla Pretoria'ya geldik. Bu şehir Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti. Tabii ki birçok kişi Johannesburg'u ya da Cape Town'u başkent olarak biliyor ama Pretoria ülkede konsoloslukların bulunduğu ve resmi başkent olarak geçen şehir. Ve bu şehrin bir başka özelliği de bu şehir Jacaranda şehri olarak adlandırılıyor. Jacaranda nedir derseniz, işte değerli izleyenler, bu ağaç Jacaranda ağacı ve çiçekte Jacaranda çiçeği. Her yer Pretoria'da bu ağaçlar ve bu çiçeklerle dolu. Bundan sebeptir ki bu şehrin adı Jacaranda City. Bizler şimdi Pretoria'yı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Bakalım burada neler bulacağız, kimlerle karşılaşacağız.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra

0: Bir yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ne var ya?
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya.

0: Her zamanki gibi cevap soruda ile karşınızdayız ve 4 yarışmacımızla birlikteyiz.
1: Merhabalar Ersin Bey, nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii, selam ben. 95 Balıkesir doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Kimya okudum. Kimya bölümünden mezunum. Şu an satın alma uzmanı olarak çalışıyorum. Herkese başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Hemen sağ tarafınızda Serhat Bey var. Hı hı. Şu ana kadar cevap soruda yarışmasının en fazla puan alan yarışmacısı, rekorların adamı Serhat Bey, merhabalar.
2: Merhabalar Ersin Bey.
0: Dün finalde sizinle birlikteydik. 5000 artı 1000 oldu. 6000 evet. Lirayla yarışmaya devam ediyorsunuz.
2: Evet, dün aslında gayet iyi bir bölüm çıkardım ama finalde bir aksilik oldu, ufak bir aksilik. Umarım bugün daha iyi olacak.
0: Aksilik derken teknik bir aksilik değil tabii ki. Siz cevap hakkını, vermeme hakkını kullandınız.
2: Amerika ve Çin'i sayarım.
0: Sayabilir misiniz?
2: Evet.
0: Neydi madalyalar?
2: Amerika 39 altın, 41 gümüş, 33 bronz. Çin 38 altın, 32 gümüş, 18 bronz madalya kazandı. Tokyo 2020'de.
0: Aradan 24 saat geçmesine rağmen aslında dün aklında tutması gerekiyordu Serhat Bey'in ama bir gün sonra muazzam bir başarı tabii. Tebrik ediyorum size. Uğur Bey, iyi miyiz?
3: Gidelim.
0: Yarışmaya gerek yok mu diyorsunuz?
3: Artık iyiyiz, iyiyiz ya. Çok şükür. Eğleneceğiz. Bakalım.
0: Evet. Sema Hanım.
4: Merhabalar.
0: Bugün daha iyi bir performans bekliyorum. Dün biraz yorgundunuz.
4: Evet. Biraz
0: ama yorgun. Daha iyi görünüyorsunuz.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah şey daha iyi olacak. Evet. Teşekkür ederim.
0: Peki. Başarılar diliyorum sizlere. Ve hem Selena Hanım için hem de izleyicilerimiz için kısaca formatımızla ilgili bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Cevap sorunun içerisinde 2000 puan değerinde her bir soru. Ve 3. etap akıl oyunu etabı. Bu kez puan değeri 3000 oluyor. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde 5000 lira para ödülü için yarışacağız. En fazla puan alan yarışmacımız için. 20 saniyelik süreniz var. Eğer bana bir sorunuz yok ise başlayalım mı yarışmaya?
4: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda. Bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte bugünün ilk sorusu için önce konu başlığımız geliyor. Hababam sınıfı, güzel bir filmle başlıyoruz yarışmaya. Tüm Hababam'ın korkulu rüyası Mahmut Hoca, namı diğer Kel Mahmut. Okulun hademesi ve aşçısı Hafize Ana. Hababam sınıfına en yakın kişi. Sürekli hocalara karşı onları korumak için uğraşır. İnek Şaban, Hababam sınıfının en komik, sakar ve saf karakteri. Hep arkadaşlarının şakalarına maruz kalır. Damat Ferit, sınıfın en yakışıklısı. Kızlarla olan yakın ilişkilerinden dolayı kendisi damat lakabıyla anılır. Güdük Necmi, kısa boyundan dolayı arkadaşları onu güdük diye çağırır ve en büyük eğlencesi Şaban'a şakalar yapmaktır. Bu ünlü eser ilk olarak 1975 yılında sinemaya uyarlandı. İlk sorumuz gelsin. Hababam sınıfı eserinin yazarı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Önce bir dergide dizi hikaye olarak, ardından roman, sonrasında da Ertem İlmez tarafından sinemaya uyarlanıyor. Ve işte Hababam Sınıfı efsanesi günümüzde bile ne kadar izlesek de yine aynı ilgiyle, aynı keyifle izlediğimiz bir film haline dönüşüyor. Buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Rıfat Ilgaz.
0: Selen Hanım.
2: Evet. Evet, ilk soru olduğu için. İlk soru olduğu için biraz heyecanımdan hatırlayamadım. O yüzden boş bıraktım.
0: Peki Uğur Bey.
3: Rıfat Ilgaz.
0: Ve Sema Hanım.
4: Kesinlikle ismi hatırlayamadım yani.
0: Üzüntülü emojiler devam
4: evet,
0: ediyor Sema Hanım.
4: Gerçekten benim emojilerimle alacaksınız beni sonunda.
0: Bugün artık yeni bir gün, yeni bir yarışma.
4: Evet.
0: Hatırlayamadınız.
4: Evet.
0: Peki. İki Rıfat Ilgaz var. İki cevap vermeyen yarışmacımız var. Doğru cevabı görelim. Tabii ki Rıfat Ilgaz olacaktı doğru cevap. Böylelikle Serhat Bey ve Uğur Bey yarışmamıza puanlarla başlıyor. Hababam sınıfından bakalım nereye geçiş yapıyoruz? İşte ikinci sorumuzun konu başlığı. 90'lar

Sinemanın unutulmaz sanatçıları, şarkılar ekrana geldi ve şimdi detaylar. 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Bu şarkının klip yönetmenliğini Barış Manço üstlenmişti. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, violensel ve keman da çalabilmektedir. Unutulmaz sanatçı Kaya'nın eski damadıdır. Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısının söz ve bestesi kendisine aittir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre 90'lı yıllarda pop müziğe damgasını vuran sanatçı kimdir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Ve son saniyelerde Selen Hanım da yazdı. Acaba ne yazmış? Hep birlikte cevaplarınızı görelim lütfen. Serhat Bey.
1: Tayfun.
0: Tayfun cevabı geldi. Selen Hanım yazdınız.
2: Mustafa Sandal yazdım. Boş bırakmamak için yazdım. Şarkıyı biliyorum ama kimin söylediğini bilmiyorum.
0: Nasıl bir şarkıydı, hatırlıyor musunuz?
2: Hadi yine iyisin, iyisin, iyisin. Sen işini bilirsin, bilirsin, bilirsin diye bir şarkıydı. Hatırlıyorum.
0: Mustafa Sandal'dan duydunuz mu o şarkıyı?
2: Boş bırakmamak için yazdım.
0: Uğur Bey.
3: Tayfun.
0: Tayfun cevabı geldi ve Sema Hanım.
4: Tayfun.
0: Bu kez emoji yok. Cevaptan emin misiniz?
4: Eminim, evet.
0: Eminsiniz. Şarkıyı bildiniz ama...
2: Kim söylüyor, inanamıyorum.
0: Ya açık ve net söyleyeyim, Mustafa Sandal değildi. Ha, söyleyebilir mi Mustafa Sandal o şarkıyı? Çok da beğendiğim bir sanatçıdır. Muhtemelen söyler. Cevabı görelim. 3 Tayfun, 1 Mustafa Sandal var. Tayfun olacaktı tabii ki doğru cevap. Hadi yine iyisin, iyisin, iyisin o şarkı.
2: Evet.
0: Herkes tarafından söylenen bir şarkıydı ama aynı zamanda o kafasını oynatması da vardı ya. Herkes onu taklit etmeye çalışırdı. Tayfun'a da buradan selamlar diyelim ve üçüncü sorumuza geçiş yapıyoruz. Önce konu başlığımızı görelim.

Ölçüm aletleri konu başlığımız. Dünya üzerinde gerçekleşen depremlerin büyüklüklerini ölçen birimdir. 1935'te Kaliforniya Teknik Enstitüsü'nde tasarlandı. 2004'teki Sumatra depreminin şiddeti bu ölçek ile 9.1 olarak ölçülmüştür. Günümüzde özellikle yüksek şiddetli depremlerde kullanılan moment magnitude ölçeği bu ölçeğin yerini almıştır. Sorumuz gelsin. Dünya üzerinde meydana gelen depremlerin büyüklüğünü belirleyen ölçeğin adı nedir? Süreniz başladı.

0: bu ismi bulan kişinin adını da almıştır dedim ve sürede bitti. Cevaplarınız lütfen. Selin Hanım hala düşünüyor. Serhat Bey.
1: Richter.
0: Richter cevabı geldi. Selin Hanım.
2: Sistometre yazdım. Sismograf olarak da geçiyor olabilir. Onu düşündüm sonrasında. Öyle bir şey geldi aklıma.
0: Sistometre cevabı geldi sizden. Uğur Bey çok düşündünüz.
3: Evet, Richter doğru ama hatırlayamadım yani.
0: Doğru cevap nedir?
3: Richter.
0: Richter diyorsunuz. Tamam. Serhat Bey'den duyunca öyle mi dediniz? Sema Hanım.
4: Sismograf yazdım ama Richter ölçeği olacaktı.
0: Siz de onaylıyorsunuz evet. Serhat Bey'in evet. cevabını.
4: Evet.
0: Eğer Serhat Bey şu anda iki yarışmacımız sizi onayladı. Cevabınız doğru ise çarpı iki puanla yola devam edeceksiniz.
1: Sanırım yine çarpı iki ile birinci sıraya yükseleceğim gibi görünüyor.
0: Yükseleceksiniz.
1: Ama daha yarışmanın başındayız tabii.
0: Siz de eminsiniz.

0: Eminiz cevabınızdan.
1: Eminim.
0: Bence şu anda ekranları başında olan izleyicilerimizden de emin olan çok fazla vardır. Görelim cevabı. Richter olacaktı ve Serhat Bey böylelikle 2000 puan kazandınız tek başınıza bildiğiniz için. 2850 oldunuz. Yeni sorumuz geliyor, konu başlığı.

Bilimsel gelişmeler ilk etabın son sorusunda konu başlığımız. Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli hayvandı. Tıp tarihinde aynı türde bir yetişkinden alınan meme bezi hücresi ile ilk kez bir koyun kopyalandı. Klonlama İskoçya Edinburgh'daki Roslin Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. 1997 yılında koyunun doğumu tüm dünyaya duyuruldu. Kendisinden 6 yaş büyük bir koyunun birebir genetik kopyasıydı. Yaşama süresince yavrular doğurdu. 2003 yılında öldüğünde hiç unutulmayacak bir isim bıraktı. Sorumuz gelsin. Tıp tarihinde genetik kopyalamayla üretilen ilk memeli hayvanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Genellikle koyunlarda görülen akciğer rahatsızlığı onda da kapalı alanlarda olduğundan dolayı belirdi ve bu yüzden 6 yaşındayken ölmüştü bu koyun. Acaba ismini hatırlayabildiniz mi? Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Dolly.
0: Dolly cevabı. Selen Hanım.
2: Molly. Molly diye hatırlıyorum.
0: Siz Molly diye hatırlıyorsunuz. Peki Uğur Bey?
3: Dolly.
0: Siz Dolly diye hatırladınız.
4: Ben hiçbir şey hatırlayamadım. Hiçbir şey hatırlayamadım. Yani şu anda böyle sürmenaj oldum herhalde. Bilmiyorum.
0: Farklı emojiler deneyebilirsiniz belki Sema Hanım. Şöyle düşünen var ya, şöyle duruyor. Var bir tane, onu ben çok seviyorum mesela. Şöyle falan yapıyor herhalde.
4: Keşke resimle aramıyor olsaydı dünkü soruya da cevap verebilirdim böylelikle.
0: Sema Hanım hatırlayamadım dedi. İki Dolly, bir de Molly var. Peki cevabı görelim mi? Acaba Dolly mi, Molly mi yoksa başka bir şey mi? Dolly olacaktı. Fotoğrafını da gördük işte. Dolly ve böylelikle ilk etabı tamamlamış olduk. Burada puanları iki yarışmacımıza aktararak. Serhat Bey 3350 puanla lider durumdasınız birinci etabın sonunda. Uğur Bey, dün de aynı şekilde Serhat Bey ile bir çekişmeniz vardı. 1350 puanla ikinci sıradasınız. Sema Hanım 350 puan toplayabildiniz 4 soru sonrasında. Selen Hanım, artık yarışma sizin için yeni başlıyor diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz. İlk 4 soru benim için böyle korkulu rüyaydı. Bilmediğim yerlerden geliyor. Ama biliyordum Dolly'yi de Molly olarak hatırladım. Onu neden bilmiyorum hiç.
0: Bundan sonra sizin için ona Molly diyeceğiz Selen Hanım.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki ikinci etapla yolumuza devam ediyoruz. Artık yeni bir etaptayız. Yani dikkat etabı ve her bir sorunun değeri bundan böyle 2000 puan. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Yeni sorumuzun konu başlığı. Papağan kıvrık gagalı, parlak tüylü, sıcak yerlerde yaşayan, insan konuşması dahil birçok sesi taklit edebilen bir kuş türü. Gagası o kadar kuvvetlidir ki en çetin cevizi bile bir darbede kırabilir. Nesli tükenmekte olan Yeni Zelanda papağanı hariç hepsi iyi uçucudur ve kelime haznesi 200 kelimeye kadar çıkarabilmektedir. Sultan papağanlarının konuşma kapasitesi 15-20 kelimeye kadar çıkabilir. En iyi konuşabilen gri papağandır, erkek olanları konuşur ve kelime haznesi 1000 kelimeye kadar çıkabilmektedir. Cennet papağanları ise 32 farklı renkte olabilir. Sorumuz gelsin. Hangi papağan cinsi iyi uçamaz? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Yeni Zelanda.
0: Selen Hanım.
2: Yeni Zelanda papağanı.
0: Uğur Bey.
3: Yeni Zelanda.
0: Ve Sema Hanım.
4: Yeni Zelanda.
0: 4 aynı cevabı görüyoruz. Yeni Zelanda papağanı uçamaz. Neden uçamaz olduğu konusunda bir fikriniz var mı acaba? Cevabınıza dayanarak soruyorum. Serhat Bey.
1: İnanın bu konuda bilgim yok ancak belki kemikleri hava yerine ne bileyim ya da hava miktarı azdır kemiklerindeki. O yüzden uçma sıkıntısı yaşıyordur. Olabilir.
0: Önce isterseniz ben ne demişim bir görelim, ondan sonra o sorunun cevabını vereyim. Cevap soruda. Nesli tükenmekte olan Yeni Zelanda papağanı hariç hepsi iyi uçucudur ve kelime hazinesi 200 kelimeye kadar çıkarabilmektedir. Cevap soruda. Yeni Zelanda papağanı doğru cevap. Böylelikle tüm yarışmacılarımıza puanları bölüştürdük. Selen Hanım hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Yarışmaya yeni başlayacaksınız demiştim ve dediğiniz de oldu aslında. İlk puanları aldınız. Yeni Zelanda papağanı aslında kakapo olarak da adlandırılan bir papağandır. Ve neredeyse Yeni Zelanda'da şu anda 100-120 civarında kalmıştır. Nesli tükenmektedir. Uçamama sebebi de tüm papağanlara göre kuyruğunun ve aynı zamanda kanatlarının da çok kısa olmasından kaynaklanmaktadır. Uçamadığı için enerjisini tüketemiyor ve tüm papağanlara göre daha fazla yağ birikimi, daha fazla kilolu, hatta 19 milyon yıl önce 1 metre kadar bir papağan fosili bulunmuş Yeni Zelanda'da.
4: 1 metre.
0: Böyle bir özelliği de var.
1: İlginç tam bir papağan değil gibi aslında.
0: Eğittiniz mi?
1: Yok, tam bir papağan değil gibi aslında. Başka ara tür falan gibi bir yere doğru gitmiş o.
0: Evet, doğru, haklısınız.
2: Benim cennet papağanım vardı. Dediğiniz gibi çok renkli, tüyleri parlak renklerdi papağanlar onlarda. Ben de eğittim.
0: Peki konuşabilme yeteneği var mıydı?
2: Yoktu, çok denedim ama konuşmuyordu.
0: İsminizi bile söyletemediniz mi? Olmadı yani. Peki. Yeni sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.
5: Bir yolcu öldü, öldürüldü. Katili şu anda bu trende avamızda ve her biriniz birer şüphelisiniz. O halde şu katili yakalayalım.
0: Yeni sorumuzda Agatha Christie konu başlığımız. Polisiye roman türünün ölümsüz yazarı. İngiliz yazar ilk olarak Mary Westmacott takma adıyla aşk romanları kaleme aldı. Şöhretini polisiye roman türünde elde etti. Ölüm Sessiz Geldi adlı polisiye romanını 1920 yılında yayımladı. Ünlü yazar 1926-1932 yılları arasında İstanbul'a düzenli olarak seyahatler yaptı ve bu seyahatlerde kaldığı otelde tercih ettiği oda numarası 411 oldu. 1934 yılında yayımlanan Doğu Ekspresi'nde cinayet romanını bu odada kaleme aldığı söylenir. Hatta daha sonra filmi yapılan Kayıp 11 gününü de yine burada geçirdiği rivayeti yaygındır. Doğu Ekspresi'nde cinayet 1974 ve 2017 yıllarında beyaz perdeye aktarıldı. Ayrıca video ve televizyon filmleri yapıldı. Agatha Christie toplamda 66 dedektif romanı ve 14 kısa öyküyü kaleme aldı. Sorumuz gelsin. Agatha Christie'nin İstanbul'da kaldığı otel odasında tercih ettiği oda numarası kaçtır? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 411.
0: Selen Hanım.
2: 411.
0: Uğur Bey.
3: 411.
0: Ve Sema Hanım.
4: 1411. Ben otelci olarak bizim numaralarımız hep binliler ya, ben kesinlikle kısaltma gidemiyorum. Hep bin üzerine bizim numaralarımız otelci olunca. Kesinlikle 411 evet aklımda, kısa kod olarak 1411 yani benim için.
0: Otellerde peki mesela onu 1411 olarak mı yoksa 1411 olarak mı dile getirirsiniz? Genellikle
4: 1411.
0: 1411'dir evet. Hatta genellikle işte suite de olabilir 1410, 1411.
4: Yani dördüncü katı simgeler. Dördüncü kattaki 11. odayı simgeler aslında.
0: Siz o yüzden yanına bir koydunuz. Meslekten dolayı diyorsunuz. 1411 cevabının dışında 3 tane de 411 var. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Ünlü yazar 1926, 1932 yılları arasında İstanbul'a düzenli olarak seyahatler yaptı ve bu seyahatlerde kaldığı otelde tercih ettiği oda numarası 411 oldu. Cevap soruda. Doğru cevap 411 olacaktı ve böylelikle Sema Hanım dışındaki diğer yarışmacılarımıza puanları verdik. Serhat Bey çok kitap okuyan birisi olarak herhalde Agatha Christie romanlarını okumuşsunuzdur diye düşünüyorum.
1: Bu yapıtını okudum. Hani en çok bilinen yapıtı olduğu için ama hani Agatha Christie hayranları kadar kitabını okumadım. Polisiye roman çok fazla yanıma girmiyor ama bu kitabını okumuştum.
0: Sizin ilginiz var mı Selin Hanım?
2: Ben daha çok film izleme üzerine ilgim var benim. Ama kitaplarda da daha çok polisiye değil de macera türünde kitaplar okumayı severim.
0: Karakterler yaşlanıyor, bazıları hayatını kaybediyor. O yüzden belli bir sıra içerisinde okumak daha keyifli olabilir diye söyleyelim. Yeni sorumuza geçelim. Agatha Christie'nin ardından bakalım yeni sorumuzun konu başlığı ne?

kast sistemi konu başlığımız. Kast, Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Bali gibi ülkelerde uygulanan, sınıf ayrılıklarına dayanan bir toplumsal sistemdir. Sistem dört tabakadan oluşur. En üst tabaka rahipler, ikinci tabaka yöneticiler ve savaşçılar, üçüncü tabaka toprak sahipleri ve tüccarlar, en alt tabaka zanaatkarlar ve hizmetkarlardan oluşur. Sonradan Dalit ismiyle ezilmişler olarak bilinen beşinci tabaka ortaya çıkmıştır. İlk dört tabaka temiz sayılırken Dalit kirli olarak görülür. Ancak aynı kast içindeki kişilerin birbiriyle evlenmesi mümkündür. Kimin hangi mesleği yapacağını da kast sistemi belirler. Kastlar arası geçiş de mümkün değildir. Sorumuz gelsin. Kast sisteminin ikinci tabakası kimlerden oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Yedinci sorumuzun cevaplarını görelim lütfen. Serhat Bey.
1: Askerler ve yöneticiler.
0: Selen Hanım.
2: Yönetici ve savaşçılar.
0: Uğur Bey.
3: Yöneticiler.
0: Ve Sema Hanım.
4: Yöneticiler.
0: Dört tane yarışmacımızın ikisi aynı, yöneticiler dedi. Aslında yönetici dördünüzde de var. Fakat Serhat Bey askerler olarak da yazmış. Selen Hanım da onun yanına savaşçıları da eklemiş. Peki ben ne demişim? Hep birlikte izliyoruz. Cevap soruda. En üst tabaka rahipler, ikinci tabaka yöneticiler ve savaşçılar.

0: üçüncü tabaka toprak sahipleri ve tüccarlar, en alt tabaka zanaatkarlar ve hizmetkarlardan oluşuyor. Yöneticiler ve savaşçılar doğru cevap olacaktı. Böylelikle Senen Hanım, tek başınıza doğru cevap bildiğiniz için ne kadar kazandığınızı biliyor musunuz?
1: 4000 küsür olması lazım, bilmiyorum şu an.
0: Net 4000 kazandınız.
1: 4000 kazandınız. Yani toplamında ne kadar?
0: Küsuratı 200 vardı. O da biliyorsunuz ilk etaptan aslında buraya 0 puanla geldiniz. 5200 puanla şu anda lider durumdasınız.
1: Evet. Ben dedim ama birazcık ilk 4 soru birazcık şansa dayalı, bilmiyorsanız bilemiyorsunuz ama sonradan açılacağım demiştim.
0: Dikkat konusunda o zaman bayağı iyisiniz.
1: Aynen, dikkat, matematik, pozitif bilimlerde okuduğum için matematikte de aram iyi. Bu şekilde.
0: Serhat Bey, ne diyorsunuz Selin Hanım için?
2: Yani gerçekten sonradan gelip birinci sıraya geçmesi heyecan kattı. Bakalım, ikinci sıraya düştüm sanırım.
0: Sema Hanım?
3: Evet. Ben
0: siz de üçüncü etabı yani bekliyorsunuz herhalde. Gerçi yapmışlığınız da var. Sema Hanım da bizimle bir kez finalde karşılaştı. Onu da ifade edelim, tekrar hatırlatalım.
3: Performansım düştü ama tabii ki.
0: Bence hiç modunuz düşmesin. Çünkü siz çok daha iyi biliyorsunuz. Diğer yarışmacılarımıza göre daha tecrübelisiniz bu konuda. Az puanla bir anda finale kadar da çıkabilirsiniz. Evet. Çok daha iyi bir performans ortaya koyabilirsiniz. İkinci etabın son sorusuna geldi artık sıra ve işte konu başlığımız.

Hukuk terimleri yeni sorumuzun konu başlığı. Delalet etmek, göstermek, kanıtlamak. İbra, aklama. İlam, karar. İştigal, uğraş. İştirak, katılım. Nafaka, geçimlik. Tebligat, bildirim. Temyiz, kararın bozulması için bir üst mahkemeye başvuruda bulunmak. Celse, duruşma. Celtname, çoğunlukla yargılamada davacı, davalı, tanık, bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı. Sorumuz gelsin. Karar anlamında kullanılan hukuk terimi nedir? Süreniz başladı.

0: Mahkeme kararı ile beraber imzalıdır, resmi bir belgedir. Ona ne ad veriliyor diye sorduk. Bakalım cevaplarınıza nasıl yansıdı? Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: Hüküm ama emin değilim. Tam o sırada duyamadım ne dediğinizi.
0: Hüküm dedim mi ben diye bakıyorum şu anda.
1: Sanırım demediniz. Hüküm ama ben demedim, değil mi? Mantıklı bir şey yazayım diye hüküm yazdım.
0: Hüküm dediniz. Selen Hanım.
2: İştigal dedim. Arada biraz koptu ama umarım doğru hatırlıyorumdur.
0: İştigal.
2: Doğru duyduysam.
0: Uğur Bey.
3: İlam.
0: İlam olarak cevabınızı verdiniz. Siz cevabınızdan emin misiniz?
3: Eminim.
0: Kafanızı karıştıran başka bir terim var mı?
3: Yok.
0: Sema Hanım.
4: Temyiz.
0: Temyiz. Dört tane farklı cevap var şu anda. Ve bu cevaplardan sonra bir kişiye 4000 puan vereceğim. Kime Serhat Bey?
1: Uğur Bey'e.
0: Uğur Bey'e mi?
1: Evet.
4: Evet.
0: Sema Hanım?
4: Uğur Bey.
0: Uğur Bey'e mi? Selen Hanım?
2: Ben bilmiyorum şu an, ben de olabilirim.
0: Selen Hanım, ben de olabilirim dedi. Acaba kime gidiyor 4000 puan? Cevap soruda. İbra, aklama. İlam, karar. Cevap soruda. Uğur Bey'e gidiyor 4000 puan.

0: ve 6550 puana ulaştı Uğur Bey. İkinci etabın son sorusuydu ve bir anda liderlik koltuğuna geçiş yaptınız.
1: Duruşum dikleşti zaten fark ettim. Kısa sürecek muhtemelen ama şu en azından şimdi bir tadını çıkarayım diyorum.
0: İlk defa lider oldunuz değil mi?
1: Sanıyorum ya. Serhat Bey'in izin verdiği kadar.
0: Serhat Bey, 8 soruda beklediğimiz performans şu anda yok.
2: Yani evet, çok kötü yerlerde denk geldi. Böyle dikkatim dağıldığı yerlere denk geldi sorular. Bakalım 4 soru daha var.
0: Selin Hanım, daha iyi hissediyorsunuz kendinizi.
3: Evet.
0: Şu anda ikinci sıradasınız. İkinci etabın sonunda puan durumunu hatırlatalım. Uğur Bey'in 6550 puanı var. İkinci sırada Selen Hanım'ı görüyoruz, 5200 puan. Serhat Bey 4550 puanda ki son iki yarışmamızın finalisti. Ve Sema Hanım da henüz 850 puan toplayabildi. Artık sırada üçüncü etap var. Final öncesinde 4 sorumuz kaldı. İşte yeni etap. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Ve yine 4 soru yönelteceğim bu etapta. Her bir sorunun değeri bundan böyle 3000 oldu. Ve yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Uyarlama filmler, bakalım detaylarda neler var. Hollywood'un ünlü yapımlarının birçoğu Yeşilçam'da da hayat buldu. 1984 yapımı ünlü Kırmızılı Kadın filmi 1985'te başrollerini Şener Şen ve Şehnaz Dilan'ın paylaştığı Aşık Oldum'la Yeşilçam'a uyarlandı. 1973 yapımı efsane korku filmi Şeytan aynı adla 1974'te uyarlandı. Şeytanı kızın vücudundan çıkartan rahip Türk versiyonunda imamdı ve kıza zemzem atıyordu. Marilyn Monroe'nun 1959 yapımı ünlü filmi bazıları sıcak sever. 1964'te Fıstık Gibi Maşallah adıyla Yeşilçam'da yapıldı. Başrollerini Türkan Şoray, İzzet Günay ve Sadri Alışık paylaşıyordu. 1982 yapımı kült bilim kurgu filmi E.T.'nin yerli versiyonu, 1984 yapımı Buddy oldu. Sorumuz gelsin. Bazıları sıcak sever filminin yerli versiyonu orijinalinden kaç yıl sonra çekilmiştir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 14.
0: 14'ü nasıl buldunuz?
1: 1959'da çekildi Marilyn Monroe'nun filmi. Bazıları sıcak sever. Türk versiyonu 1974 diye anımsıyorum ama yanlış da olabilir, 73 de olabilir. 73 diye anımsıyorum, 74 de olabilir.
0: 73 veya 74 diyorsunuz.
1: 73'e göre verdim, 14 yıl fark oldu.
0: Selen Hanım?
2: 5 dedim. Ben de 59-64 olarak hatırlıyorum.
0: Uğur Bey?
3: 5 dedim, ben de 59-64 olarak aklımda kaldı.
0: 59-64 olarak aklınızda kaldı. Sema Hanım, siz farklı bir cevap vermişsiniz.
4: Ben de 59 hatırlıyorum, evet, Marilyn Monroe.
0: 18 yanıtını evet, verdiniz. 2-5 var. 1-14 ve 1-18. Acaba doğru cevap ne? Hep birlikte görüyoruz. Doğru cevap 5 olacaktı. 1959'u aslında 4 yarışmacımız da hatırladı ama orijinalden yerliye geçişteki tarihi tutturamayan 2 yarışmacımız var. Peki Türk versiyonu uyarlamanın ismini hatırlıyor musunuz Selin Hanım?
2: Hayır, hatırlamıyorum şu an.
0: Uğur Bey?
3: Maşallah.
4: Fıstık gibi maşallah.
0: Fıstık gibi maşallah. Evet. Hatta ben fıstık gibi maşallah deyince bayağı bir tebessümde bulundunuz. İki yarışmacımız puanlar aldılar ve 9. sorumuzu böylelikle geride bıraktık. Şimdi 10. sorumuzdayız. Önce konu başlığını görelim.

10. sorumuz ve ünlü kâhin Nostradamus. Ünlü Rönesans kâhini Nostradamus 1503'te Fransa'da doğdu. 1529'da Montpellier Üniversitesi'ne tıp okumaya gitti. Şarbon hastalığı hastalarını temiz hava, su ve bitkilerle tedavi etmesiyle ünlendi. 1550'de ilk almanağını yazdı. Bir süre sonra insanoğlunun karşılaşacağını düşündüğü her olayı içine alan eseri Yüzyılları yazmaya başladı. Gut hastalığına yakalanan Nostradamus 1566'da öldü. Ölmeden bir gece önce, "Bu son gecem, beni yalnız bırakın, zira sabaha ölmüş olacağım," diyerek son kehanetinde bulundu. Sorumuz gelsin. Nostradamus kehanetler içeren ilk almanağını kaç yaşındayken yazmıştır? Süremiz başladı.

0: kimseler anlamasın ya da anlayanlar onu iyi çözsün diye sembollerden, kelimelerin sözcüklerini bazen ters yazarak, bazen harflerin yerini değiştirerek yazmış. Ve acaba kaç yaşında yazmış? Buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 26.
0: Selen Hanım.
2: 47.
0: 1550 ve 1503 tarihlerini yazmışsınız. Uğur Bey.
3: 47.
0: Sema Hanım.
4: 44.
0: Yine farkınızı ortaya koydunuz. Diğer yarışmacılarımızdan.
4: 1550'yi hatırlıyorum fakat bu sefer de doğum tarihini hatırlayamadım.
0: Serhat Bey 26, iki yarışmacımız Selen Hanım ve Uğur Bey 47 ve Sema Hanım da 44 dedi. Doğru cevabı görüyoruz şimdi. Doğru cevap 47 olacaktı. Selen Hanım ve Uğur Bey az önceki gibi yine puanları bölüştürdük. Şu anda üçlü giden bir durum vardı. Yavaş yavaş ikiliye doğru gidiyor Serhat Bey. Nedir performansınızın yani, bu kadar iyi olmamasının sebebi?
1: Bir baş aşağı gidiş var şu anda. Umarım...
3: Ya hedefim aslında o finale çıkmaktı. Çok fazlasında gözüm yok yani. Finale çıkayım benim için yeter. Onu istiyordum.
0: Yeni bir gitar. Nedir şu anda gitar fiyatları?
3: Şu an istediğim gitar en son baktığımda o da ikinci eli 12 bin lira falandı.
0: O zaman iki final, iki tane cevap vermeme hakkı size yeni bir gitar sağlayabilir.
3: Evet, evet.
0: Peki bakalım. Uğur Bey yolunuz açık olsun diyelim.
3: Teşekkür ederim.
0: Yeni sorumuzda izleyicilerimizi ve sizleri baş başa bırakacağız ama önce konu başlığımız.
5: Rahminin ortası, Barış bıraktı. Fatih, Fatih mükemmel gol. Fatih Şentürk. Fahmi'den, Fahmi ortaya çevirdi, ömer bıraktı. Gelişine gol! Serkan, Serkan attı. Amputa milli takımımız finalde.
6: Finalimizi Vodafone Arena'da oynamak istiyoruz.
0: Amputa milli takımımız, önce bir alkışlayalım. Çünkü çok güzel başarılar yaşattılar bizlere. Buradan hepsine selam ve sevgilerimizi de iletelim. Başarılarının devamını da dileyelim. Acaba detaylarda neler var? Yer Polonya'daki Krakowia Stadyumu. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya. Ampute Futbol mini takımı 6-0 gibi net bir skorla İspanya'yı yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başarıyor. Ay Yıldızları finalde zafere taşıyan golleri 6, 10 ve 26. dakikalarda Ömer Güler yüz, 21 ve 42. dakikalarda Kemal Güneş, 23. dakikada Rahmi Özcan attı. Millilerimiz finale gelene dek D grubunda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 ve yarı finalde Rusya'yı 5-2 mağlup etmişti. Sorumuz gelsin. Ampute futbol milli takımı şampiyonada toplam kaç gol atmıştır?

0: Son olarak Selen Hanım da yazdı cevabını tam süre bitmek üzereyken. Kıl payı kurtardınız Selen Hanım. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 36 gol.
0: Selen Hanım.
2: 36.
0: 10, 11, 4, 5, 6 diye hepsini de sıralamışsınız. Ve Uğur Bey.
3: 36.
0: Sema Hanım.
4: 20.
0: Siz biraz daha az yazmışsınız. Evet. Ampute milli takımımız az önce detayları verirken ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu dedim. İlkini hatırlıyor musunuz?
1: Hayır, hatırlamıyorum. Geçen yıl İstanbul'da olmuştu diye anımsıyorum ama yani ülkemizde yapılmıştı. Finalde kazanıp yine şampiyon olmuştuk.
0: Vodafone Park'ta.
1: Evet.
0: Hatta 40 binin yakın taraftar vardı. O final maçı şu ana kadar ampute milli takımlar düzeyinde en fazla seyircili maç olarak da tarihe geçmiştir. Ve İngiltere'yi mağlup etmişlerdi. O zaman ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişlerdi. Ampute milli takımımız Osman Çakmak o zaman kaptandı. Şimdi milli takımımızın da hocası. İlk defa böyle bir gururu yaşayan isim oldu aynı zamanda. O da tarihe geçti. Acaba bu şampiyonada kaç gol atmıştı milli takımımız? Cevabı görüyoruz. 36 doğru cevap ve böylelikle 3 yarışmacımız puanları bölüştüler. Şimdi 11. soruyu geride bıraktık. 11. soruyu geride bırakmışken hemen bir puan durumunu hatırlatmam lazım. Çünkü dengelerin her an değişebileceği bir durumla karşı karşıyayız. Uğur Bey 10.550 puanla 1. sıradasınız. Finale bir adım kaldı. Lakin 12. soruda Selen Hanım'ın Serhat Bey'in göstereceği performanslar da çok kritik. Sizin 9.200 puanınız var. Eğer Serhat Bey tek başına bildiğiniz takdirde 12. soruyu üst üste 3. kez finale adını yazdırabilme şansına sahip olacaksınız. Çünkü puanınız 11.550 olacak. Matematiksel olarak hala şansınız var. Tıpkı Selen Hanım ve Uğur Bey gibi. Sema Hanım, sizin kurtarabilmeniz için tek başınıza bilmeniz lazım. Eğer bildiğiniz zaman 6.850 puana ulaşacaksınız. Serhat Bey'i geçme şansına sahip olacaksınız. Diğer iki yarışmacımızı geçemiyorsunuz. 12. soru çok kritik bir soru o yüzden. Ya Sema Hanım gidecek. Ya Serhat Bey gidecek belki. Uğur Bey finalde olacak mı? Ya da Selen Hanım'la mı karşılaşacağız? Önce konu başlığımızı görüyoruz. Müziğin çok büyük bir ismiydi Michael Jackson. 12. sorumuz da Michael Jackson'la ilgili. Michael Jackson 29 Ağustos 1958'de Amerika'nın Indiana eyaletinde doğdu. Hemen hemen tüm yaşamı boyunca sahnedeydi. Henüz 6 yaşındayken Jackson 5 topluluğunun kurucu üyelerinden olmuştu. Moonwalk figürünü ilk kez Billie Jean şarkısı eşliğinde yaparken 25 yaşındaydı. Michael Jackson bu dansı sokaktaki siyahi gençlerden öğrendiğini söylemişti. Sahnede şarkı söyleme ve dans hareketlerini James Brown'dan alıp geliştirdi. Müzik kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görüldü. 12. sorumuz geliyor. Michael Jackson, Moonwalk figürünü ilk kez kaç yılında sergilemiştir? Süreniz başladı.

0: 90'lı yıllarda herhalde 1993 müydü, 92 miydi bilmiyorum. Uğur Bey siz belki hatırlar mısınız ya da Serap Bey? İstanbul'da da bugünkü Vodafone Park olarak adlandırdığımız o zaman İnönü Stadyumu'nda da olağanüstü bir konseri vardı Michael Jackson'ın. Yani Türkiye'ye, İstanbul'a gelmiş geçmiş gelen en ünlü sanatçılardan birisiydi ve muazzam bir geceydi. Cevaplarınızı görelim bakalım. Acaba 12. sorunun ardından neler değişecek? Serhat Bey.
1: 1983.
0: Selen Hanım.
2: 1983.
0: Uğur Bey.
3: 1983.
4: 1984. 36 yaşındaydı hatırladım.
0: 1958 ve 36.
4: Evet.
0: Doğru görüyorum
4: evet,
0: değil
4: evet,
0: mi?
4: Evet 36 yazdım. 1958 doğumlu.
0: 58 ve 36 yazdıysanız o zaman yine bir sıkıntı var ama.
4: Hayır niye?
0: 4, 8, 9.
4: Evet toplama hatası. Önce 2 idi sonra 3 yaptım 36. Bakar mısınız? Neyse sıkıntı yok.
0: 36 yaşında ilk zaten yaptı diye hatırlıyorsunuz siz.
4: Evet 36 yaşında yaptı diye hatırlıyorum.
0: Peki. 3 yarışmacımızın aynı cevabını görüyoruz. Uğur Bey.
3: Aldım.
0: Finalde misiniz?
3: Finalde.
1: Finalde.
0: Yüzde kaç?
3: Yüz.
0: Yüzde yüz. Selen Hanım?
2: Yüzde yüz finalde.
0: Finalde mi?
1: Finalde. Serhat Bey. Finalde Uğur Bey.
0: Efendim yeni finalistimiz Uğur Bey. Doğru evet, cevabı evet görüyoruz ve ardından kendisini alkışlayacağız. 1983 doğru cevaptı. Ve böylelikle Uğur Bey 11.550 puanla 12. sorumuzda finale çıkmayı garantilemiş oldunuz. Tebrik ediyoruz sizi.
3: Teşekkür ediyorum. Mutluyum gerçekten. Üçüncü program sanıyorum bu.
0: Evet.
3: Finale çıktım, hedefimi gerçekleştirdim. Serhat Bey'i de elemenin yine bir gurur var. Güzel ya, güzel. Mutluyum yani şu an. Güzel.
0: Selen Hanım ikinci oldunuz.
2: Evet.
0: Yani ilk dört soruyu sıfırla geçerek 10.200 puanla ikinci sırada olmanız.
2: Evet. Yani dediğim gibi ikinci etap ve üçüncü etapta kendimi daha iyi hissediyorum. Daha başarılı hissediyorum. Öyle.
0: Serhat Bey.
1: Ya kopmalar yaşadım. O arada arkadaşlar arayı açtılar. Sonra da yetişemedim onlara. Bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız.
0: Yarın yine birlikteyiz.
1: Evet. Üçüncü olduğum için yarın evet kalıyorum yine.
0: Selen Hanım yarın beraberiz. İkinci hı-hı oldunuz. Sema Hanım.
4: Evet.
0: Size veda ediyoruz.
4: Evet.
0: Veda ederken de güzel bir kitabı hediyemiz olacak size.
4: Teşekkürler.
0: Sizi tanımak çok güzeldi.
4: Sizleri de öyle. Herkes çok samimi. Burası çok güzel bir ortamdı gerçekten. Teşekkür ediyorum her şey için herkese.
0: Finale gidiyoruz. Bugün karşımda yeni bir isim olacak finalde. Uğur Bey ile yarışacağız.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Buyurun, sizi bu saat saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktora.
17: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum.
16: Oğlum,
17: hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim.
18: Tayin mi, sürgün mü?
16: Yok canım, tayin. Ben kocamla görüşeyim, haber ver.
17: Sedat'ı gören kaçıyor.
16: Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım, Allah kolaylık versin, iyi günler.
19: Doktor Cavit'e uğramıştım.

0: eski arkadaşındır. Sen burada mı çalışıyorsun?
1: Evet, bir süredir.
2: Başka iş mi bulmuş ne?
1: Ama insan söyler Salih Hanım.
2: Vallahi bilmem ki.
1: Oğlum, ben geldim. Sedat! Sedat!
2: Başın sağ olsun.
0: Başın sağ olsun.
2: Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.
3: Gün ortasında karanlık. Bugün 16.15'te TV4'te.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
18: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
18: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
8: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır

0: bitirdi. Önce yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Uğur, Celal, İlhan şu anda final için karşımda. Arkadaşlarınız iki ismi de kullanıyor mu? Sadece Uğur mu diyorlar?
1: Aslında geçen gün sorduğun soruya cevabı hatırlayamadım. Takma adınız nedir diye. Arkadaşlarım bana Uci der genelde, yakın arkadaşlarım.
0: Uci?
1: Evet.
0: Neden öyle bir lakabınız var?
1: Ta çok eski yıllardan beri bu baş harflerinden oluşturdukları bir isimdi arkadaşlarımın. Ondan sonra böyle yakın çevremde Uci Uci diye Uğur Celal İlhan'dan
0: Uğur
1: devam
0: Celal etti. İlhan diye Uci diyorlar.
1: Hatta bazılarına böyle gizem olsun diye söylemezdim. Uci ne demek diye gelirlerdi yanıma ama artık kalmadı bir sırrı. O şekilde hitap ederler bana direkt.
0: İyi bir performans gösterdiniz.
1: Evet
0: ve
1: ya.
0: Hafta başında bizimle birlikte olmaya başlamıştınız.
1: Evet,
0: üçüncü
1: evet.
0: Günde ilk final şansınız ayağınıza geldi. Evet. Liderlik koltuğuna oturdunuz.
1: Mutluyum.
0: Bir oturdunuz, bir oturdunuz
1: evet.
0: Yani.
1: Yani rakipler güçlü. Bir de şampiyon da vardı şimdi Serhat Bey. Onun da tabii geçince ekstra bir mutluluk
0: çok iyi bir
1: oldu.
0: Yarışmacı aslında değil
1: çok
0: mi
1: iyi,
0: Serhat
1: çok iyi.
0: Bey?
1: Gerçekten çok başarılı birisi. Onu biraz daha öveyim şimdi. Ben geçtim ya onu. Çok müthiş bir insan. Yok, gerçekten çok başarılı. Şimdi onu geçince tabii biraz daha bir haklı gurur oldu. Zaten dediğim gibi hani size ilk hedefim aslında bu noktaya gelmekti. Şu finali yarışmaktı. Ama demin aklıma gitarı da soktunuz. Şimdi bakalım 5000 lira için biraz çabalayacağım. Ama burası da gayet zevkli yani. Ben şu an keyif alıyorum yani şu noktadan da.
0: Keyif alıyorsunuz. Peki Uğur Bey finalde bizimle birlikte olacak ama bazı detayları size hatırlatmak istiyorum ben. Önümde iki tane çek var. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi 5000 lira değerinde. Sorumuza doğru cevap verirseniz eğer 5000 lira kazanacaksanız para ödülümüz sizin olacak. Finalde 20 saniye sürenizi kullanıp cevap vermeme hakkına da sahipsiniz. O zaman 1000 TL'yi size takdim edeceğim ve yarın yeniden bizimle birlikte yarışacaksınız. Cevap verir ve yanlış olursa maalesef size veda edeceğiz. Sizin bana sormak istediğiniz var mı?
1: Yok.
0: Yok.
1: Yok.
0: Heyecan arttı herhalde.
1: Yani soruya dair kaygılarım çok arttı. Acaba ne gelecek diye. Onu çok merak ediyorum. Şu an onun böyle bir beni tetikleme durumu.
0: Ne gelmesini arzu ederdiniz? Konu başlığı.
1: Yani müzik olabilir aslında. Müzikle ilgili bir şeyler olabilir.
0: Müziği 12. soruda
1: ne olacak
0: kullandınız. Daha... Michael Jackson yani.
1: Tamam, sinema olsun o zaman.
0: Sinema olsun.
1: Sinema olsun.
0: Bakalım.
1: Geliyormuş sinema.

ne gelecek ben de bilmiyorum. Görelim o halde finalimizin konu başlığını. Bilim insanları dünyada sonsuz renk olduğunu söylüyor. Ancak tahminlere göre insan gözünün algılayabileceği renk sayısı 10 milyon civarında. En temel karışımlar şu şekilde. Yeşilin bileşenleri sarı ve mavi. Turkuaz, mavi, yeşil ve beyazın karışımıyla oluşuyor. Lila, kırmızı, mavi ve beyaz rengin karışımıyla meydana geliyor. Mor, kırmızı ve mavinin karışımıyla ortaya çıkıyor. Turuncu, sarı ile kırmızının. Gri, siyah ve beyazın. Füme, lila ve mor rengin karışımıyla oluşuyor. Final sorumuz geliyor. Lila hangi renklerin karışımıyla oluşmaktadır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süre sona erdi Uğur Bey ve hiçbir şey yazmadığınızı gördüm.
1: Evet.
0: Nerede takıldınız?
1: Direkt Lila'da takıldım aslında. Yani şöyle cevap vermeyeceğim. Cevap verseydim kırmızı mor derdim. Ama emin değilim, söylemeyeceğim. Cevap vermeyeceğim.
0: Cevap vermeyeceksiniz. Hatırladığınız, emin olduğunuz var mı peki? Hiç az önce bahsetmiş olduğum bu karışımlarla ilgili.
1: Yeşille moru kafama yazmıştım. Üç renk olanları zaten hiç girmedim o topa. Üç renkli olanları şey yapmadım, ezberlemedim yani. Yeşille mor iyiydi. Onlar çıkmayınca lila da aklımda kırmızı mor diye kalmış ama cevap vermeyeceğim.
0: Kırmızı ve mor. Lila ve mor yan yana gelince füme oluyor aslında ama siz kırmızı ve mor eğer bir cevap verseydim bunu derdim diyorsunuz. Evet. Ama cevap vermeme hakkınızı kullanarak bizden 1000 TL kazandınız. Önce onu ifade edelim. Yarın tekrar bizimle birlikte yarışacaksınız. Az önce dediniz ki 3 renkli olanları ezberlemedim dediniz. Doğru mu duydum?
1: Evet.
0: İşte eğer 3 renkli olanları ezberleseydiniz belki de şu anda 5000 lirayı size takdim etmiş olacaktım. Çünkü finalin doğru cevabı buyursun gelsin bakalım. Kırmızı, mavi ve beyaz 3 rengin karışımıyla lila rengi oluşuyordu. Sağlık olsun diyelim.
1: Yani yerinde olmuş en azından. Cevap vermemem iyi oldu. Olsun.
0: Peki. Uğur Bey'le yarın tekrar yarışacağız. Kendisine 1000 TL'miz takdim edilecek.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bu bölümünde Fatih bölgesindeyiz. Rotamız Fatih Camisi ile başlayacak. Ardından Aspar Susarnıcı ve Yavuz Selim Camii'ne kadar yolculuğumuz sürecek. Ancak bütün bu yolculuk boyunca rivayetler, söylenceler ve hikayeler bizlere eşlik edecek.

Padişah 3. Mustafa İstanbul'da 5 cami yaptırmasına rağmen hiçbiri onun adıyla anılmaz. Bu duruma 3. Mustafa çok içerlemiş olmalı ki şunu söylemiştir. İstanbul'da 5 cami yaptırdım. İkisini keşişlere, birini iskeleye, birini de meczuba kaptırdım. Ama birini de ceddime hediye ettim der. İşte ceddine hediye ettiği cami Fatih Camisi'dir. Peki Fatih'in yaptırdığını bildiğimiz ve onun adıyla anılan Fatih Camisi'ni nasıl olur da 3. Mustafa yaptırmıştır? İşte bunun cevabı bir depremde gizli.

İstanbul depremler kentidir ve tarih boyunca pek çok kez yıkıcı depremler yaşamıştır. İşte onlardan biri 1766 yılında yaşanır. Bu depremde Fatih Camisi'nin kaidelerine kadar, minare kaidelerine kadar ve en alt pencerelerine kadar tamamen yıkılır. Büyük kubbe tamamen çöker. Yerle yeksan olur yapı. Dönem 3. Mustafa'nın dönemidir. Ve 3. Mustafa bir imar hareketi başlatır ve bu imar hareketi sonucu cami 1700'lerin sonuna doğru tekrar yeniden yapılır. Ama eski plandan çok şey değişmiştir. Her ne kadar Fatih Camisi adını taşısa da o ilk caminin planı bambaşka bir hale gelmiştir. Ama ilk camiden pek çok iz hem de çok değerli iz hala yeni binada var olmaya devam ediyor. Onların izlerini sürmeden önce dilerseniz bu caminin yerinin neden burası olduğunu ve burada daha önce hangi yapıların olduğuna gelin bir bakalım.

Fatih Külliyesi yapılmadan önce tam burada, yani İstanbul'un 5. tepesinde bambaşka bir yapı vardı. Burada Konstantin'in, İstanbul'u kuran İmparator Konstantin'in yaptığı Havarion Kilisesi, yani Aya Apostol Kilisesi vardı. Fetihten sonra Ayasofya Patriklik binası olarak görevine son verildi. Orası camiye çevrildi ve işte Ortodoks Patrikliği Havarion Kilisesi oldu. Ancak bir süre sonra burası da atıl durumda kalmaya başladı. Ve işte bu tepeyi Fatih Külliyesi'ni yaptırmak için seçti. Burada daha önce 12 tane lahit olduğu söyleniyor. Nerede? Apostol Kilisesi'nin hemen altındaki mezar odasında. Buraya imparatorlar gömülürdü. Konstantin aslında buraya gömülmeyi planlıyordu. Nitekim öyle oldu. Ama ondan önce annesi Helena vefat etti ve buraya defnedildi. Daha sonra Konstantin'den başka pek çok Roma imparatoru, yani Doğu Roma, Bizans imparatoru buradaki kriptaya, mezar odasındaki lahitlere kondu. Hatta bunların içinde Hazreti Muhammed'in İslam'a davet için mektup gönderdiği rivayet edilen imparatorlar.

İmparator Heraklios da vardı. İşte burası külliyeye çevrildiği sırada o çıkarılan laikler buradan Topkapı Sarayı'nın bahçesine nakledildi. Fatih onları koruma altına almıştı. Ve aradan yüzyıllar geçti. Bugün mor renkli bu laikleri biz Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde görüyoruz. Bir tanesi de Ayı İrini Kilisesi'nin bahçesindedir. Peki Fatih Sultan Mehmet neden bu tepeyi, bu 5. tepeyi, bu büyük külliyeyi ve İstanbul'un ilk anıtsal yapısını yapmak için seçmişti?

Fatih Sultan Mehmet bu tepeyi özellikle seçmiş görünüyor. Çünkü buradaki Havariyon 12 Havari Kilisesi'ne Bizans dünyası büyük önem veriyordu. İmparatorlar buraya defnediliyordu. İşte burayı seçmekle verdiği mesajların birincisi şudur. Artık burada yeni bir inanç hakim. Bu kadar yüksek bir tepe olmasının sebebi de bu caminin süliyetinin dört bir yandan görünmesini sağlamak ve böylece artık İstanbul'a Türklük ve İslamiyet hakimdir mesajını vermektir. Sadece bununla değil, bütün külliyenin mimari tasarımı da yine bir mesaj içermektedir. Bu tüm dünyaya verilen bir mesajdır. Ayrıca buradan sadece dünyaya değil, kendi iç kamuoyuna da mesajlar vermektedir Fatih Sultan Mehmet. Ana caminin yapının iki tarafında sıralanan Akdeniz ve Karadeniz medreseleri tam bir düzen içindedir. Ve ana camiye, yani caminin ana kütlesine mesafelidir. İşte bununla Fatih Sultan Mehmet'in medrese tayfasına, ulemaya bir mesaj verdiği rivayet edilir. Belli mesafede saygıyla bir düzen içinde durun. Fazla devlet işlerine karışmayın mesajıdır bu.

Az önce bir önceki Fatih Camisi'nden yani Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı camiden kalan bazı değerli detayların hala varlığını sürdürdüğünden bahsetmiştim. İşte onlardan bir tanesi hemen arkamda. Bu Fatih dönemi Çinlilerinden o camiden kalan ender parçalardan biri. Bunlardan iki tane var karşılıklı. Baktığınızda sarı rengin biraz öne çıktığını görebilirsiniz. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İznik'te Çin atölyelerini kurduruyor ve imalat onun döneminde başlıyor. Ve başlayan bu ilk dönemde henüz mercan kırmızısı yok İznik Çinisi'nde. İşte bunlara kırmızı öncesi İznik Çinisi deniyor. Bunlar nadir bulunan parçalar olduğu için bu anlamda bir önceki camiden kalan o nadide parçalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunların yanında bir şey daha var. O da minarenin kaidesinde yani yıkılmayan bölümünde kalan bir güneş saati. Bu güneş saatinin çok önemli bir özelliği var. Rivayet odur ki bunu tasarlayan kişi ünlü alim Ali Kuşçu. Semerkant doğumludur. 1403 yılında da doğmuştur. İyi bir eğitim almış ve astronom ve bir alim ve dil bilimci olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelir ve Sahn-ı Sema medreselerinde dersler vermeye başlar. Aynı zamanda güneş saatleri tasarlar. Bütün bunların yanında ayın ilk haritasını çıkarmakla da ünlü olmuştur. İşte o saatin onun tasarımı olduğu rivayetler arasındadır. Bir de avluda var olan mermerlerin bazılarının

çok daha geriye gittiğiyle ilgili söylentiler vardır. Nereden? Havarion Kilisesi'nden kalma mermer parçalarının avluda kullanıldığı yine söylenceler arasındadır. Dilerseniz artık içeriye girelim ve içeride bizi bekleyen sıra dışı detaylara bir göz atalım.

Fatih Külliyesi'nin yeniden yapıldığı 1766 yani 18. yüzyılın ikinci yarısı biraz mimari anlamda kafası karışık bir yüzyıldır. Çünkü artık dış etkiler, batıdan gelen mimari etkiler Osmanlı klasik mimarisini etkilemeye başlamıştır. Barok, rokoko gibi çeşitli tarzlar klasik Osmanlı mimarisine etki etmektedir. İşte bütün bu etkilere bu cami prim vermez ve klasik Osmanlı camileri formunda inşa edilir. Ve burada üstünde bulunduğum müezzin mahfili, hünkâr mahfili gibi klasik Osmanlı camilerinde var olan bütün öğeler yerli yerine yerleştirilmiştir. Ancak bu camide diğerlerinde olmayan çok farklı ve ilginç bir şey vardır. O da müezzin mahfilinde bulunan arkamda gördüğünüz tablo. Bu tablo alegorik hatta fantastik denebilecek bir tablodur. Gökyüzünde gezegenler, bir dünya ve o dünyanın üstünde Hicaz'ın, Mekke'nin, İstanbul'un, Topkapı Sarayı'nın ve Hamidiye Camisi'nin birbirinden bağımsız resimleri yerleştirilmiştir. Gerçekten alegorik öğeler taşımaktadır. Peki bu sıra dışı tablonun bu camide ne işi vardır? 1905 yılında yapılır bu tablo. Dönem 2. Abdülhamit dönemidir. Yapan kişi son Şeyhülislam Mustafa Sabri Bey'in damadı Mimarzade Muhammed Ali Bey'dir. Bunu kayınpederine yani son Şeyhülislam'a hediye eder. Ancak bir süre sonra artık 2. Abdülhamit devri biter, Osmanlı'nın devri biter ve işte o karmaşa içinde pek çok sarayla ilişkili kişinin evi yağmalanır, konaklar yağmalanır. İşte o yağmalama sırasında bu tablo yağmacıların elinde kalır ve sırra kadem basar. Uzun yıllar sonra Malta Çarşısı'nda hemen Fatih'in yan tarafında bulunan, caminin ön tarafında bulunan Malta Çarşısı'nda araç mezat satılırken görülür bu tablo. Bir kadın satın alır bir altın karşılığında ve bunu gören bir kişi olaya müdahale eder. Bu tabloyu bilmektedir, tanımaktadır. Kadına durumu anlatır. Yazıktır, günahtır der. Bu tablo Mustafa Sabri Bey'in tablosudur. Son Şeyhülislamlardan biri olan Mustafa Sabri Bey'in evinden çalınmıştır der. Kadın bu durumda tabloyu almaktan vazgeçmez. Satın alır ama onu işte hemen buradaki çarşının yanındaki Fatih Camisi'ne bağışlar. Ve işte tablonun buraya geliş hikayesi bu şekilde anlatılmaktadır. Bu camide ilginç bir başka detay daha vardır. O da caminin hemen altında bir zamanlar Ayia Apostol Kilisesi'ne ait olduğu düşünülen kripta yani mezar odası. Dilerseniz onun Fatih Türbesi ile ilişkisine gelin yakından bakalım.

Evet, mihrabın iki yanında yeşil somaki mermerden ve bugün hala dönen sütunlar var. Peki bunların anlamı ne? Öncelikle şunu söyleyeyim, 250 yıldır bu bina ayakta. Ve bu süre içinde İstanbul pek çok kez deprem yaşadı.

Ama buradan anlaşılıyor ki, bu sütunların dönmesinden anlaşılıyor ki bina en ufak bir oynama yaşamamış. Binada bir kayma olup olmadığını ya da bir bozulma olup olmadığını anlamak için konur. Ve bunlar bugün hala dönmekte. Bu da bize binanın sapasağlam bir milim bile oynamadan hala ayakta durduğunu gösteriyor. Mihrap duvarının hemen arkasında bütün camilerde olduğu gibi hazire bölümü var. Yani küçük bir mezarlık alanı. Burada Osmanlı'nın çeşitli ileri gelenleri defnedilmiş. Bunların içinde çok tanıdık simalar var. Bunların başında Gazi Osman Paşa geliyor. Ama onun haricinde asıl önemlisi burada Fatih Sultan Mehmet'in türbesi var. İşte o türbe hemen bu mihrap duvarının arkasında. Yani şu anda bulunduğum yerle aramızda nereden baksanız bir 30-40 metre var türbeyle mihrap duvarı arasında. Bunu neden söylüyorum? Her ne kadar türbe orada olsa da Fatih Sultan Mehmet'in mezarı yani gömülü olduğu yer mihrap duvarının yani şu anda bulunduğum yerin hemen altında olduğu rivayet edilir. Bunun altında Havariyon Kilisesi'nden kalma bir mezar odası vardır ve Fatih Sultan Mehmet'in işte mezarı tam da buradadır. Bununla ilgili çok sıra dışı bir hikaye yaşanmıştır. Bu gerçek bir olaydır. İkinci Abdülhamit bunun duyulmamasını istemiştir. Ama ne yaparsanız yapın sır saklı kalmıyor ve bir şekilde bunu herkes öğreniyor. Peki bu olay neydi?

Şu anda Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin hemen önündeyim. Az önce de söyledim ya, her ne kadar türbe burada olsa da ve sandukası içeride olsa da aslında mezar odası mihrabın hemen önünde, yer altında. Eski kriptada, Havariyon Kilisesi'nden kalma mezar odasında. Bunu şöyle bir olaydan öğreniyoruz. Abdülhamit döneminde Aksaray bölgesi, Fatih bölgesi inanılmaz bir yağış alır. Ve bu yağıştan sonra bölge halkının rüyalarına Fatih Sultan Mehmet girer ve boğuluyorum nidalarıyla onlara seslenir. Bu pek çok yerden Abdülhamit'in kulağına gelir ve bunun araştırılmasını ister Abdülhamit. Bölgenin itfaiye müdürü Mehmet Paşa'yı görevlendirir. Yanına da Abdülaziz'in damadı Şerif Paşa'yı verir ve her ikisi buraya gelirler. Sandukayı kenara çekerler ve aşağıya doğru inmeye başlarlar. Bir kapak çıkar karşılarına. O demir kapağı kaldırırlar ve iyice zemine indikten sonra yaklaşık 50-60 metrelik bir dehlizden devam ederler. O dehlizin sonunda işte mezar odasıyla karşılaşırlar. Orayı su basmıştır. Ama neyse ki Fatih Sultan Mehmet'in bulunduğu yer yüksektedir. Suları temizlerler ve hayır dualarını yaptıktan sonra da geriye çıkarlar. Ve Abdülhamit onlara sıkı sıkı tekrar tembih eder. Abdülhamit'in bu kadar ısrar etmesine rağmen biz bu olayı nereden biliyoruz?

Abdülhamit'in ağzınızı sıkı tutun ihtarına rağmen bu olay bir şekilde ortaya çıkar. 1940'lı yıllara gelindiğinde paşalardan biri, damat Şerif Paşa, Mercan'da bir konakta musikili bir sohbete katılır. İşte bu konaktaki bu sohbet sırasında bu olayı anlatır. Ve kısa sürede bu olay duyulur ve en önemlisi o günlerin bir tarih dergisinde kısa da olsa kendine yer bulur. Ve böylece hızla halk tarafından duyulmaya başlanır. Ve böylece herkes öğrenir ki Fatih Sultan Mehmet'in mezarı türbesinin altında değil, mihrabın hemen altında bir mezar odasındadır. İşte bu mezar odası Konstantin'in de gömüldüğü kripta, bir önceki kiliseye ait mezar odasıdır. Ve ortaya şöyle bir sonuç çıkar. İstanbul'u kuran Konstantin ile İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet farklı zamanlarda da olsa aynı mezar odasını paylaşmışlardır. İşte bu mezarla ilgili, bu türbeyle ilgili edebiyatımızda da pek çok şiir yazılır. Bunlardan en önemlisi Abdülhak Hamit Tarhan'a aittir. Onun yazdığı işte bu türbeyle, Fatih'in mezarı ile ilgili uzun bir şiir, Birinci Dünya Savaşı'nda ünlü bir hattat tarafından bir yazı haline getirilir ve türbenin içine konur.

Şu anda Şekerci Han'ın önündeyim. Bu Han'ın önemli özellikleri var. Burası Fatih Külliyesi ile birlikte inşa ediliyor. Yani 15. yüzyılda. Orijinali iki katlı. Baktığınızda hemen anlıyorsunuz zaten. Ama dikkatli bakarsanız üçüncü bir kat daha eklenmiş. Bu daha geç dönemde. 17. yüzyılda eklenmiş ve biraz da olsa yapının orijinalliği bozulmuş. Bugün atıl durumda, kullanılmıyor. Ama ziyarete açılması gereken yapıların başında geliyor. Çünkü tarihsel olarak çok önemli konukları ağırlamış. Bunların başında Mehmet Akif Ersoy geliyor ve Neyzen Tevfik geliyor. Neyzen Tevfik'i burada bir odaya yerleştiriyor Mehmet Akif. Ve her gün onun yanına gelip ney dersleri alıyor ondan. Bunun karşılığında da ona Arapça, Farsça, Fransızca öğretiyor. Ama hem dünya görüşü olarak hem de titizlik bakımından iki farklı karakter. Bir gün burada yemek yerlerken elleri kirleniyor Mehmet Akif Ersoy'un. Bir bez istiyor ama Neyzen Tevfik'in verdiği bez o kadar kirlidir ki aman aman kalsın diyor Mehmet Akif. Ellerim daha da çok kirlenir. Ve burada geçen günlerini yani bu ney peşinde, ney öğrenme hevesinde geçen günlerini sonrasında bir şiirle anlatıyor bize Mehmet Akif Ersoy. Ey hat söndü şevkim, şevkimle birlikte ben de söndüm. Han köşelerinde garip bir aşığa döndüm.

İstanbul oldum olası su sıkıntısı yaşayan bir şehirdir. Su fakiri bir kenttir. Bunu bilen Bizanslılar da şehri bu konuda desteklemek için şehrin muhtelif yerlerine kapalı sarnıçlar yapmışlar. Kimi söylentiye göre sur içinde 200'e yakın kapalı su sarnıcı varmış. Bir de bunların dışında açık hava su sarnıçları da var. Onların bir örneğini zaten bu bölümde göreceğiz. Ama bu sarnıçlardan sağlam kalabilen, o söz konusu 200 sarnıçtan sağlam kalabilen ancak 40 tane. Bunların da pek çoğu binaların altında. İşte onlardan restore edilen ve tekrar kullanıma sokulan Sultan Sarnıcı'nın içindeyiz. Şu anda içinde bulunduğum yapının yaşı 1600. 1. Theodosios döneminde. Yani 390 yıllarında.

da inşa edilmiş. 28 sütunun taşıdığı bu yapıda hala geçmişin izlerini görmeniz mümkün. Sütun başlarında Hristiyanlığı simgeleyen haçlar ve her bir sütun başında ve sütunda da o sütunu imal eden ustanın işaretini görüyorsunuz. Ustalar kendi işaretlerini koyuyorlar ve buna göre yaptıkları işten para alıyorlar. Bu izleri hala görmeniz mümkün. Onun için Sultan Sarnıcı İstanbul'un gizli değerlerinden ve az bilinen yerlerinden biri. Buranın, sadece buranın değil, bütün sarnıçların özelinde İstanbul'la ilgili pek çok söylence üretilmiş. Özellikle bu tip sarnıçlardan yola çıkan insan aklı bu sarnıçlardan bir takım yollar olduğu ve ta Ayasofya'ya kadar gittiği yolunda rivayetler üretmiş. Bütün bunlar birer rivayet. Gerçek olan ise şehrin su ihtiyacı. İşte su ihtiyacını karşılamak için yapılmış bu kapalı sarnıcın hemen yanında ise bir de açık hava su sarnıcı var. Dilerseniz onu da yakından bir görelim.

Evet, kapalı sarnıçtan çıktık. Şu anda açık hava su sarnıcındayız. Aspar su sarnıcı. Burası Bizans'ın 1600 yıl önce inşa ettiği 4 açık hava su sarnıcından biri. İstanbul'da Suriçin'de 3 tane bu şekilde açık hava su sarnıcı, bir de Bakırköy'de benzer bir sarnıç inşa etmiş. Devasa boyutta, yüksek duvarları olan ve geniş bir alana yayılan bu sarnıçlar Osmanlı döneminde durgun su sevmeyen Müslümanlar tarafından kullanılmamış. Peki ne olmuş? İşte burada yüzyıllar boyu bekleyen suyun oluşturduğu o verimli toprak Osmanlı döneminde tarım alanı olarak kullanılmış. Bu nedenle bu tip yerlere Çukurbostan adı veriliyor. Ve bu semtin de adı işte buradan yola çıkarak Çukurbostan olarak hala kullanılmaya devam ediliyor. Şimdi bu sarnıcın hemen yanında Yavuz Sultan Selim Camisi var. Gezimize son noktayı orada koyacağız.

Yumuşak çizgilerin zarif bir melodisi. Bunu söyleyen İsviçreli mimar Le Corbusier. İşte arkamda gördüğünüz Yavuz Selim Camisi'ni böyle tarif etmiş. Eğer sadelikten yanaysanız mimaride Yavuz Selim Külliyesi tam size göre. Burası Kanuni tarafından babasının kabrinin olduğu yere türbesiyle birlikte ve bir külliye olarak 400 bin altın harcanarak inşa edilmiş. Evliya Çelebi Mimar Sinan'ın olduğunu söyler bu cami için. Ama Evliya Çelebi'nin söylediği pek de doğru değildir. Çünkü Mimar Sinan'ın yapıları listesinde bu cami yoktur. Burayı Acem Ali adlı bir mimar yapmıştır. İşte bu caminin hemen arkasında Yavuz Sultan Selim'in türbesi var. Oraya gitmeden önce bu caminin avlusunda çok ilginç bir detay göstermek istiyorum sizlere. İşte sözünü ettiğim sıra dışı detaylar bu sütunların altındaki bileziklerde gizli. Neredeyse bütün Selahattin camilerinde sütunların altındaki bu bileziklerde bir takım yazılar var. Eski Türkçe, Osmanlıca yazılmış. Ve bunlar genellikle ölüm ilanları olsa da arada bazen özlü sözler de karşımıza çıkıyor. Ama burada tarihi vesika değerinde bir metin yazılmış. Ve burada diyor ki, Kâbetullah'ın minberi ve altın olukları değişti. 1612. Ve değiştiren kişinin ismi de zikrediliyor. O da 1. Ahmet. İşte buradan yola çıkarak karşımıza Cihan Numa'da Katip Çelebi'nin yazdıkları geliyor. Ve bu olayı destekliyor. Burada yazılanlara bir destek veriyor Katip Çelebi. Cihan Numa'da bakın bu olayı nasıl anlatıyor. Sultan Ahmet, Medine şehrinin yenilenmesi ve Hazreti Peygamber'in yüce şahsının bir nişanesi olarak değeri 80 bin altın olduğu tahmin edilen Kevkebi Duri adlı elmas ve Mekke-i Mükerreme'ye etrafı 227 kıta kıymetli taş ile süslenmiş altın oluk gönderdi diyor Katip Çelebi Cihan Numa'sında. Evet, bu elmas gönderilmiş. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda savaştan kurtarabilmek için bu elmas geri getiriliyor ve bugün Topkapı Sarayı'nın hazinesinde güvence altına alınmış.

Ömrü seferlerde geçen Yavuz Sultan Selim, 8 ay süren Mısır seferinden dönmektedir ordusuyla birlikte. Ve yanında hocası İbni Kemal ile birlikte at sürmekte ve bu arada da ona merak ettiği soruları sormaktadır. Bu muhabbet, bu sohbet sırasında çamur kaplı bir alana gelir ordu. İşte tam bu çamur kaplı alanda olur ne olursa. İbni Kemal'in atından, atının bastığı yerden bir çamur sıçrar Yavuz Sultan Selim'in beyaz kaftanının üzerine. Çok telaşlanır İbni Kemal ve tabii diğer yaverler de. Ancak Yavuz Sultan Selim beklenmedik bir tavır gösterir. Telaşlanmayınız hocam der. Sizin atınızın ayağından sıçrayan çamur bizim ziynetimizdir. Ve vasiyette bulunur yaverlerine. Ben vefat ettikten sonra bu kaftan türbemde sandukamın üzerine konulacak ve orada sergilenecektir der. İşte Yavuz Sultan Selim her ne kadar hiddetli, öfkeli bir adam olarak bilinse de ilme, bilime değer veren bir şahsiyet olduğunu bu olay bize göstermektedir.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuk mu, Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Yapı.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik. Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
16: Nasıl mı?
17: Çok güzel.
18: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
19: Şipşak işlem tamam.
20: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
21: Ama ne otel?
22: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
21: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
21: Trivago'ya bakmamış.
24: Otel mi? Trivago.
25: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Burra çekecek buradan başka yer bulamadın.
2: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
3: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
2: Ya buzlar kırılırsa?
3: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
4: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
2: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
3: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
5: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
6: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
7: Derman, bugün 18'de TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
19: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğun

0: da her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

Yavuz Sultan Selim'in 8 yıl 4 ay süren saltanatı seferlerle geçmiştir. Dolu dolu bir hayat yaşamıştır. Pek çok zafer kazanmış, halifeliği İslam dünyasına kazandırmıştır. Ama sonuçta bir çıbana yenik düşmüştür ve ölüm döşeğinde yatmaktadır. Yanında da can dostu Hasan Can vardır ve ona sorar, bu ne haldir Hasan Can? Hasan Can şöyle bir cevap verir, şimdi Allah ile olma zamanıdır sultanım. Beklenmedik bir cevap gelir Yavuz Sultan Selim'den. Sen bizi bunca zamandır kiminle zannederdin Hasan Can cevabını verir.

0: Herkese merhabalar. Ben Tuğçe Kurt efendim. Tuğçe'nin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Evet, benim keyfim yerinde. Çünkü çok sevdiğim konuklarımdan sevgili Sevim Bekgöz benimle beraber olacak. Çok başarılıdır. Elin lezzeti şahanedir. Kaç kere tecrübe ettik artık sayamıyorum ben. Kaçıncı kez geliyor Tuğçe'nin mutfağına. Ne yapacağız Sevim'le beraber? Hemen anlatıyorum sizlere. Çikolatalı bir tartımız var ilk olarak efendim. Ardından benim özellikle istediğim, Büşra'dan da rica ettiğim, şöyle Sevim bize güzel bir hünkar beğendi yapsın dediğim hünkar beğendi yapacağız. Son olarak da salata yakışır dedik hünkar beğendinin yanına. Bir de güzel nohut salatası yapıp günümüzü kapatacağız. O zaman Sevim'i mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın Sevim'ciğim?
1: Sağ ol canım. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ne var ne yok görüşmeyeli.
1: Güzel. Her şey, her şey yolunda.
0: Değil mi?
1: Senin?
0: Benim de her şey yolunda. Hiçbir maşallah arıza yok. Diyelim. Maşallah diyelim. Anlattım seyircilerimize. Evet. Şöyle çok kısa bir özet geçtim. İlk olarak zannediyorum tartımızı yapacağız. Bir pişme süremiz olacak.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Çikolatalı ganajlı bir tartımız olacak.
0: Çikolatalı ganajlı evet, bir tatlımız olacak. Efendim o zaman seni buraya alayım Sevim'ciğim. Seyircilerimize malzeme listesini sayalım. Bakalım bu çikolatalı ganajlı tartımızın içinde neler varmış efendim, ekranlarınıza gelecek. Basit pratik olduğunu düşünüyorum. Yüzükler çıktı. Evet. Çikolatalı tart 150 gram tereyağı, çok pardon, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı soğuk su, üzeri için 200 mililitre sıvı krema, 100 gram sütlü çikolata, 100 gram bitter çikolata, 50 gram tereyağımız var. Süslemek için 100 gram bitter çikolata ve fındık kırığı. Ay çenem yoruldu benim.
1: Malzeme çok.
0: Yok aslında çok da değil malzeme. Sadece seyircilerimize şu hatırlatmayı yapalım. Efendim kremayı kaynama noktasına getirdik. İçine çikolatamızı koyduk ve onu soğutmak için dolaba evet, koyduk. Önceden bildiğimiz sistem. Onda bir eklem. Ganajımız hazır.
1: Aynen
0: evet.
1: Öyle.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi ne yapıyorum?
0: Hamurunu yapıyoruz.
1: Evet, tereyağımı güzelce
0: koydum.
1: Oda ısısında eridi.
0: En
1: bu önemli,
0: önemli püf
1: evet,
0: noktalarından bir tanesi.
1: Bir tane yumurta sarım var. Aslında tarifte iki yumurta sarısı ama birazcık yumurta büyüktü o yüzden ben bir tane.
0: O zaman küçük yumurtaysa iki tane sarı evet, diyelim. Büyükse bir tane yeterli evet, olacak efendim.
1: Şöyle. Aha. Pudra şekerimiz.
0: Pudra şekerimiz var. Ha bu şey olacak, muffin kaplarında
1: evet,
0: olacak öyle
1: küçük,
0: mi?
1: Evet küçük tek porsiyonluk olacak. Hmm. Görüntüsü çok şık
0: güzel,
1: olacak.
0: Güzel. Yağlamamı ister misin?
1: Olur.
0: Neyle yağlayayım? Sıvı yağla yağlayayım. Ben de o işlemi yapayım efendim.
1: Tamam.
0: Biliyorsunuz benim bu mutfaktaki rolüm programı sunmak artı ufak tefek işlere destek olmak. Evet. Evet. Ha ben getir götür işleri yapıyorum. Hakikaten öyle ama. Tuğçe fırça, Tuğçe şey, getir götür işleri bende. Yönetmenim söyledi de kulağıma. Getir götürücü Tuğçe, bir de muhallebi karıştırıcı. Evet. Bir de birkaç işim daha vardı benim. Ha bir de maydanoz dereotu doğrayacağım. Evet.
1: Aslında aynen, en zor işler. Maydanoz,
0: yani,
1: doğra, küçük küçük falan.
0: Ya ben doğramayı sevmiyorum zaten.
1: Öyle
0: onu
1: mi
0: anladım.
1: Direkt
0: evet, doğrama. Evet, direkt rondodan çekme. En sevdiğim işlemler. Ronda, her şeyi karıştır, rondodan çek. Onları seviyorum. Ufak ufak yağlarımı koyuyorum muffin kaplarına. Ganajımız dolapta
1: evet,
0: değil mi şu anda? Ganajımı
1: yaptım önceden çünkü biraz donması gerekiyordu güzel şekil verebilmemiz için. Bir paket kremayı kaynama noktasına getirdim. Hı hı. Sonrasında içine 200 gram çikolatamızı, 100 gram bitter, 100 gram sütlü çikolatayı.
0: Ha, hem bitter evet, hem de sütlü çikolata koyduk.
1: Onu da güzelce koyduktan sonra biraz da tereyağı koydum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra sıkma torbasına koydum ve
0: dolaba bekletiyorsun.
1: Bekletiyoruz.
0: Evet. Çünkü o da tartımızın önemli aşamalarından bir tanesi. Sadece işte önceden yapıyor olmamız gerektiği için önceden hallettik efendim. Dolapta şu anda sıkma torbasında soğuyor kendisi.
1: Bir şey isteyeceğim kendini ama buluyor. Unumuz az geldi. Un böyle
0: bak getir götürücü Tuğçe.
1: Birazcık un alacağım.
0: Hemen Sevim'cim tabii ki hemen. İşte hep diyoruz ya unun markasına göre evet, de fark ediyor. Bu da öyle oldu. Ben sana yardım edeyim.
1: Tamam.
0: İstersen kontrollü gidelim.
1: Tamam. Elimiz buna hamura yapışmayacak hale gelene kadar unumuzu ilave edeceğiz.
0: Unumuzu ekleyebiliriz.
1: Çok da sert olmayacak tabii.

0: Tamam.
1: Ben ekleyeyim.
0: Tamam güzelim. Ben muffin kaplarımızı sıvı yağ ile güzelce yağladım. Şimdi hamurumuz kakaolu olmayacak.
1: Evet, hamurumuz sade olacak.
0: Sade bir hamur olacak. Sonra üzerine ganajımızı koyacağız. Üzerine de herhalde benmari usulü yine bitter ve sütlü çikolatayı eritip...
1: O süslemede olacak.
0: Süslemede mi olacak sadece?
1: Bunlar pişince çıkaracağız. Soğuduktan sonra benmari usulü erittiğimiz çikolataya batıracağız böyle ters çevirip. Kenarlarında çikolatalar kalacak. Sonra fındığa aynı şekilde bulayacağız. Sonra ortasına da... Bol bol çikolata var.
0: Çikolata bayağı güzel bir şey yapıyoruz ha. Bayağı güzel bir şey yapıyoruz.
1: Fındık tercih etmeyenler Hindistan cevizi de olabilir.
0: Mesela.
1: Yeşil fıstık da olabilir.
0: Ya ben Hindistan cevizini çok sevdiğimi bir kez daha anladım. Geçtiğimiz günlerde sevgili Oya abla geldi. O da mutfağımız çok sevdiğim konuklarımdan. Hindistan cevizli böyle bir çikolata vardır ya Hindistan cevizli aynı tadı ona benziyordu ve o Hindistan cevizinin ağızda o dağılması o hafif böyle bir hissediyorsun ya onun tadını da.
1: Çok lezzetli.
0: Ay muazzamdı Hindistan cevizi seviyorum.
1: Ben Hindistan
0: sevmeyeni de anlamıyorum.
1: Kıtır kıtır yerim onu çok seviyorum.
0: Ha yani şeyi meyvesini yersin.
1: Meyvesini onu çok seviyorum. Onu da kırma şeklinde nasıl yapıyorum bir poşete koyuyorum iki tane poşete.
0: Mesela evet hakikaten.
1: Birinci katta oturuyorum yüksek. Camdan aşağı yatıyorum gidip alıyorum.
0: Sen şaka yapıyorsun. Balkondan aşağı Hindistan ceviz. Aman aşağıya bakıyorsun atmadan diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Bahçe zaten.
0: Allah korusun insana tabii şeyi ki. Kafasını bayağı kırar.
1: Evet. Ne yapsan kırılmıyor çünkü biraz zor
0: çok
1: kırılıyor bildiğin
0: çok
1: gibi.
0: Çok zor.
1: Çekişle falan baştan yapıyordum.
0: Yani aklınızda olsun efendim.
1: Evet bu yöntemi deneyin.
0: Yani 6. kattaysa falan bence denemeyin. O zaman çünkü parçasını bulamazsınız herhalde diye düşünüyorum ama 1. kattan böyle poşete koyup aşağıya atıyormuş. Bu kadar. Evet bak hamur çok güzel oldu.
1: Evet,
0: hiç ele yapışmayan
1: aynen,
0: tam kıvamında. Evet.
1: Şimdi şöyle yuvarlakları alıp elimle şöyle birazcık açıp kalıbıma uygun bir şekilde yerleştireceğim.
0: Bu kadar.
1: Evet bu kadar. Kenarındaki fazlalıkları da alacağım.
0: Bitti mi canım?
1: Bitti.
0: Tamam kaldırıyorum. Evet.
1: Bunun dibini ortasında delikler açıp kabarmasını önleyeceğiz. Zaten kabartma tozu olmadığı için çok fazla
0: kabarmayacak. Şimdi bu çıkacak. çıktıktan sonra bir daha anlamak istediğim için soruyorum. Demin kaçırdığım noktalar varsa.
1: Bunu böyle çıkaracağız. Çıkardıktan sonra çikolataya batıracağız, fındığa batıracağız, ters çevireceğiz. Üstüne de ganajımızı
0: ganajı koyacağız.
1: Evet.
0: Tamam şimdi oldu. Şimdi oturdu.
1: Tamam.
0: Şekillendikçe.
1: Fırınımızı açtık 170 derecede.
0: Evet fırınımız açık. Ben de yardım edeyim mi
1: olur.
0: Sana?
1: Olur.
0: Bir elden halledelim.
1: Tamam.
0: Daha hünkâr beğendimiz var. Daha salatamız var. Evet. Şöyle şöyle.
1: Bardakla da kesip direkt koyabiliriz.
0: Koyabilirler evet.
1: Ama şimdi.
0: Böyle pratik iki elden
1: yapalım.
0: Hallederiz. Açık kalmasın etrafında. Kenarları da
1: çok
0: böyle.
1: Çok ince olursa da alırken kırılır.
0: Kırılır. Çok ince de olmasın. Şu an sence benimkinin kıvamı nasıl?
1: Biraz ince gibi.
0: Bana da öyle geldi de o yüzden bir sorayım dedim.
1: Üstüne olsun. Ekleme yap.
0: Şöyle yaparım üstüne ekleme yaparım.
1: Evet. Tamam.
0: Sen biraz ince olursa kırılır deyince birden kafamda bazı soru işaretleri canlandı. Acaba benimki ince mi diye.
1: Evet.
0: Şu an daha iyi oldu
1: evet,
0: değil mi? Ortasını
1: oldu.
0: Çünkü ben demin ince bıraktım. Doğru diyorsun. O zaman biraz daha şöyle büyükçe almak lazım.
1: Fazla alalım. Şöyle kenarına...
0: Kenarını yaparız.
1: Alırız fazlalıkları
0: evet,
1: da.
0: Evet. Diğer hamurumuza ekleriz.
1: Evet. Bu kurabiye hamurunu yapıp içine kremasını ganajlı istemeyenler sade yaptığımız krema da yapabilirler.
0: Yapabilirler evet.
1: Pastacı kreması,
0: pastacı kreması ki ben çok severim.
1: Evet. Onu da aynı şekilde buna... sıkabilirler.
0: Evet. O da bir seçenek olsun. Çünkü herkes çikolatayı sevmiyor. Mesela inanmazsınız belki ama benim gibi bir tatlı sever çikolatalı pastayı sevmem.
1: Hadi ya.
0: Evet. Yani pastayı mesela beyaz işte pastacı kreması ve içinde meyveli severim. Muzlu pasta çok severim.
1: Evet.
0: Çilekli pasta çok severim. Bak bu oldu ince olmadı.
1: Evet. Şöyle biraz daha dışarı doğru alırsak.
0: Oralarını biraz daha bastıralım diyorsun. Tamamdır.
1: Bu kurabiye hamurlarını bu şekilde saklayabiliriz. Uzun bir süre. İçine hani koyduğumuzda yumuşatıyor ya içindeki krema.
0: Evet.
1: Ama koymadan bu şekilde
0: saklayıp hazır edebiliriz yani öncesinden
1: aynen
0: demek
1: öyle.
0: İstiyorsun. Sonra

0: misafir geldiğinde hemen bir ganaş. Bitti hazır. Gitti. Hazır.
1: Evet. Daha kolay olsun istiyorlarsa sevenler krem şanti de ekleyebilir
0: ekleyebilirler içine. Doğru. Ben o yüzden ilk yayından önce krem şanti var mı diye böyle bir şey yaptım ya. Var mı içinde krem şanti?
1: Artık çok tercih edilmiyor krem şanti.
0: Evet edilmiyor. Evet. Doğru. Tamamdır. Az kaldı.
1: Evet. İki elden
0: 175
1: olunca.
0: Derecede mi?
1: 170-180 derecede. Hı-hı. Artık herkes kendi fırınının ısısı derecesini
0: göre ayarlarlar. Hı-hı. Evet.
1: Bu şekilde.
0: Sosyal medya nasıl gidiyor?
1: Çok iyi gidiyor.
0: Keyifli.
1: Hızla büyüyoruz.
0: Aman aman maşallah.
1: Maşallah. Güzel tarifler vermeye çalışıyorum.
0: Neydi sosyal medya adresin Sevincim? Mutfağımı seviyorum.
1: Mutfağı seviyorum.
0: Mutfağı seviyorum. Programlara da devam
1: evet,
0: ediyorsun.
1: Evet, programlarım oluyor.
0: Evet, gördüm. Geçen gün yine başka bir kanalda bir programdaydı.
1: Evet. Seviyorum yaptığım işi.
0: E tabii canım.
1: Severek yaptığım için de her yere yetişmeye çalışıyorum. Hem
0: sen
1: evime
0: benim,
1: hem çocuğuma.
0: Şey yine başka bir konuklarımdan Nur ablayla.
1: Evet evet.
0: Nur Mutfa, onunla samimisin değil mi?
1: Evet. Bizim arkadaşlığımız sosyal medya üzerinden başladı.
0: Aa, ama görüştünüz tabii,
1: tabii
0: değil mi?
1: Tabii tabii. İlk önce yazışıyorduk. Birbirimizi beğeniyorduk, yorum atıyorduk falan. Sonra birkaç arkadaş daha vardı. Onlarla birlikte bir buluşalım dedik. Hani yüz yüze de tanışalım
0: yüz yüze
1: dedik.
0: Tanışalım.
1: Bir 4 sene kadar olmuştur. Ve onlarla aramdaki bağ çok farklı.
0: Dostluğunuz
1: yani
0: belki.
1: Yani arkadaşlıktan daha öteye gittik artık biz.
0: Aa ne güzel. İşte gördünüz mü efendim tamam bu sosyal medyadaki varlıkları bu yemek üzerine aynı konudan
1: evet.
0: Zaten ilerliyor
1: tabii
0: hepsi.
1: Ki.
0: Ve bir dostluğa arkadaşlığa dönüşmüş.
1: Birbirimize destek de oluruz her zaman. Tatile gittik. Trabzon gezimiz oldu. Çok ha. Eğlenceli bir gezimiz
0: sen doğru
1: oldu.
0: Bir bana geldiğinde Trabzon'dan dönmüşsün hatırlıyorum.
1: Öyle
0: evet,
1: galiba.
0: Evet evet evet hatırlıyorum. Böyle kuzinelerde bir şeyler aynen. Yaptığınız falan konuşmuştuk.
1: Çok güzel bir gezimiz oldu. Çok eğlendik.
0: Dediğim bayağı böyle
1: gibi kuzinede kestane pişirdik.
0: Ya ya.
1: O çıtır çıtır odun sesiyle birlikte.
0: Mis gibi zaten sıcacık. Yaylalara gittiniz tabii ki
1: gittik.
0: Değil mi?
1: Gittik. Çok güzeldi.
0: Trabzon
1: Sümele Manastırı harika
0: mı?
1: Bir yer.
0: Muhteşem
1: zaten.
0: Evet. Ya, Trabzon çıktık. Zaten gerçekten şehir merkezi ayrı. Yaylaları
1: muhteşem.
0: Ayrı güzellikte yani.
1: Ya Karadeniz'in her yeri muhteşem. Eşim de Ordulu benim.
0: Ha, Ordu'yu da çok severim ben.
1: Ordu'da
0: Ordu
1: çok
0: bir hafta
1: güzel.
0: Kalmıştım iş
1: öyle
0: için.
1: Mi?
0: Evet evet Ordu'yu da çok severim.
1: Ordu da çok güzel. Yazın bayramda gitmiştik kurbanda. Ayder Yaylası'na çıkmıştık.
0: Ha Ayder'e. Bokut'a gittiniz mi? Benim
1: oraya
0: meşhur yaylam.
1: Oraya gitmedik.
0: Aa, bir
1: evet.
0: Dahakinde lütfen o Rize'de.
1: Kesinlikle.
0: Çamlıhemşin'den çıkıyorduk
1: evet.
0: Diye hatırlıyorum.
1: Öyleymiş.
0: Muazzam bir yer. Bu biraz az.
1: Olsun onu da küçük ha. Yapalım.
0: Küçük yapalım. Evet efendim. Şimdi tartlar. Ben elimi yıkayayım Sevimciğim.
1: Tamam.
0: Çünkü fırına göndereceğim. Evet. 175-180 derecede seyircilerimiz.
1: Üzeri kenarlarından.
0: Kendi fırınlarına göre.
1: Evet. Ha? Kızarmaya başlayınca anlarlar
0: herhalde
1: zaten.
0: Herhalde yarım saattir diye öngörüyorum.
1: Yani 20-25 dakika diyelim.
0: Tamam. Şunları o zaman çikolatamızı daha eritmeyelim. Eritelim mi?
1: Gerek yok şu anda.
0: Gerek yok.
1: O zaten hemen eriyor.
0: İkinci tarifimize geçeriz. O
1: tamam.
0: Bittiğinde zaten pişmiş olur. Ganajımız da yeterince soğumuş olur. Benmari suyu
1: evet.
0: Da eritiriz. Sonra da salata yaparız. Evet efendim. Bizim hamurumuz şu anda fırına gidiyor. O fırına gidiyor. Biz ne yapıyoruz? Günün ikinci tarifi olan, elini yıkamak
1: ben
0: istersen yıkayabilirsin. İkinci tarifi olan neye geçiyoruz? Hünkar beğendiye geçiyoruz. Evet malzeme listesi ekranınızda görüyorsunuz. Yarım kilo kuşbaşı et, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet kuru soğan, 4 adet yeşil biber, 2 adet domates, 1 yemek kaşığı salça, 2 bardak su, pul biber, karabiber, tuz. Tabanı için 1 kilo patlıcan, 1,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, kaşar rendesi ve tuz. Evet. Bu kadar. Evet. Ne yapıyoruz?
1: Şimdi
0: evet.
1: Tencereme birazcık yağ, sıvı yağ hı-hı. Ekliyorum. İsteyenler tereyağı da ekleyebilir.
0: Evet. Keyfek eder. Soğanları
1: evet,
0: mı
1: soğanlarımı
0: doğruyoruz şimdi?
1: Doğrayacağım.
0: Tamamdır.
1: Soğan 2 tane dedik ama yine soğanlarınız
0: maşallahı var.
1: Büyükmüş. O yüzden bir tane
0: bir
1: kafi
0: tane yeterli olacak. Evet efendim. 2 soğan demiştik ama soğanımız büyük olduğu için ne yapacağız? Bir tanesini hemen malzeme listesinden çıkarıyoruz. Arkaya alıyoruz.
1: Patlıcanı sever misin?
0: Patlıcanı sevmeyen çok, ben çok severim.
1: Bayılırım.
0: Ben de bayılırım. Her türlüsünü. Hünkar beğendi.
1: Salatası.
0: İşte kızartması, salatası.
1: Dolması.
0: Patlıcan.
1: Kanyarık.
0: Kuru patlıcan dolması. Ay bayılırım. Hele o Antep usulü efendim, nar ekşili özellikle.
1: Olmaz
0: muazzam
1: gibi.
0: Olur. Bayılırım. Patlıcanı seviyoruz. Ama sevmeyen arkadaşlarım var hakikaten.
1: Tabii var. Evet.
0: Şöyle. Zarı galiba o, değil mi? Hı hı. Ocağı açtık değil mi?
1: Açtım.
0: Ha, vallahi ocağımı açabilen nadir konuklarımdansın Sevim.
1: Alıştım
0: artık
1: galiba.
0: Alıştın. Evet evet alıştın. Son dönemlerde bu yemeklerde ne popüler? Yani senin sosyal medya sayfanda en çok hangileri beğeni alıyor ya da soru alıyor?
1: En son ne yaptım ben? Bayağı bir beğeni almıştı İzmir bombası.
0: İzmir bombası ne?
1: Kurabiye ama gerçekten bir
0: niye
1: bomba.
0: Niye yapmadık bugün?
1: Ben Büşra'ya söylemiştim ama.
0: Ama ben bunları istedim.
1: Değil mi?
0: Doğru,
1: oysa.
0: Doğru.
1: Artık bir dahaki.
0: Evet, evet, evet.
1: Yapılmazsa
0: hatırladım
1: problemimiz
0: şimdi. Da. Ben dedim ki Büşra'ya bak hünkâr beğendi var vesaire var. Benim kabahatim yani.
1: Tamam o zaman.
0: O nasıldı İzmir bombası?
1: İzmir bombası şu anda İzmir'de meşhur olan bir kurabiye. İçinden akışkan bir çikolata akıyor kurabiyenin içinden. Hmm. Sosyal medyamda var. Bakarsın.
0: Dur bak, gerçekten çok kaçık. Bir daha geldiğinde yaparız.
1: Tamam.
0: Canım, bir şey kaçırmadık yani. İzmir bombası.
1: Evet,
0: niye
1: şu
0: İzmir
1: an
0: bombasıydı onu ama kaçırdım.
1: İzmir'de meşhur olmuş.
0: Hmm.
1: Bomba gibi bir çikolata aktığı için.
0: Evet.
1: O yüzden İzmir bombası demişler. Hamuru ince.
0: İnce hamur.
1: Çok ince. Baklavalık bir hamur tutuyoruz onun için. Sonrasında anlatmayayım ya şimdi.
0: Vallahi zaten ben hatırladım.
1: Hatırladın
0: İyice
1: mı?
0: Şu an kendime kızıyorum. Reji de beni destekliyor. Bana söyle ben dedim. Çok biliyorum ya dedim. Bak. Ama bu lezzetlerimiz de güzel
1: evet.
0: Canım. Çikolatalı tartımız da güzel.
1: Evet.
0: O da bence bir bomba. Gayet her
1: kesinlikle
0: yerinde çikolata var yani.
1: Tamam
0: onu da yaparız ama.
1: Tamam.
0: Aklımızda olsun. Evet.
1: Biberlerimizi de.
0: Biberlerimizi. Soğanla beraber soteleyeceğiz. Önceden etlerimizi birazcık mühürledik kuşbaşı etlerimizi efendim. Ama şimdi tabii ki yine soğanıyla, biberiyle
1: evet.
0: Ve domatesiyle beraber yine soteleme işlemine devam edeceğiz.
1: Ediyoruz.
0: Zaten hünkâr beğendi de yani formül nedir? Közlenmiş patlıcanlarımız olacak. Onları da küçük küçük doğrayacaksın herhalde biraz daha.
1: Onlar eziyorum genelde.
0: Eziyorsun.
1: Karıştırırken. Bayağı bir eziyoruz.
0: Eziyorsun.
1: Onları.
0: Beşamel sosu hazırlıyoruz. Daha sonra işte patlıcanımızı karıştırıyoruz içine. Sonra tabanımızı hazırlamış oluyoruz. Ve üzerine de bu etimizi, sotelediğimiz
1: evet.
0: Etimizi servis ediyoruz. Ben çok severim hünkâr beğendi.
1: Ben de çok seviyorum. Bunu farklı farklı şekillerde de yapıyoruz artık. Mesela alt tabanı aynı ama üzerine et sevmeyenler için.
0: Kıyma.
1: Mesela kıyma da değil. Mantar sosu yapıyorum.
0: Ha yine taban aynı.
1: Evet,
0: evet
1: taban aynı.
0: Üzerine et yemeyenler için.
1: Aynen.
0: Evet,
1: tavuklu da yapıyoruz ama.
0: O da bir protein.
1: Mantar da çok yakışıyor buna.
0: Bak bilmiyordum.
1: Alt tabanına. Evet mantar da çok yakışıyor.
0: Mantar hoşuma gitti. Ben mantarı yine sevenlerden olduğum için.
1: Malzeme aynı sadece et yerine mantar
0: var.
1: Evet.
0: Yani soğanı, biberi, domatesi
1: aynen.
0: Soteliyoruz. En
1: evet.
0: Son mantarımızı koyuyoruz.
1: Salça,
0: zaten mantarın
1: domates.
0: Canı ne kadar? Hı-hı. Evet salça, domates.
1: Evet.
0: Ve yine hünkâr beğendi tabanı. Üzerine sadece mantarlı bir üzeri
1: evet,
0: var diyelim.
1: Ana yemek değil de hani garnitür olarak da masaya konulabilecek.
0: Masaya
1: diyelim.
0: Konulabilir.
1: Evet.
0: Doğru söylüyorsun. Bu arada yönetmenim diyor ki tek seferde domatesi pıt diye soydu. Sevim öyle çok pratik. Hakikaten
1: elinin
0: öyle. Hiç. Yani elinin şeyi çok hızlı hızlı. Hakikaten
1: evet.
0: Hızlı. Rahat ediyorum yani ben ama keyfim yerinde burada şu anda. Pek bir şey yapmama gerek kalmıyor. Ah bir de bunda yaz domatesi olsa.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Bence bir tane domates de yetecek mi?
1: Yeter.
0: İki mi yapalım?
1: Bir tane yapalım.
0: Tamam,
1: salça da koyacağım zaten. Biber salçası.
0: Evet salça da
1: renk verecektir ona.
0: Aha.
1: Tabii artık kış domatesi kullanılmış, yaz domatesi olmadığı için kışın domates kullanmıyoruz, konserveleri.
0: Konserve. Tabii yazdan hazırladığımız
1: evet.
0: O şişe domateslerimiz. Pek seviyoruz onu. Menemenlik
1: yaparken.
0: Yapla normal domates yaparken.
1: Biraz zorlanıyorum
0: ama. Ay annem sinir sıkışması oldu ellerinde onlarla

Evet, soğanımızı, domatesimizi, biberimizi, salçayı kavuruyoruz. Pul biber ve karabiber ilave edeceğiz. Ardından etlerimizi de koyacağız. Etlerimizi koyduktan sonra biz beşamel

0: püf noktayı ve kıvamı bir anlatır mısın?
1: Beşamel sostaki kıvamı ben koyu kıvamda kesinlikle sevmiyorum. Böyle çok muhallebi gibi oluyor.
0: Evet.
1: O da çok lezzetli bir beşamel sos olmuyor
0: daha
1: bence.
0: Daha akışkan seviyorsun.
1: Evet, daha akışkan seviyorum. Bir yemek kaşığı tereyağına bir yemek kaşığı un koyuyoruz ama çok tepeleme un değil.
0: Değil. Silme un. Evet.
1: Çok da silme değil, ortası var.
0: Ortası. Onun ismi yok literatürde.
1: Evet.
0: Silme değil, tepeleme değil, ortası.
1: Ortası. Evet. Anlayanlar anlamıştır beni.
0: Anlamıştır. Bu işin uzmanları ama kesin. Amacımız zaten ama uzman

0: olarak çok güzel bir kıvam elde edilir.
1: Çok güzel bir kıvam elde edilir. Size gibi sizler. Evet. Şey, bir şey yaptılar da bana. Ondan size gibi sizler dedi.
0: Göstereyim mi onu?
1: Ha, göster.
0: Hemen gösteriyorum. Bir tane kaşık alayım.
1: Burada kalmamış mı kaşık? Ha, kalmamış, orada
0: fazla
1: vardır.
0: Fazla kullanmışız.
1: Evet.
0: Şimdi şu şöyle bir tepeleme oluyor ya biraz.

0: Yani bir yemek kaşığı dediğim şey, evet. Senin göstermek evet. istediğin şeyi söyledim. Bir de unu iyi kavurmamız gerekiyor, evet, öyle mi?
1: Un iyice kavrulacak.
0: Bir kokusu çıkacak.
1: Evet.
0: Ama işte bazıları daha koyu seviyorsa, biz mesela bir önceki herhalde programımızda öyle yaptık. Bayağı daha fazla un kullandık. Dediğin gibi muhallebi oldu. Ama bana daha sorarsan tabii. hakikaten böyle sıvı daha güzel.
1: Sıvı daha güzel evet. ve her yerine yayılıyor.
0: Yayılıyor.
1: Bir şeyin yoksa üzerine de koyduğumuz
0: sıvanıp
1: zaman.
0: Sıvanıp kalıyor diğer türlü.
1: Burada sütümüz acaba ne kadar vardı?
0: Ne kadar var? Bir bardak süt vardı herhalde, değil mi? Bir su bardağı sütümüz vardı.
1: Tamam.
0: Evet, seyircilerimiz de bu arada aşağıdan geçiyor tariflerimiz. Oradan kontrol edebilirler. Şimdi mesela rengi biraz daha dönsün mü?
1: Dönsün. Biraz karabiber atacağız ona.
0: Bu arada 1,5 su bardağı sütümüz var. Hı,
1: tamam.
0: Ha. Karabiber, muskat.
1: Muskat herkesin evinde olmadığı için karabiber tercih ediyoruz her zaman.
0: İşte var olan varsa.
1: Varsa çok evet. az.

0: Şimdi bunları ezeceksin karıştırdığımızda. Bir kaseye mi ihtiyacım var?
1: Bunu tavaya eklediğimde kaşıkla eziyorum.
0: Yeterli oluyor. Ekstra. O zaman kaşığın burada.
1: Ezmeye gerek olmuyor.
0: Evet. Bunlarla işimiz bitti mi?
1: Onlarla bitti, evet.
0: Biberle de bitti herhalde. Bir tek kaşar peyniriyle işimiz
1: evet,
0: var.
1: Evet, bunu da şimdi ekleyeceğim.
0: Ekleyeceksin, ilave edeceksin. Ben şunları bir kaldırayım, bir de bir tamam. Taraftan fırına bakayım. Ne durumda fırın?
1: Dediğim kıvam şöyle oluyor. Şimdi zaten patlıcanı da girdiğinde bu gayet kıvamımız güzel bu olacak.
0: Evet.
1: Kaşar peynirini bekliyorum.
0: Daha olmamış. Daha tartların işi var efendim. Kaşar peyniri de devreye girdi.
1: Oh, hemen mis ardından patlıcanlarımı da ekleyeceğim.
0: Kaşık yardımıyla ezeceksin. Bayağı yani sunuma hazır bir hale geldi evet, bence. O hazır zaman Hünkar beğendiye bakır bir kap yakışır diye Gizemizin hazırladı. Gizemizin ne demekse Gizemizin. Gizem'in hazırladığı bakır kapa koyalım.
1: Patlıcanımız zaten doğranmış olduğu için.

0: Böyle kaşıkla ezmeniz yeterli,
1: yeterli
0: olacak.
1: Evet. Daha
0: kaşarlar gördüğünüz gibi.
1: Tartlar olmamış.
0: Ne güzel sunuyorlar.
1: Üstünde evet kaşarlar eriyince. Adeta bir mıhlama. Sever misin?
0: Bayılırım. Kesinlikle her gün.
1: Her gün. Çok yersen insana alışık olmadığı için böyle bir hasta ettiği bir durum var yani. Yok. Başıma geldiği için biliyorum.
0: Yaparız biz de.
1: Ha, siz evde yapıyor musunuz?
0: Yapıyoruz.
1: Evet.
0: Bunu böyle güzelce ezdik.
1: Ezdik.
0: Evet, buna da birazcık tuz atalım.
1: Atalım tabii. Patlıcan da tuz sever. Vallahi
0: ben biraz
1: oldu.
0: Tuzcuyum galiba.
1: Bunu sanki daha şu an dejavu yaşadım. Daha önce konuştuk gibi hatırladım.
0: Öyle miydi?
1: Bunu seviyorum mu dedin sen? Ha, çünkü bir anda bu anı daha önce yaşadığımı hatırladım. Sevimli. En son giydiğin kıyafeti bile hatırlıyorum ya. Pantiyeli bir şey giymiştin. Kafana pantiyeli bir şey takmıştım.
0: Hayır. Ya siyah bir gömlek giymiştim.
1: O zaman bir öncekinde
0: puantiyeliydi.
1: Ama bir şeyi hatırlıyorum.
0: Hatırlıyorsun.
1: Yani.
0: Hafıza
1: evet, puantiyeli bir şey hatırlıyorum. Çok net.
0: Tamamdır. Evet,
1: tamamdır.
0: Bunu vereyim sana.
1: Tabii ki.
0: Servis
1: evet,
0: hazır. Bu kadar kolay.
1: Reji ekibi sana 10 üzerinden 9 vermiş. Çok
0: öyle
1: becerikliymişsin. Öyle. Süper. Ama bir puan nereden kırdıklarını anlamadım.
0: Aa evet, neden?
1: Her zaman daha iyisi vardır o yüzden. Bizim yönetmen de pek hazır cevap ha.
0: Peki öyle olsun.
1: Hiç boş bırakmıyor yani. Her zaman herkesin daha
0: da
1: iyisi
0: doğru
1: var.
0: Tabii
1: evet
0: ki.
1: Mantıklı yaklaştı arkadaşım olaya.
0: Kesinlikle.
1: Evet şöyle tamam mıdır?
0: Tamamdır.
1: Etrafını sileriz.
0: Sileriz. Aha.
1: Efendim.
0: Şu kepçeyi alırsam daha kolay olacak galiba.
1: Yaptım oldu. Sonunda koyana bakacaksın. Ben koydum. Etimizi de. Ay bayılıyorum böyle pratik kolay hemencik biten yemeklere.
0: Aslında zor gibi görünüyor patlıcan.
1: Ali Nazik de bu da zor evet gibi gözükür ama
0: neden?
1: Aslında çok kolaydır.
0: Patlıcanı közlemek vardır ya.
1: Evet.
0: O biraz uzun olur ama patlıcanımız genelde onu da yazın buzluğa atınca.
1: İşte daha pratik ne olsun.
0: Pratik. Yani gelen
1: gerçekten
0: misafire.
1: Öyle.
0: Misafirden
1: patlıcanı,
0: korkmayız.
1: Patlıcanı közlemekte de aslında çok bir şey yok ya. Ben fırıncı
0: biraz
1: değilim.
0: Uzun.
1: Fırında uzun sürüyor ama eğer elektrikli ocağınız yoksa, böyle ocağınız hı hı varsa pıt pıt buradan közleniyor ya. Ben öyle düşünüyorum. Yani biraz ocak batıyor ama yapacak bir şey yok. Ay ne güzel
0: evet
1: durdu.
0: Onun üzerine de birazcık maydanoz ekleyebiliriz.
1: Maydanozlar biraz o zaman salatanın maydanozundan çalıp.
0: Evet çalacağım oradan.
1: Çal çal. Sevimcim bununla da işimiz bitti,
0: bitti
1: tabii değil mi? Biraz salatamızın maydanozundan çalacağız. Üzerine azıcık serpiştireceğiz. Vallahi hazır. Şöyle de koydum. Her türlü açıdan çekebilirsiniz. Buyurun efendim. Evet. Bitti. Eline bitti sağlık. Vallahi bitti. Bir fırına afiyet bakalım olsun mı ona geçmeden
0: tamam,
1: önce?
0: Tamam.
1: Ne durumda? Bir fırına bakalım efendim. Var mı
0: birazcık
1: daha?
0: Daha.
1: Birazcık daha var. Hı-hı. O zaman ben biraz derecesini kısayım istersen.
0: Tamam.
1: Çünkü ben 200'e getirmiştim. 180'e geri aldım şimdi. Pişmez etmez diye. Salatamıza geçelim.
0: Tamam hemen.
1: Onu yapalım. O bittikten sonra da son işlemini
0: evet
1: hallederiz. Evet efendim ekrana geliyor salatanın malzeme listesi. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Bakalım içinde neler varmış. Nohut salatası 3 su bardağı haşlanmış nohut. 5 adet közlenmiş kırmızı biber. 1,5 su bardağı yoğurt. 4 diş sarımsak. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı mayonez, pul, biber ve tuzumuz var. Evet Sevimciğim.
0: Geldim.
1: Bir sosumuz olacak herhalde değil mi? Ben sarımsakları ezeyim mi senin için? Ha bir
0: süper
1: de ben çok iyi sarımsak eziyorum bu aletle. Görevlerimden bir tanesi de o.
0: Süper.
1: Dur ben hepsini koyayım mı?
0: Hepsi fazla olur. Bir tanesi yeterli.
1: Bir tanesi mi? Tamam.
0: Şöyle koyup.
1: Ben bu bıçak alayım. Getir götür Tuğçe.
0: Evet. Ben biberlerimi doğrayayım.
1: Tamam canım.
0: Burada da közlenmiş kırmızı biber kullanacağız.
1: Biberimiz var. Bir diş yeterli mi? Emin
0: yeterli
1: misin?
0: Yani çok sarımsak severseniz.
1: Şey küçüktü çok sarımsak.
0: Tamam,
1: bir tane daha koyayım.
0: Bir tane daha koyalım.
1: Evet. İki diş sarımsak koyduk efendim. Şimdi bu nohut salatasında seçmemizin nedeni benim çok sevdiğim bir işlem yapacak. O da ne? Nohutları yağda hafif soteleyecek.
0: Evet.
1: Pul biberle mi soteliyorsun?
0: Pul biber, toz.

0: Tamam.
1: Bunları da küp doğruyoruz.
0: Kırmızı biberi mi görmüyorum ben? Ha, bununla şey yaparız. Aslında biraz böyle işte kekikli vesaire de koyabilirler. Ben koyuyorum
1: tabii ki,
0: çünkü. Sarımsak tozu.
1: Nohut akilleri yakışabilir.
0: Evet. Sarımsak tozu çok yakışıyor. Ben öyle yaptım daha önce.
1: Becerikli hatunun hali başka.
0: Senin halin başka bence. Ben şuradan bir toz kırmızı biber bakayım sana.
1: Bunları da böyle küp küp doğrayıp bunun içine atıyorum.
0: Evet.
1: Şöyle yaparsam daha çok.
0: Okey.
1: Evet, süper.
0: Bulduk. Ama baksanıza efendim, bizim ekibimiz ne kadar tatlı. Bütün böyle baharatları böyle tatlış tatlış kavanozlara, cam kavanoza, bir de sağlık için önemli biliyorsunuz. Üstüne de her şeyi yazmışlar. Süper. Mis gibi. Evet, bunu koyduk. Şimdi artık nohut işlemimiz var.
1: Elimi yıkıyorum.
0: Elini yıkıyorsun. Ben de tavayı getiriyorum hemen sana. Evet efendim, tavamız gelsin. Nohutlarımızı şöyle zeytinyağında toz biberle, pul biberle biraz soteleyelim.
1: Renk verelim.
0: Evet. Koyuyorum zeytinyağı. Hı hı. Bayağı işimiz bitti. Biraz 4 daha yemek. Ha, benim elim şey öyle.
1: Tamam.
0: Evet, doğru. Az az benim el. 3-4 tane yemek koysak, tarif koysak sevim çıkaracak yani bize. Ben sana şu kaşığı vereyim de, o teflon ya. Hı hı. Evet.
1: Biraz da acı koyalım mı?
0: Yani bu da biraz acı toz biberdi ama.
1: Acı mıydı?
0: Bilmiyorum.
1: Tamam o zaman.
0: Evet. Renk vereceğiz. Bunları bir karıştırayım mı?
1: Olur.
0: Evet. Salatamız da bu kadar pratik. Pratik olan her şeyi çok seviyoruz ve bunu hep yineliyoruz. Sen de mi pratikçisin?
1: Pratik. Kesinlikle.
0: Evet.
1: Her
0: çok uğraşma.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Yani sarma yemeği çok severim.
0: Ama
1: sarma
0: yapmasından dolayı. İnanmazsın. Sarmayı mesela sorsak herhalde 10 kişiden 8'i çok seviyor der, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ben mesela hiç sarmaya karşı bir bağlılık hissetmiyorum.
1: Gerçek, hiç.
0: Evet, çok enteresan. Olabilir, herkes de şaşırır. Evet. Ama bir bağlılığım yok. Ya olmasa olur benim için sarma. Evet. Biberimizi koyalım.
1: Bir de çok uzun sürer de hemen 5 dakikada
0: kalem gibi sar, biter ya. Uğraş, uğraş. Hakikaten meşakkatli iş. Oh, tartlar kızarmaya başladı iyice. Salatamızla şöyle güzel bir sunum yapalım.
1: Tamam.
0: Ben şuraları bir kaldırayım. Burada bir tek maydanoz koyacaksın herhalde.
1: Evet, üzerine maydanoz koyacağım. Buna da birazcık tuz ekleyelim.
0: O zaman ben tahtayı bırakayım çünkü. Sarımsakla işimiz bitti mi Sevinci?
1: Evet, sarımsakla işimiz bitti.
0: Tamam, onu da kaldıralım. Bir görevimi icra edeyim ya. Maydanozları doğrayayım ben. Evet, bugün eksik kaldı. Yapmadım. Bir doğrayalım. Şimdi biraz sulu kaldı. O niye öyle oldu? Bir çekmedi değil mi?
1: Şey, nohutun kendi suyu varmış demek ki birazcık.
0: Onu
1: ama
0: koymayız. Ama
1: önemli, böyle süzgeçle alıp koyabiliriz.
0: Evet, evet. Hiç problem değil. Herhalde biraz suyu kalmış. Maydanozlarımız da hazır şekerim.
1: Kırmızı biber ne güzel koktu.
0: Neler?
1: Kırmızı biber.
0: Ben mesela zeytinyağlı yemeklerde de mutlaka annemden beyaz yemek sevmem. Böyle toz biber koymasını isterim. Zeytinyağlı yemekte de. Evet evet, kırmızı yemek seviyorum.
1: Ben de.
0: Sen de mi?
1: Ben de.
0: Şu salata için.
1: Yani bir nohut yemeği bir kuru fasulye yaptığımda o kırmızı kırmızı üzerine çıkacak onlar.
0: Ben de kırmızı yemek seviyorum gerçekten.
1: Evet, bu da hazır.
0: Evet, ne dedik efendim? Bu nohutlarımızı isterseniz sarımsak tozuyla da, istediğiniz, dilediğiniz baharatla da soteleyebilirsiniz. Hemen şöyle yağda çevirebilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor. Benim de böyle bir salata tarifim vardı. Hatta yazım vermiştim seyircilerimize. Bedru Usta gelmişti. Bedru Usta'nın yaptığı etlerin yanına naçizane, hiçbir değeri kalmayan bir salata yapmışlığım var yani. Evet.

0: Tamam.
1: Böyle güzelce koyalım. Hı hı. Kaşığı da vereyim size.
0: Efendim güzelim. Heh, kaşığı da koyuyoruz. Şimdi nohutlarımız.
1: Şimdi.
0: Bak bir süzgeçimiz.
1: Gerek yok aslında,
0: yok
1: şöyle.
0: Ha, hallediyorsun. Ha, biraz kırmızı
1: biraz da kırmızılar da öyle aksın üstünden.
0: Vallahi güzel oldu. Şu dolaptan ben sen onu hallederken ganajı da çıkarayım.
1: Tamam. Hı.
0: Çünkü daha tartımız bitmedi hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Mis gibi oldu. Oldu. Bence yeterli oldu. Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Efendim, gördüğünüz gibi bu da şahane, basit, pratik salatamız.
1: Üzerine maydanozlarını ekleyebiliriz.
0: Şimdi acaba üzerine maydanozlarını koysam mı? Son dokunuş önemlidir diyerek maydanozlarını...
1: Son dokunuşu sana bırakıyorum.
0: Son dokunuşlar bende efendim. Yeterli zaten herhalde maydanozda.
1: Yeterli.
0: Değil mi? Evet efendim, salatamız ve hünkâr beğendimiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bunları alıyoruz.
0: Evet, aman dikkat et. Heh. Korkarım yanma. Fırından tartlarımızı çıkarıyoruz ve ganajımız da dolaptan çıktı. Gel istersen burada mı halledelim?
1: Birazcık ama soğuması lazım.
0: Tamam, birazcık soğusun. Evet. O sırada biz ne yapacağız?
1: Ganajı eriteceğiz.
0: Evet, çikolataları eriteceğiz. Ben Marie usulü. Ganajımız da hazır. Ne yapmıştık ganaj için? Kremamızı kaynama noktasına getirip içine 100 gram bitter, 100 gram sütlü çikolata koyduk. Evet. Erittik. Birazcık tereyağı ilave ettim.
1: Bir yemek kaşığı kadar da tereyağı koyduk.
0: Bir yemek kaşığı da tereyağı zaten. Tereyağı güzel bir tat veriyor diyelim. O zaman ben ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım ben. Ha, sunum tabağı getirecektim.
1: Elinde beline koyup.
0: Ben ne yapacaktım? Evet. Hakikaten öyle oldu. Bunu da getirelim. Ha, kırdım. Ben bunu kırdım.
1: Süpersin.
0: Dokundum.
1: Soğuk, sıcakken kırılıyor evet. Ama hiç sorun değil. Onu çikolatayla kapatırız.
0: Kapatırız ama neyse, kırmışken yiyeyim.
1: Yiyebilirsin. Afiyet olsun.
0: Çok güzel şeyi, tartı hamuru. Bayağı güzel.
1: Kıyır kıyır derler ya.
0: Hakikaten kıyır kıyır. Neden kıyır kıyır oldu mesela bu?
1: Neden kıyır kıyır oldu? Çünkü içinde tereyağı var.
0: Tamamen tereyağında.
1: Tereyağı var. Ekstra hani bir yoğurt koysak, süt koysak onlar birazcık yumuşatıyor. Ama içinde ekstra hiçbir şey yok. Sadece su var. O da soğuk su.
0: Çok beğendim bu hamuru. Şimdi mesela bunu nasıl hayal ettin biliyor musun? Böyle bu tart hamurunu üzerine pastacı kreması yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ve üzerine full çilek koyuyoruz. Süper. Çilekle beziyoruz. İşte çilekli tart.
1: Aynı tarifi o şekilde de yaptım.
0: Yaptın mı? Oh, yaz gelsin, çilekler güzelleşsin. Ve bir de öyle yapalım. Bak, bu da iyi fikir. Bu hamuru iyice kafama yerleştirip tarifini yapmam lazım.
1: Evet, bu da
0: neydi hamurda? Ele malzemelerini verdik sizlere efendim ama ele yapışmayacak kıvama gelene kadar un ilave edeceğiz. Zaten çok güzel böyle şey bir
1: elden akan zaten anlaşılıyor.
0: Evet. Güzel bir kıvam oluyor. Çikolatalarımız erisin, tartımız biraz soğusun, şöyle yapalım. Buzdolabına göndermemi ister misin?
1: Olabilir.
0: Ha, daha işimizi hızlandırırız.
1: Tamam.
0: Çünkü daha süsleyeceğiz ya.
1: Evet.
0: Onları bir gönderelim efendim. Var mı planlarda, projelerde yeni bir şeyler?
1: Yeni bir şeyler var.
0: Ne var? Anlat.
1: Yani daha olmadı. Söylemeyecektim ama bilmiyorum.
0: Yani üstü kapalı anlat istiyorsan. Nazar
1: ya, eğitim için İran'a gideceğim.
0: İran'a mı?
1: Hı-hı, eğitim vermek için.
0: Eğitim vermek için.
1: Evet.
0: Aa, ne
1: çok
0: güzel.
1: Heyecanlı benim için.
0: Yani Türk yemeklerine dair eğitim vermeye.
1: Farklı.
0: Seni bulmuşlar.
1: Evet, bana ulaştı İran'dan bir bayan. Bayağıdır böyle diyalog halindeyiz, konuşuyoruz.
0: Aa, çok güzel haber, çok sevindim.
1: İnşallah kısmet olursa.
0: Aa, büyük mesleki tatmin, gerçekten öyle.
1: Çok
0: tebrik
1: heyecanlı
0: ederim.
1: Bir iş olacak benim için.
0: İran'da tabii ki çok güzelmiş bu arada. Tahran vesaire çok güzelmiş. Hem bir senin için hem farklı bir kültür gezeceksin, göreceksin. Hem de mesleki tatmin vallahi hakikaten çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Mert diyor ki bu haberi de duyduktan sonra 10 üzerinden 9 vermiştim ama 10 üzerinden 10'a tamamladık bugün sevimin puanını.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ay, böyle ben de bir şey söyleyeceğim. Bana da geçen gün bir mail geldi, söylemesi ayıptır. Tuğçe'nin mutfağı ile ilgili. Benle de bir, bu arada İngilizce bir mail, yabancı bir ülkeden. Ay, ülkeyi unuttum şu anda. Mail o kadar dikkate almamışım ki demek ki. Şaka yapıyorum. Ve röportaj yapmak istiyorlarmış. Türk kültürüne ve mutfağına dair.
1: Aa, harika.
0: Ya ama Sevim daha iyi bilgi verebilir size. İsterseniz yönlendirebilirim diye Sevim'e pas attım.

0: Evet. Hah, benim evet. usulü eridi evet. çikolatamız. Şimdi.
1: Bunu kapatabilirim.
0: Kapatalım. Alayım sıcak mı tartımızı? Mı? Ay sıcak, dikkat
1: sıcak.
0: Et.
1: Sıcak. Eldivenle
0: alabilir miyim? Eldiveni alabilirsin. Ocağı istemem, ocağı diyorum. Buraya koy istersen.
1: Tamamdır. Ha.
0: Şimdi alayım mı? Onu ben alayım çünkü tartı da alacağım. Belki tamam. daha soğumamıştır. İki dakika için buzdolabına koymuş oldum ama kar kardır efendim.
1: Bir çatalla çıkarabilir miyiz? Bir deneyelim şöyle bıçak ve çatal yardımıyla.
0: Hı-hı. Zaten sunuma kadar yani 3-4 tane hazırlasak yeterli olur. Seyircilerimize gösterebileceğimiz kadar.
1: Şöyle kırmaktan korkuyorum ben de.
0: Ters çevirelim.
1: Bunun boyutunda tepsi olursa ters çevirebiliriz.
0: Fırın tepsisi. Bakayım bir bakalım. Fırın tepsime. Ya da şöyle bir şey aklıma geldi. Bunun üzerine koysak.
1: Kenarlardan
0: alır mı? Yok fırın tepsisi de geliyor. Gizemciğim tamam. getiriyor. Hemen alıyorum Gizem'den fırın tepsisi.
1: Hı-hı. Şöyle yapalım.
0: Hı. Sıcak mı elin yanmasın? Onları elleme istersen.
1: Yok.
0: Heh, bak tamam. daha pratik bir yöntem oldu. Şu ters çevirme işini evet. de seviyoruz.
1: Şimdi şöyle Hı. kırmadan.
0: Sakin sakin. Nazik nazik.
1: Tabii siz evde vaktiniz olunca soğuk soğuk yapabilirsiniz.
0: Hı-hı.
1: Soğuduktan sonra daha iyi olacaktır.
0: Tabii ki biz hep seyircilerimize söylüyoruz. Burada belli bir süre içerisinde evet. yapıyoruz ya. O yüzden Kesinlikle. Bazı işlerimiz daha aceleye denk geliyor ama evde... Tüm detayları püf noktalarıyla evet. yapın efendim.
1: Şimdi şöyle
0: İlk
1: alıyorum.
0: Önce çikolata. Banacı ben sıkacağım.
1: Tamam. Ve fındık.
0: Çok güzel görünecek.
1: Evet.
0: Sıkayım mı içine?
1: Tabii ki.
0: Yani bir niye gelmiyor?
1: Biraz kuvvet isteyen bir ganaj olduğu için. Deneyeyim mi ben?
0: Evet dene. Çünkü ben aşağıya değil yukarı doğru sıkar oldum onu. Heh, sıkıyoruz efendim. Geliyor, geliyor.
1: Biraz dolapta fazla kalınca bu şekilde olabiliyor. Aha. Sıkmadan bir 5 dakika önce çıkarırsanız ganaş kendine gelir.
0: Ya da Sevim kadar kuvvetli, güçlü olacaksınız. Kol kaslarınız.
1: Evet.
0: Vallahi güzel oldu, havalı oldu. Görüntünüz Ayşe, görsel böyle. Olarak çok iyi. Evet. Yani,
1: yani dediğim için. Gibi yeşil fıstık da olursa...
0: Çok
1: güzel
0: daha
1: olabilir.
0: Da keyifli olur. Evet. Ben diyorum ki şuraya yavaştan sen onları hallederken bir sunum hazırlayayım ha Sevim.
1: Süper.
0: Örtümü sereyim sen o işlemi tamam. yaparken. Şöyle peçetemizi koyayım. Evet.
1: Güzel şeyleri seviyoruz. Gidiyor.
0: Ya senin farklı, sunumların da çok güzel oluyor.
1: Farklı şeyleri seviyorum.
0: Bu arada yani... Görseli evet, elinin seviyorum. Lezzeti güzel. Teşekkür Hakikaten çok pratiksin. Yaparken zaten seyircilerimiz, izleyicilerimiz anlıyor. Evet, gerçekten kesinlikle. Anlıyor. Ama bir de sunum da güzel. Sunum da önemlidir ya. 4 tane yeter istersen.
1: Yeter mi?
0: Ha, tamam. Yetebilir.
1: Şöyle yapalım.
0: Aha, öyle yapalım.
1: Tamam.
0: Etrafına fındık serpiştiririz. Bir peçete alayım. Ben sana veriyorum. Al. Şimdi zor iş var.
1: Evet.
0: Bayağı Şimdi zor sıkalım. İş var. Sıkalım. Ben de şuralara fındık serpiştireyim mi?
1: Tamam. Evet. Biraz önüne çekeyim şöyle.
0: Hı hı. Ben de yardım edeyim mi? Ganaş sıkıyoruz efendim. Evet, sıkmadan önce biraz buzdolabından çıkarırsanız daha kolay olur. Hı. İşte bu işlerle uğraşmak çok keyifli.
1: Evet. Mutfakta uğraşmak evet, bana öyle. Terapi gibi geliyor.
0: İyileştiriyor.
1: Kesinlikle iyileştiriyor.
0: Mesela böyle gecenin bir saatinde...
1: Çok hadi, yapmışlığım
0: var. Var mı?
1: Eşime börek yaptım patatesle hem de.
0: Gecenin bir vakti gerçekten mi? Evet. İşte sevince böyle oluyor. Saat, zaman işte
1: Hiç
0: fark
1: önemli
0: etmiyor.
1: Olmuyor. Kesinlikle. Sevince böyle...

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın

0: keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Emanet tutuyor.
15: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
16: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
17: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya?
16: Nasıl, yakışıyor mu bana?
15: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
18: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
16: Eyvah, yakalandım.
19: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
20: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
21: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Magnum'da hediye.

0: Hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum Kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
7: bankayız. Halkbank. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Bu otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktora.
19: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum.
18: Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim.
3: Tayin mi, sürgün?
18: Yok canım, tayin. Ben kocamla görüşeyim, haber ver. Sedat'ı gören kaçıyor. Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım. Allah kolaylık versin, iyi günler.
12: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşımdır. Sen burada mı çalışıyorsun?
18: Evet, bir süredir.
0: Başka iş mi bulmuş ne?
18: Ama insan söyler Salih Hanım.
0: Vallahi bilmem ki.
18: Oğlum, ben geldim. Sedat. Sedat.
0: Başın sağ olsun.
12: Başın sağ olsun.
0: Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.
1: Gün ortasında karanlık. Bugün 16.15'te TV4'te.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus'le

0: ve cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik. Sevince.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
1: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle...

0: Efendim, buyurun. Hazır. Şimdi oraya gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Sunumlarımızın yanına. Tamam. Sen oradayken ben de çalıştım yani.
1: Harika
0: burada
1: olmuş.
0: Böyle koyalım. Bir dakika bekle, çiçek de getireyim ben.
1: Tamam.
0: Sen seyircilerle biraz konuşsana, pratik yap. Eğitim vermeye gideceksin.
1: Evet, orada çok heyecanlanır mıyım acaba diye düşünüyorum.
0: Heyecanlanmazsın. Sen
1: ama...
0: işini gayet iyi biliyorsun evet. Ve eminsin de işinden. Kesinlikle. O yüzden zerre kadar heyecanlanacağını da düşünmüyorum. Hakikaten bu konuda da tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: İnşallah böyle kendi alanında, işinde, gücünde İnşallah. Çok çok daha ileri mevkilere, noktalara gelirsin. Ama gözünün içi parlıyor. Bu İran mezunu açtığında. Çok iyi. Çok
1: İnşallah.
0: Sevindim
1: Teşekkür
0: senin için.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sevimcim ama İranlara gidiyorsun sonra havalanma. Hep mutfağımıza bekliyoruz yani.
1: Yok, her zaman.
0: Sessiz
1: tabii
0: eksik
1: ki.
0: Kalır bizim mutfağımız.
1: Her zaman, her
0: teşekkür
1: zaman.
0: Ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Eline sağlık, emeğine sağlık.
1: Elinize sağlık.
0: Söylemek istediğim bir şey varsa.
1: Seviyorum hepinizi. Görüşmek
0: Takipçilerimize selamlar.
1: Evet.
0: Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

Metrekare'de bu bölüm Mimar Bahadır Kul'un Beykoz Mahmut Şevket Paşa'daki çiftliğindeyiz. Hem ev hem de mimarlık atölyesi olarak kullandığı, keyifli bir sosyalleşme alanı haline getirdiği mekanın hikayesini Bahadır Bey'den

Merhabalar, hoş geldiniz. Mahmut Şevket Paşa'dayız, benim çiftliğimde. Burası bir hobi evi. Ben Mimar Bahadır Kul, mimarım. 22 yıllık mimarım ve mimarlık hayatıma İstanbul'da devam ediyorum. Çoğunlukla mimarlık mesleğimde sürdürülebilir mimarlık felsefesi üzerine tasarımlar yapıyorum. Bu arayışla da 2015 yılında Mahmut Şevket Paşa'da şu an üzerinde durduğumuz araziyi satın alarak burada doğal yaşama ilham olacak ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle ortaya çıkmış bir yapı grubu tasarlamış olduk. Sosyal yaşamımızı, arkadaşlarımızla olan sosyal yaşamımızı desteklemesi adına benim çocukluğumdan gelen doğayla olan ilişkim, organik tarıma olan hassasiyetimle beraber bu araziyi keşfettiğimizde içerisindeki doğal su kaynağını da gördükten sonra burayı bir yaşam alanına dönüştürdük. Bu suyun varlığı bizim için gerçekten önemli bir çıkış noktası oldu çünkü su vahşi hayatı destekleyen, organik tarımı destekleyen bir en önemli öğelerden birisiydi. Buna sahip olmanın getirisiyle beraber bu araziyi üç farklı kademeye bölerek, tabii ki burada doğanın bize verdiği doğal eğimin de katkıları var. Üç bölümde teraslamayla bir yaşam alanı kurduk. Bunun içerisinde birinci bölüm, en alttaki bölümde organik

tarım ve bostanımızın olduğu ve bütün farklı coğrafyalardan getirdiğim meyve ağaçlarımızın da içerisinde bulunduğu bir meyve bahçesi ve bostanımız var. İkinci kademede sosyalleştiğimiz, eventler verdiğimiz, bazen mimarlık workshopları da gerçekleştirdiğimiz, yüzme havuzumuzun da olduğu, açık bir mutfağımızın olduğu, taş bir fırınımızın olduğu da bir orta bir sosyal alan var. Hemen üst kısımda da yaşam alanı var. Bu yaşam alanında da evimiz var. 100 metrekareden oluşan bir tamamen yine ahşap strüktürleri imar edilmiş bir evimiz var. Onu birazdan size detaylıca gezdireceğim, anlatacağım. Dediğim gibi buranın iki kuruluş şu 2015 yılına dayanıyor. 6 aylık süren bir inşaat yapım süreciyle de burayı doğal bir habitat, bir yaşam üssüne dönüştürmüş olduk. Su kaynağının yapının tüm içinden akıp geçerek burada doğal bir şelaleye dönüşüp depolarda bu suyu stoklayarak habitata ve bostanımıza nasıl faydalı, nasıl yararlı olabildiğini örneği burası. Yaklaşık 50-60 metrekarelik bir bostan alanımız var ama bu bostanda yetiştirdiğimiz tüm sebzeler ve işte yaklaşık 1000 metrekarede de meyve ağaçlarımız var. Buradaki meyveler ve sebzeler neredeyse 15-20 kişilik bir arkadaş grubuna aileleriyle beraber fazlasıyla yetiyor. Yani bu şu demek, böyle bir yaşam alanının bir aile için, bir birey için fazlasıyla doğal imkanların, organik yaşamın imkanlarını sunabildiğine örnek olması için yaratıldı burası. Burayı inşa ederken buranın habitatına çok özen gösterdik, doğasına özen gösterdik. Bu anlamda dediğim gibi suyu kontrolü sağlandı. Doğal bir su kaynağı kontrollü bir şekilde tüm arazinin, yaklaşık 5000 metrekare olan bu arazinin tüm bitkilerinin sulanmasına ve çimlerin sulanmasına yetiyor, artıyor bile. Kullandığımız tüm malzemeler doğal organik malzemeler, gerçek doğal ahşaplar kullanıldı. Gerek havuz etrafındaki platform, gerekse burada kurduğumuz tüm yapılar yerden yükseltilmiş bir döşemeyle, yer yer metal strüktürle, yer yer ahşap strüktürle yukarı kaldırılmış. Yani altındaki doğal yaşamı da yaşamasına izin veren bir şekilde tasarlandı. Hiçbir şekilde beton kullanılmadı tüm arazide. Yoğun yağmurlarda buranın asla zarar görmemesi için tüm drenaj, alt drenaj sistemleri düşünülmüş olduğu. Yani çim alanında bile bir stadyum altyapısı var. Bu benim tüm mega yapılardan edindiğim deneyimlerimi de burada kullanmış oldum. Bunca şeyin yanı sıra komşumuz kim? Tabii ki sonsuz bir orman, vahşi yaşam. Arada bir sınırlayıcı yok. Doğal habitatla uyumluyuz. Bazen karacaların geçtiğini de görebiliyoruz. Ve bütün kuş sesleri ve yaşam devam ediyor. Bir nevi ön ve arka yan bahçelerimiz tamamıyla orman, sonsuz orman. Burada doğa yürüyüşlerine çıkıyoruz. Sabah yürüyüşlerimizi ormanda yapıyoruz. Arkadaşlarımızla bazen keyifli oturmalar da gerçekleştiriyoruz. Ve doğa oradaki ormandaki her mevsim çıkan mantarlardan meyve ağaçlarına kadar tüm bitkilerin yaşamını resmen arka bahçemiz gibi seyrediyoruz. Ormanla olan komşuluk ilişkisinin de çok iyi bir örneği oldu burası. Tüm bunların yanı sıra size evimi gezdirmek istiyorum. Buyurun isterseniz evi görmeye çıkalım.

Şu an evin içindeyiz. Bu ev aslında bir nevi atölyenin konut yaşam alanı. Burayı planlarken, tasarlarken tamamıyla sürdürülebilirlik ilkelerine de bağlı kalarak hafif taşıyıcı strüktürlerle inşa ettik. Tamamıyla ahşap taşıyıcılarla kurgulandı. Ve bu evi inşa ederken tabii doğaya daha yakın ve iç içe olmamız için de geriye doğru çekip ağaçlara doğru sokulduk ve arkadaki daha önce bahsettiğim su kaynağını, bu doğal su kaynağını da stokladığımız ve eve bir arka bahçe olması adına da küçük bir gölete döndürdüğümüz yere doğru çektik evimizi. Evin tasarımında özellikle altını çizdiğimiz şey ise tek katlı bir yapı oluşu. Ve bu yapının da tamamıyla içle dış ilişkisini teraslarla, akışkan teraslarla, basamaklarla, öndeki hem seyir hem sinema köşesi olarak kullandığımız oturma alanı, misafir aldığımız önde bir sedir alanı, bütün bunların geçirgenliği ve akışı söz konusu. Mekan planlamasında da minimum metrekarelerde bir çözüme gidildi. Yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda iki yatak odamız ve bir yaşam alanımız var. Bu yaşam alanımızda tamamıyla yine açık bir mutfak, oturma bölümü, işte kışın keyifle kullandığımız bir sobamız, yemek bölümümüz ve arka bahçe, arka terasta da ön terasın tamamen bir akışın olduğu, söz konusu olduğu bir mekan kurgusu var. İki yatak odamızın birisi arka tarafta daha doğaya hakim. Diğer yatak odamızsa ön bahçeye, manzaraya bakıyor. İkisinin de bağımsız ıslak mekanları var, lavabo, banyoları mevcut. Tabii evin konumlandığı yerde sağ ve sol tarafta da doğal kayalar söz konusu var, mevcut. Ve bu şeffaf cam yüzeylerle de akşam ışıkla aydınlatılarak seyir unsuru olarak, manzara olarak da bu kaya yüzeyler kullanılıyor. Evin konumu itibariyle ormana daha yakın oluşuyla da doğanın içinde misliniz hissiyatı oluştu. Bunu aynı zamanda hem görsel doğa şöleni hem de aynı zamanda kuş seslerinden tutun tüm doğal vahşi yaşamı burada görebiliyorsunuz ve eşlik edebiliyorsunuz. Hatta belli dönemlerde karacaların bahçeye kadar indiğine de şahit olduk. Doğal yaşamı destekliyorum. Çünkü burada doğal yaşamın varlığı aynı zamanda gezegenin yaşamı demek. Aynı zamanda insanın yaşamı demek. Bu da aynı zamanda mimarlığın devamı demek. Mimarlık, doğal yaşamı ve insanların hayatını olumsuz yönde gezegeni yok eden bir kaygıdan uzak, tamamen doğayı koruyan, sürdürülebilir ilkelerle tasarlanmış bir mimariyi destekliyorum mimarlık hayatımda da. Bu evde bunun bir örneği. Biz doğaya eşlik ederken, doğa da bize eşlik ettiğinde onu maksimum kullandığımızda ona zarar vermeden daha sağlıklı, nasıl uzun yıllar koruyabildiğimizin bir örneği bu. Mekan kurgusunda az önce bahsettiğim gibi salon ve yaşam alanı ve buna eşlik eden iki odamız var. Salonda yaşam alanında oturma alanımız, TV köşesi ve buna eşlik eden bir açık mutfak mevcut. Hemen açık mutfağın da yanında daha soğuk zamanlarda kışın yemeklerimizi yediğimiz bir yemek masamız var. Mutfağımıza da bir kuzine soba eşlik ediyor. Benim gurme yanımı destekleyen, sürekli üzerine yemekler yaptığım, kışın kestanemizi ve çayımızı üzerine demlediğimiz, hemen evin arkasındaki, hemen üst kısımda var olan ıhlamurlardan kuruttuğumuz ıhlamur dallarını kaynatıp çayını içtiğimiz bir sobamız da mevcut. Çok az mobilya gereksinimine ihtiyaç duyduk. Çünkü fazla mobilya büyük hacimler demek, büyük hacimler de aynı zamanda mekan israfı demek. Biz mekanları minimum alanda, metrekare olarak minimumda, mobilya olarak da minimumda koruyarak aynı zamanda daha çok, daha kolay kullanabilirliği olan bir ev tasarlamış olduk.

salonda bize eşlik eden bir uzun bir koltuğumuz var. Biraz daha custom özel yapıldı bu koltuk. Tabii burada kullanılan malzemelerin tamamı doğanın renklerine uyum sağlayacak şekilde seçildi. Bu koltuğun kumaşı bile yan taraftaki kayaların turuncu renklerinden ilham alınarak tasarlandı, seçildi. Yüzeylerde gördüğünüz o beton görünümlü yüzeyler ve renkler yine aynı zamanda buradaki kaya yapılarına en uyumlu renkler. Doğal malzemeler kullanıldı. Mermer bir sehpa var. Yine masif ahşap kullanılan bir sehpamız söz konusu. İçeride kullanılan bitkiler dışarıdaki doğanın içeriden akıp arka taraftan geçişine bir şeffaf bir geçit oluşturmak için bitkiler kullanıldı. Ve yine iklime uygun içeride yaşayabilecek bitkiler kullandık. Tropikal biraz daha bu bitkiler. Boş zamanlarımda fazlaca gezegene odaklı olduğum için bunu belgesel izleyerek geçiriyorum ve o anlamda hem buna eşlik edecek kalitede bir televizyon ve ses sistemim var. Açık alanda bize eşlik eden yakının hemen iç mekan sayılabilecek bir terasımız söz konusu. Bu terasta da bir sedir alanı, oturma alanı. Çoğunlukla bu içeride geçirdiğimiz kışın bile, soğuk havalarda bile içeride geçirdiğimiz zamandan daha çok zaman orada geçiriyoruz. Çünkü doğayı bu kadar şeffaf bir evde ne kadar hissetseniz bile yine kendimizi dışarı atıp o sedir alanında ateşimizi yakarak büyülü bir atmosferde ışıklarla beraber sinema geceleri yapıyoruz. Ve doğayı sesleriyle yakından hissediyor olmak da çok önemli. Evin geçirgenliği aynı zamanda evin cam yüzeylerine tasarladığım kapılarla da bir hava akışı da söz konusu. Yani dışarıda hissettiğiniz rüzgarı ve akışı evin içinde de çok rahatlıkla hissettiğiniz bir ortam var. Ev tamamen şeffaf yüzeylerle çevrili aslında. Bunun artıları var, eksileri var. Yine sabah uyandığımızda tabii misafirlerim, çok sayıda misafirim olunca salonda da uyuduğumuz oluyor. Sobanın başında yer yatağı yapıp da uyuduğumuz zamanlar da oluyor. Işık kontrolü için sabah uyandığımızda çok yoğun bir ışık altında kalmamak için bir perde kontrolü var. Ama bunu ne kadar kullandık? Neredeyse hemen hemen hiç kullanmıyoruz. Yapı da aslında sabah gerek arka jacuzzi odada, diğer ön taraftaki işte manzaraya bakan yatak odasında ve salonda sabah uyandığınızda doğa sizi kendiliğinden uyandırıyor. Aslında insanoğlunun yaşamında doğaya olan adaptasyon söz konusu. Biz belli zamanla yapıların içine, duvarların içine girdik ve doğadan koptuk. Bu diğer dört köşe, dört duvar yapıların ötesine tamamen ses, ışık, doku geçiren bir ev olduğu için doğa size ne diyorsa onu yaşatıyor. Sabah uyandırıyor, akşam uyutuyor. Oksijeniyle bile sizi etkiliyor. Mesela her dönemin ayrı kokusu var. Şu an ıhlamur kokuları var. Akşam saatlerinde koku farklıdır. Sabah saatlerinde farklıdır. Kuş seslerinin sabah, öğlen, akşam versiyonları bile var. Farklı kuşlar farklı zamanlarda ötüyor. Işık sabah erken saatlerde güneş doğar. Güneş doğduğunda evin içindedir kışın, yazın. Dolayısıyla bu sizin uyanmanız gerektiğini gösteren bir durumdur. Kapıları kapatıp da doğanın kokusu ve sesten arınılacak, uzaklaşılacak bir ev değil. Aksine doğanın %100 parçası olduğunuzu ve onun içinde olduğunuzu hissettiren bir yapıda tasarlandı.

Mutfak benim için çok önemli bir öğe. Neden? Çünkü benim doğulu olmamın getirdiği bir gurme yanım çok ağır. Tabii buna beraber doğudan ve farklı Türkiye'nin birçok yerinden gelen baharatlarımdan, salçalarımdan, yağlarımdan, özel gıda maddelerim var. Ve bunlarla beraber arkadaşlarımızla buluştuğumuz hafta sonları, hafta içi çokça burada yemek keyifli yapıyoruz. Yemek yapmak benim için mimarlık kadar önemli ve değerli bir hobi. Dolayısıyla mutfak benim için çok önemliydi. Mutfağı tasarlarken yine mutfağın bir mutfakta olduğum değil, aslında evin parçası olduğum, evin içindeymiş hissiyatını oluşturmak için açık bir mutfak tasarladık. Bu açık mutfağında doğayla da iç içe olduğunu birleştirmek adına da mutfağın baktığı cam yüzey ve yemek pişirme köşem tamamen şeffaf ve arkadaki gölete ve ormana bakıyor. Tabii dediğim gibi arkadaşlarımla sıkça sosyalleştiğimiz için beraber yemek yapmak, beraber o yemek aktivitesinde bulunmak adına da ada mutfak ve adada bir bar söz konusu. Dolayısıyla yemek anında mutfaktayken 5-6 arkadaşın bir arada orada keyifle sohbet ettiğimiz, yiyip içtiğimiz, uzun saatler geçirdiğimiz bir mutfağın varlığı söz konusu.

Burası da misafir odam ve bu oda içle dışla doğayı birleştirdiğimiz bir köşeye sahip. Yine bir jacuzzi ve keyif alanı, aynı zamanda bu alanın üstü de şeffaf. Dolayısıyla hem üstünde bulunan ağaçları ve doğayı 360 derece panoramayla hissedebildiğiniz bir atmosfere sahip. Sonbaharda yaprakların düşüşünü izleyebiliyoruz, kışın kar yağışından yağmura kadar. Tabii sadece görsel olarak iç dışa eşlik etmiyor, aynı zamanda ses olarak da eşlik ediyor. Yağmur sesini bile burada yatağınızda uzanırken doğayı seslere kadar görsel olarak hissettiğiniz bir oda. Burada yaklaşık 2-3 kişinin alabilecek bir jacuzzi ve yine doğal iriko ağacından yapılmış bir platform var. Yine içeride kullandığım dokular, renkler doğayla uyumlu, siyah ve beton yüzeyler. Buraya bir lavabo eşlik ediyor bize, hem aynı zamanda makyaj köşesi ve arka tarafta da bir banyo var. Bu odaya özel bir banyo. İçeride bu odaya aynı zamanda doğayı da içeriye akışına bir geçiş olsun diye de iç mekan bitkileri kullandık. Buradaki cam yüzeyler ikisi de diagonal olarak açılıyorlar ve orada gördüğünüz su öğesi içerideki jacuzzi ile beraber giriftleşebiliyor, birliktelik oluşturuyor. Hem sesleri aynı zamanda kokuyu hissedebiliyorsunuz. Tabii gece dışarıdaki su öğesi ve arkadaki bahçenin bir aydınlatması var. Akşam da ışıklar yandığında hem suyun varlığını hem de bütün bitkilerin varlığını içle dış olarak çok rahatlıkla görebiliyorsunuz bu odada. Burada bize iki kişilik bir yatak eşlik ediyor. Odanın içerisindeki renkler, yine antrasit koyu, beton yüzeyler var. Hemen buna eşlik eden karşıda, yatağın karşısında bir dolap var. Bu giyinme, elbise dolabı. Bu dolapta yokmuşçasına durması için de aynı zamanda bronz bir aynayla kaplandı. Kullandığımız petekler de siyah metal ve kendi boyasıyla da varlığıyla da buradaki doğramalar ve dışarıya da uyumlu malzemelerden seçildi. Aydınlatmaların çok özel bir yanı var. İçeride kullandığım bütün aydınlatmalar gün ışığı aydınlatmalar. Gün ışığı da dinlendirici özelliğe sahip. Akşam da bu ışıkların varlığı bildiğiniz güneş etkisi yaratarak insana bir ferahlatan, dinginleştiren bir yanı. Beyaz ışık hiç kullanamadı. Jacuzzi'de kullandığım bir alt ışık bile gece bütün odanın aydınlatmasına yetercesine oradan farklı bir dokuda bir ışık veriyor. Jacuzzi'nin de kendine ait bir aydınlatması var. RGB renkli bir aydınlatması söz konusu. O da suyla doldurulduğunda ışıkla çok güzel bir efekt veriyor. Tüm bunlar aslında bunların varlığı dışarıdaki kusursuz olan doğanın hayata ve size uyurken ve burada konaklarken, yaşarken size eşlik etmesi için oluşturulmuş tüm detaylar, nüanslar aslında dışarıdaki o büyüleyici gece orman atmosferini içeriye taşıyan küçük detaylar.

Bu odaya eşlik eden diğer bir yatak odası ve onların da tam ortasında bulunan bir evin genel banyosu var, lavabosu var. Ve o lavabomuzun da en önemli özelliği yine koyu renkler var ama hemen ona eşlik eden yan yüzeydeki, yan taraftaki kaya yüzeyi tamamen şeffaflaştırarak oradaki kaya yüzeyini içeriye görsel olarak taşıdık. İçeride yine kullanılan renkler oldukça koyu renkler. Daha doğal malzeme görünümlü seramiklerle lavabo banyonun seramikleri döşendi. Yine içeride kullanılan banyonun zemini de iriko ahşaptan, ahşap atlığa sahip. Yani içeride gördüğünüz odaki hem malzeme adına bütün dokular doğaya uyumlu, aynı zamanda şeffaf cam yüzeyin geçirgenliğiyle

0: dışarıdaki kaya yüzeyi içeri taşıdığımız bir görsel şölen de söz konusu. Buna bir lavabo ve bir ayna eşlik ediyor. Hemen buna eşlik eden yan tarafta bir odamız var. O odada yine iki tekli yataktan oluşuyor ve aynı zamanda bir giyme dolabı var. O giyme yüzeyi de yine şeffaflığı, derinliği açısından ayna olarak tasarlandı. Bakısında yatakların aslında manzarası tamamıyla şeffaf bir cam yüzey. Neredeyse hiç doğrama kayıtları bile yok. Gördüğü panorama ise karşı taraftaki orman görüntüsü ve ön bahçeyi de ışıklarla beraber çok keyifle seyrettiğiniz bir oda. Sabah güneş doğuşunu da içinde, odanın içinde hissettiğiniz bir oda orası.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene. 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle.
2: 25 yıldır yıldır hep seninle.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Burak çekecek buradan başka yer bulamadın.
13: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
14: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
13: Ya buzlar kırılırsa?
14: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
15: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
13: Bunun için iyi gelir. Sizlere de yük oldum.
14: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
16: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
17: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
18: Derman, bugün 18'de TV4'te.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
23: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
24: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
22: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
25: Süper Kumbara başlıyor.
26: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
27: Ben.
28: Kral Şakir.
29: Armut piş ağzıma düş.
30: Dört arkadaşımızla birlikte.
31: Neydi ya?
32: Ay dilimin ucunda.
30: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
33: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
30: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
34: Ben.
35: Botanik, abaküs,
34: kasa,
35: marul.
32: Kumbara.
30: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
36: Süper Kumbara.
25: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
30: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
35: Nasıl mı?
37: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
30: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
38: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
39: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bu var ya bu.
4: Yok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalı?
4: Yok ben doyumalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
40: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
41: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı

0: sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an, farkındaysan.
3: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Gel.
3: Nasıl, yakışıyor mu bana?
4: Sünger, çok büyük yakalanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya daha?
3: Eyvah, yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder.

Bugün size Mamuşaket Paşa Köyü'ndeki evimizden bahsettik. Bu ev ve bu çiftlik gerek benim mimarlık hayatıma, aynı zamanda tüm mimarlara ilham olması için tasarlandı. Umarım sizlere de tüm anlattıklarımızla ilham olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Herkese merhaba, mutlu kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size ilk tarifimiz kavun reçeli. İnanılmaz güzel, inanılmaz keyifli bir tarif. Hemen reçelimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle reçelimizi yaparken bir şerbet hazırlayacağız. Yani şekerli bir su hazırlayacağız. Daha sonra da kavunlarımızı kireci yatırma işlemini yapacağız. Çok heyecanlı ve çok keyifli. O kireci yatırma işleminden sonra kavunlar çıtır çıtır olacaklar ve reçelimiz artık olacak.

Hemen suyumuzu tenceremize yerleştiriyorum. Üzerine toz şekerimizi ekleyeceğiz. Normalde ev yapımı reçeller yapılırken birebir oranda şeker koyulur biliyorsunuz. Ama kavun birazcık daha şekerli bir meyve olduğundan dolayı biz bu şeker oranını azalttık. Hemen ocağımızın altını açtık. Olmazsa olmaz tahta kaşığımızda tek yöne doğru çevirip şekerimizi eriteceğiz. Dediğim gibi bir şerbet oluşturacağız. Reçel yapmanın birkaç tane yöntemi var. Bu yöntemlerden birisi bu şekilde öncelikle şerbetini oluşturmak. Diğer yöntem annelerimizin geleneksel usulü bir gece önceden meyvenin üzerine şekeri koyarlar, o sulanır ve sabah uyandığımız zaman böyle sulu sulu reçelleri yapmaya başlarız. Eğer ona da vaktiniz yoksa, örneğin mesela çilek reçeli yapacaksınız, vaktiniz yok hemen yapmanız lazım, çocuğunuz çok fazla çilek reçeli istiyor. Anne çilek reçeli istiyorum, baba çilek reçeli istiyorum diye çıldırmış vaziyette ve siz de dışarıdan almak istemiyorsunuz ve evde yapacaksınız. Hemen çileğinizi koyun, üzerine bir çay bardağı su koyun ve şekerini koyun. O zaten onun sulanma işlemini görecektir. Bu arada şerbetim yavaş yavaş oluşuyor, şekerim eriyor. Şimdi şerbet oluştuktan sonra içerisine kireci yatırılmış kavunlarımızı koyacağız. Ama bu kireci yatırma işlemi nasıl? Hemen bunu size göstereceğim. Bazı meyveler ve bazı sebzeleri kireci yatırarak yapmak lazım. Örneğin kavun. Çünkü niye? Yumuşak. Yani o sulu sulu olan meyve bir anda böyle sertleşecek, böyle çıtır çıtır böyle yediğiniz zaman inanılmaz güzel bir lezzete sahip olacak. Şimdi şekerimiz eridi ve yavaş yavaş burada kaynamaya devam edecek. Altını orta ateşe getirdim. Şerbetimizi kendi haline bırakalım. Şimdi geçelim kavunumuzu nasıl yapacağımıza. Öncelikle kavunumuzun çekirdeklerini alacağız. Kavunun çekirdekleri aslında çok faydalı. Cilde çok iyi geliyor. Dilim dilim ayırıyoruz. Bu işlemi yaparken elinize dikkat edin. Kabuklarını koyduk. Şimdi diyorsunuz ki kavunun da reçeli mi olur? Yani her şeyin reçeli yaptınız da kavunun da mı yaptınız? Evet, kavunun da reçeli oluyor ve inanılmaz güzel oluyor.

Şimdi bu kavunlarımız burada dursun. Şimdi nasıl kireçli su elde ederiz? Sönmüş kirecimizi alıyoruz. Öncelikle bir kaba bunu yerleştiriyoruz. Üzerine hemen suyumuzu koyacağız. Bunu yaparken dikkat edin, birazcık böyle dumanlar çıkabilir. Bunu bence çocuklarınız da yapmalısınız çünkü çok heyecanlı bir tarif. Gördüğünüz zaman bu nasıl bir şey diyorsunuz. Şimdi bakın, kireç birazdan dibe çökecek. Kireç dibe çöktüğü zaman üstünde bir tabaka oluşacak. En üstünde oluşan tabakası bunun ayranı. O ayranı alıyor olmamız lazım. Onun dışında yavaş yavaş görüyorsunuz kireç dibe çöküyor. Kirecin dibe çöktüğüyle o ayran arasındaki suyu alacağız ve bunu kireçli su olarak kullanacağız. Bu kavunlarımızı böyle çıtır çıtır yapacak ve inanılmaz güzel hale getirecek. Şimdi bu yaklaşık 1 saat ya da 1,5 saat süren bir işlem. Ama bana kalırsa bunu yaklaşık 4-5 saat dinlendirin. 4-5 saat dinlendirirseniz o suyu iyice elde edeceksiniz. Şimdi ben bu kadar vaktimiz olmadığından dolayı beklememek için kireçli bir su hazırladım. Hemen o suyu kullanıyor olacağım. Kavunlarımızı yerleştiriyorum. Eğer bunu koyacağınız, yani kavun yapma işleminiz, daha doğrusu reçel yapma işleminiz bittikten sonra koyacağınız kavanozlar büyük değilse bunları şöyle bu şekilde küçültebilirsiniz. Küçülttünüz, koydunuz. Daha önceden hazırlamış olduğum kireçli suyum. Kireçli suyumuz bu hale gelecek. Yani gördüğünüz gibi berrak bir su elde ediyor olacağız. Hemen suyu üzerine dökeceğiz. Buradaki amaç kavunların tamamının üstünü kaplıyor olması. Koyduk. Kavunların tamamının üstü kaplandı. Şöyle bir düzelttik. Bunu akşamdan sabaha kadar bekletiyor olacağız. Akşamdan sabaha kadar beklettiğimiz zaman kavunlar böyle rengi değişecek ve farklı bir hal alıyor olacak. Bunu, kavunları beklettik, sabah oldu, artık uyandık, kavunları alacağız. En az 6-7 kere yıkıyor olmanız lazım. Çünkü içerisinde kireç bulundurduğu için bunu çok iyi yıkamalısınız ki tertemiz olsun ve reçele devam edelim. Ben tabii ki bir gece önceden bekletmiş olduğum kavunlarım da var. Hemen burada kavunlarımı size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi rengi farklılaşmış. O yumuşak olan kavunlar daha da sertleşmiş durumda. Mis gibi kavun kokmaya devam ediyor. Ben kavunun kokusuna bayılırım. Böyle yaz günlerinde kavun, peynir, ekmek benim en sevdiğim yiyeceklerdendir. Karpuzu da çok severim, onun da hakkını yemeyelim. Şimdi şerbetimize bir bakalım. Şerbetimiz ne halde? Şekerimiz iyice erimiş. Şerbetimiz de olma haline gelmiş. Evet, gördüğünüz gibi bakın damla damla dökülüyor. Hemen kavunlarımızı teker teker yerleştiriyoruz. Kavunun ilk ana vatanı aslında Asya. Asya'dan bütün diğer yerlere yayılmış olarak biliniyor. Ve en güzel kavun da, ya ülkemizin birçok yerinde kavun çok güzel yetişiyor ama en güzel kavun da Manisa Kırkağaç'ta. Kavunlarımızı yerleştirdik. Ocağımızın altını orta ateşe getirdik ve kaynatma işlemine devam edeceğiz. Kaynatma işlemi, ya reçel olma haline geldiği zaman içerisinde daha böyle aromatik olsun diye, ben böyle aromatik şeyleri seviyorum. Adanalı olmamdan kaynaklı bu tabela. İki tane çubuk tarçın atacağız ve en sonunda şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü

tarçın atacağız ve en sonunda şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki tarifimiz yumurtalı lor köftesi. Bu benim en sevdiğim lezzetlerden birisi. Ta 1898'lere kadar dayanıyor bunun hikayesi. Yani Osmanlı'dan bu zamana gelen yumurtalı bir tarif. İnanılmaz güzel. Çocuklarınıza bunu yapabilirsiniz. Mesela burger ekmeğinin arasına koyup hemen yapıp çok lezzetli bir şekilde yedirebilirsiniz. Hemen sizi sabırsızlandırmayacağım. Hemen tarifime başlıyorum. Bu arada malzemelerini de sayayım size. Taze soğan kullanacağız, dereotu kullanacağız, maydanoz kullanacağız. Tabii ki yumurta kullanacağız. Olmazsa olmaz lor peynirimiz ve 2 kaşık kadar da un kullanacağız. Hemen soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Soğanlarımı doğradıktan sonra dereotunu doğrayacağım. Saplarını bir kenara bırakıp sadece ot kısımlarını yapacağız. Şuradan elimle ayıklayayım hemen. Bunu böyle rulo haline getirin. Böyle iyice sıkıştırın. Bıçağınızın keskin olmasına dikkat edin ama lütfen elinizi de dikkat edin, kesmesin. Çok basit bir tarif. Evinize gelen misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Maydanozlarımı da aynı şekilde böyle bir rulo haline getirdim. İnce ince doğramaya devam ettim. Şimdi doğrama işlemlerim bittikten sonra yumurtalarımı kıracağım. Orta derinlikli bir kasede yumurtalarımızı kıracağız ve onları çırpmaya başlayacağız. Yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Şimdi ama oda sıcaklığında olan yumurta bozuldu mu bozulmadı mı gibi böyle kaygılarınız da olabilir. Yumurtayı alın elinize, daha doğrusu 2 tane yumurta alın elinize. Bakın yani ikisinin de ağırlığı eşitse yumurtanız bozulmamıştır. Ama bir yumurta hani daha hafifse, yani özetle şu, bozulan yumurta hafifler. Buradan yumurtanın bozulup bozulmadığını anlayabilirsiniz. Doğrama işlemlerim bakıyorum bitti. Bu arada yumurtalarımı kırmaya başladım. Şimdi burada toplamda 4 tane yumurta kullanacağız. Ama 2 yumurtamızı harçla birlikte kullanıyor olacağız. Diğer 2 yumurtamızı da böyle una, daha doğrusu hazırladığımız harca bulayıp ondan sonra da tavamıza atacağız. Şimdi geri kalan malzemelerimizi hemen ekleyeceğiz. Hemen lorumuzu ekliyorum. Şimdi kıvamına göre lorumuzu arttıracağız. Bunun birazcık böyle köfte harcında olmasını istiyoruz. Hemen hazırladığımız, daha doğrusu doğradığımız yeşilliklerimizi harcımıza koyacağız. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bütün hepsi birbirine karışacak. Çok güzel görünüyor. Çok sağlıklı, çok besleyici. Çocuklarınıza bu tarifi mutlaka yapmalısınız. Unumuzu da aldık. Birazcık daha kıvamlı olsun istiyoruz. Tam bir köfte olsun istiyoruz. İyice karıştırdık. Gördüğünüz gibi bakın, çırpma telinin bile içinde kalıyor. Demek ki bu demek oluyor ki artık tamam, kıvamı oluyor. Beni daha fazla lor peyniriyle ve daha fazla unla besleme. Bakıyorum, bir araya gelecek kıvama gelmiş durumda. Şimdi hemen bunu bir kenara ayıralım. Şimdi kalan 2 yumurtamızı da çırpıp artık köfte yapımına başlayacağız. Bu arada reçelimizi şöyle bir karıştırıyoruz. Kavunlar pişme süresi uzun olan bir meyve. Yaklaşık 2 saat boyunca pişirmemiz gerekecek. Birazcık karıştırdım. Reçel yaparken tahta kaşık kullanıyor olmanız önemli. Bu çünkü tatların birbirine karışmamasını sağlayacak. Şimdi fark ettiyseniz tuz ve karabiber atmadım köfte hazırlamış olduğumuz harca. Tuz ve karabiberi hemen buradaki yumurtamıza koyuyor olacağız. Ben bunu böyle seviyorum. Dilerseniz hani tuzu ve karabiberi köfte harcına da koyabilirsiniz. Şimdi reçelimizi şurada küçük ocağımıza alalım. Bu burada pişmeye devam etsin. Tavamızı aldık. Birazcık ayçiçek yağı koyacağız. Tavamız kızgınlaşmaya başlasın.

Yağım kızgınlaştığı zaman hemen köfte yapımına devam edeceğim. Bu arada reçelim kaynamaya başladı. Hafif hafif karıştırıyorum. Birazdan buna daha böyle aromatik olsun diye çubuk tarçınımızı ekleyeceğiz. Ve en sonunda şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekliyor olacağız.

yumurtalı lor köftelerimiz pişti. İstemiş olduğunuz kıvama geldi. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli görünüyor. Bu arada reçelime dönüyorum. Reçelim de çok güzel oldu. Hemen içerisinde daha aromatik olması için iki tane çubuk tarçın ekleyeceğim. Bu iki çubuk tarçını yaklaşık böyle birkaç dakika boyunca içinde bulunduracağız ki hem rengi değişmesin hem de güzel bir tadı olsun. Bu arada limonumu da sıkıyorum. Bu şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için. Eğer reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız sıcak sıcak yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Ben limonumu da koydum. Ve birazcık daha pişirmeye devam edeceğim. Lor köftelerim de hazır. Ben şöyle ortalığı bir toparlayayım. Bugün neler hazırladık bir bakalım. Bugün size kireci yatırılmış kavun reçeli ve Osmanlı'dan günümüze gelen yumurtalı lor köftesi tarifleri hazırladık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde hazırlayıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Makas parası istiyorum hocam, kesmiyor. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde bir şeyler öğrenmeye, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız? Üsküdar'da TOGEM'de misafir oluyoruz. Ben bugün burada beş torba nasıl dikilir, nasıl yapılır bunu öğreneceğim efendim. Nasıl mı? Hadi buyurun başlayalım.

0: gelmiştim TOGEM'lere. Bir toplantısı vardı. Gezerken de dedim ki benim bir programım var. Tam da benim programıma uygun bir atölye burası. Bez çanta dikimini ben nasıl öğrenebilirim dedim. Çıktık geldik.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok tatlı hanımefendilerle birlikte buradayız efendim. Kamera arkasında da bizi izliyorlar. Şimdi son zamanlarda bez çantalar çok popüler oldu. Hepimiz neredeyse kullanıyoruz. Alışverişlerde vesaire. Evet. Ama bunlar çok renkli, çok evet, güzel. Evet. Bunların dikim amacı nedir TOGEM'lerde? Öncelikle bunu alalım sizden.
1: Dikim amaçları bunların bizdeki mağdur ailelerin yardım amaçlı fuarlar ve sergiler düzenleniyor. Onun adına yapılan bir...
0: Oralarda satışa,
1: evet, satışa sunuluyor.
0: Peki kumaşları nereden geliyor? En önemlisi de bu. Artık kumaşlar değil mi,
1: evet,
0: bunlar?
1: Evet.
0: Parça kumaşlar.
1: Evet. Mesela konfeksiyon atölyelerinden gelen parçalar, artmış parçalar. Yani top halinde de geliyor, yarım da geliyor. Mesela bu kadar da geliyor. Bu amaç burada, yani kumaşa göre ne yapabilirim?
0: Evet.
1: Onu uyguluyoruz biz burada. Runner'lar da düzenliyoruz ona göre farklı parçalardan. Bu daha önceden yaptığım
0: kalıp.
1: Ama kalıp diye kullanıyorum. Bu mesela tekrar dikilip tekrar bu da bir plaj çantası niyetine kullanabilir. Bunun kumaşı
0: hiçbir şey çöp olmuyor yani.
1: Evet evet. Ben bunlardan da diktim. Bakın şurada daha kenarları yapılacak. Bunlar çok fosforlu renkler.
0: Aynı kadar güzel. Bir de fosforlu renkler,
1: evet, evet,
0: çok moda.
1: Evet. Bunlar plajlarda, alışverişlerde rahatlıkla. Ya genç kızlar bunları mesela sporda kullanabilir.
0: Aa, evet.
1: Her yerde.
0: Her yer. Ben de pilatese giderken.
1: Evet evet.
0: Şöyle. Tamam.
1: Ben
0: çok konuyu sulandırmadan.
1: Evet. Şimdi evet. Kalıp olarak kullanıyoruz. Şimdi kumaşımız bu kadar. Bunu böyle ikiye katlıyoruz.
0: Çok renkli bir kumaş ama.
1: Evet. Bunu farklı bir yerde de kullanabiliriz sonra. Nasıl arzu ederseniz.
0: Nasıl yapsak?
1: Beğenirsiniz?
0: Kameraman arkadaşları nasıl yapalım? İkili mi olsun rengi?
1: Çok zaten karışık.
0: Değil
1: bence
0: mi?
1: Bunun kesimini şöyle koyduğumuzu farz edelim. Size makas veriyorum.
0: Ve kolay
1: yalnız...
0: mı sandın? Başlıyor.
1: Bunu böyle koyduk ya, şöyle koyduk diyelim. Şu sapı bir tık uzatabiliriz şuradan. Biraz kısa olabilir. Şu çizgiden getirebiliriz.
0: Ha, dikilecek çünkü şey... Bir dakika, böyle mi olacak bunun,
1: evet,
0: şeyi?
1: Evet, evet, evet. Bunlar biraz kısa olmuş. Herkese göre değil, ben
0: çözemedim
1: biraz...
0: Çözemedim ben.
1: Hattım böyle işte. Aynı bunun gibi olacak.
0: Bunun gibi olacak yani.
1: Sap ince olduğu için
0: tamam.
1: Bu daha... daha bu çevrilecek ekstra
0: forla. Anladım.
1: Onun için.
0: O yüzden birazcık fazla pay bırakacağız.
1: Evet evet. Yok, bunu sıfır olarak, yani şu mesafeyi söylüyorum ben size, bakın. Şu mesafe, yani kolunuza taktığınızda bunu bir tık aşağıda olması için bir tık buradan uzatabiliriz.
0: Yani anladım olsun. Anladım, tamam. Birazcık kısa olduğu için.
1: Evet
0: bu.
1: Orası biraz kısa geldi. Bana göre iyi de herkes aynı şekilde. Ben kah öyle kah böyle kullanıyorum.
0: Değil mi? Değişiyor. Evet. Şimdi ben bunu buradan böyle bir
1: aynen,
0: keseceğim
1: sıfırdan.
0: Şöyle.
1: Evet evet.
0: Ben çizeyim mi?
1: Evet çizebilirsiniz de.
0: Daha önce farklı atölyelerde çalışmışlığım var. Sizle ne diye hitap etsem, hocam desem olur mu?
1: Nasıl isterseniz. Tamam. Gülseven de diyebilirsiniz.
0: Gülseven Hanımcığım da diyebilirim.
1: Teşekkürler.
0: Şöyle.
1: Evet. Bir tık uzatıyoruz onu.
0: Ha, şuradan şöyle. Here we go again. Şöyle yeterli mi?
1: Yeterli.
0: Ay, elimde kal.
1: Önemli değil. Çok ince, çok ince.
0: Kız abim dehşetle bakıyor. Ne yaptın Tuğba diye. Kırdım herhalde sabunu. Şöyle. Önce bu şekilde bir kalıp çıkartıyoruz. Evet. Kaç aşaması var bunun?
1: Kesimi, dikimi, biyesi, içine overlock çekiyoruz.
0: Overlock.
1: Ha, evet.
0: Burayı?
1: Orayı da alabiliriz. Hani çok geniş oluyor çünkü. Ben katlamadım kumaşı. Kumaş.
0: Bakalım benim çantam nasıl olacak sevgili seyirciler? Merak ediyor musunuz? Evet. Bitirdik. Kesim işlemini bitirdik. Dakikalar sürdü benim için ama şöyle çıkan parça. Bu da değerlendirilir değil mi?
1: Evet tabii ki. O da mesela
0: kendi. O da ona ek olur.
1: O da bu mesela şöyle bir çanta olabilir bakın. Uzun bir çanta olabilir.
0: Tam benim kıyafetime göre değil,
1: evet.
0: Mi?
1: Böyle olabilir.
0: Gitmeden burada bunu bir şekilde değerlendirelim. Değil mi Mithat abi?
2: Yancı. Fili bekliyorum.
1: Aynen öyle. Hesap takılı.

0: dair bir çanta olabilir.
1: Olabilir. Ben de artık burada böyle bir şeyleri pratikleştirmeye başladım ister istemez.
0: Bakın şimdi önce bu yanları iliyorum böyle.
1: Şurayı şöyle mi yapıyorum?
0: Orayı yok. Oranın işte farklı. Burayı diktikten sonra bunları karşılıklı alıyoruz. Bakın.
1: Ha tamam tamam şimdi oldu.
0: Şimdi buraya bir iğne atabilirsin.
1: Evet. Bunları da birleştirdim. Evet. Böyle bir şey oldu.
0: Böyle çekilecek, ora çekilecek. Ondan sonra overlock yapıp
1: tamam.
0: Sonra buraları bi'ye geçecek.
1: Bi'ye?
0: Bi'ye ile çevirecek.
1: Bi'ye?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Burada yok. Ben size göstereceğim onu.
1: O zaman dikiş makinesine geçelim sevgili seyirciler. Hadi buyurun. Gülseven Hanımcığım.
0: Evet.
1: Şimdi dikiş makinesine bir oturdum.
0: Evet.
1: Önceden bir yerde daha oturmuştum. bilmiyorum. Evet. İnşallah unutmamışımdır. Şimdi iğnesini çıkartayım yoksa çıkarmadan mı gidiyorum?
0: Gerek yok. Evet buradan başlayın. Mesela bir makinayı kaldırın hafif ayağa. Oturtun. Şu ayarı bakın şöyle bastırın şimdi. Giderken hep bu ayağı takip ederek şu kenardan giderseniz düzgün olur.
1: Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet.
1: Ya çok zevkli. Şimdi iğneyi çıkartayım buradan.
0: Çıkarmanıza gerek yok ama çıkar.
1: Oraya geldim çünkü çıkarım. Şöyle yapayım. Hı-hı. Biraz gevşeteyim o zaman.
0: Sağdaki kenarı baz alın. Ona göre gelin. Yani pardon şuradaki kenarı baz alın. Makine ayağına tamam. Aynı olsun.
1: Böyle gidiyorum.
0: Evet evet.
1: Ya böyle şey geliyor bana bu tür işler. Terapi gibi böyle.
0: Tabii ki.
1: Değil mi? Her şeyi unutuyorsunuz buraya gelince.
0: Tabii.
1: Size de öyle oluyor mu?
0: Tabii ki. Çünkü neden? Ben emekli oldum.
1: Öyle mi yapıyordunuz?
0: Burada çalışıyordum.
1: Burada çalışıyordum.
0: Emekli oldum. Devam ediyorum. Bana terapi geliyor. Yardım ediyorum arkadaşlara.
1: İnsanlar bırakamıyorlar işlerini kolay kolay değil mi? Benim de hoşuma gitti böyle. Bir de kendinize özgü tabii, şeyler çalışıyorsunuz. Tabii. Yeni bir şeyler çıkartıyorsunuz. Birazcık kayıyor mu?
0: Yok yok yok önemli
1: ama
0: değil o.
1: Ben yamuk kestim diye herhalde öyle
0: önemli
1: diyor.
0: Değil o. Düzelir o belli olmaz.
1: Ben mesleğimi değiştirmeye karar verdim. Yüzden fazla meslek yaptığım için her bölüm yani bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki profesyonel değil ama hoşuma gidiyor. Bu benim için böyle hobi programı gibi oldu.
0: Çok güzel.
1: Bir bahaneyle
0: çok güzel.
1: Bir sürü şey öğrendim. Hadi biraz hızlanalım sevgili seyirciler. Ben bunu biraz kenarlarına diktikten sonra
0: neyi
1: kalacaktı? Overlock. Overlock makinesi ayağınıza geldi diyeceğiz yine.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir yesi var.
0: Ondan sonra bir yeler çekeceğiz.

0: geriye basın.
1: Ne oldu?
0: Tamam, geriye basın, kaldırın. Heh, kopuyor tamam. Uzak.
1: Hocam böyle daha önce gelip sizden bu işi öğrenmek isteyenler oldu mu?
0: Daha önce gelip gönüllüler geliyordu önceden bize.
1: Böyle kameralarla?
0: Yok. Yani başka bir togender çekimleri olduğu zaman gelindi. İlk sizsiniz tatlım.
1: Tamam, bunu duymak istiyorum. Evet. Tamam, devam edebilirim. Son bir şurası kaldı.
0: Sıra geldi o varlığa. Temizleme işi.
1: Makinesi ayağınıza geldi. O da mı bu makinede? O zaman overlock makinesine geçelim.
0: Dikkatli yaparsan sevinirim. Çünkü bir zarar gelmesin.
1: Şimdi şurasından mı?
0: Evet, yani bu, temizleyeceksiniz burayı. Bunun bir fazlalığını şöyle ayak şuradan. Yani dikişi geçmeyecek. Ha. Buradaki şeyi temizleyeceğiz.
1: Tamam, bir deneyeyim bakalım. Bu da böyle işte araba kullanmak gibi biraz evet. Fazla basınca hızlanıyor.
0: Evet.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet.
1: Aa, iyi, güzel. Şu anki hızımız iyi.
0: İyi. Dikişi bazal. Evet.
1: Ha, güzel gidiyor, evet. Ben kendi kendime not veriyorum.
0: Tamam, gayet iyi.
1: Koparacak mıyız onu?
0: Evet, şöyle.
1: Orada kendi bıçağı var.
0: Evet. Her şeye geldiğinde koparacaksın, keseceksin.
1: Tamam. Overlock'ta mı iğrim dikişte mi?
0: İkisinde de tutarsın tatlım.
1: Böyle şeyler duymayı seviyorum ama. Böyle hani ustalarımdan, hocalarımdan, şeflerimden hep bunları duymayı seviyorum her
0: ama
1: programda.
0: Ama yeteneklisiniz yani.

0: Evet.
1: Elinizi kötü.
0: Evet, artık son aşamaya geldik. Biyeleme diye bir
2: temizleme. Var. Evet, şu kenarlar gördüğünüz gibi temizlenecek ki. Şimdi biyeyi alıyoruz. Şurayı bir tık katlıyoruz şöyle. Tamam.
0: Tamam.
2: Buraya koyuyoruz tam dikişin üstüne. Ve şöyle iğneledim, tutturdum tarzı. Şu kenarla şu kenarı giderken eşit. Aynı eşitlikte. Bunu takip edeceksin yani. Şöyle bak.
0: Tamam. Bu sonra bunun üstüne kalmayacak.
2: Sonra tekrar bu işlem bitince bunu çevireceğiz. Nerede?
0: Esas olay burada. Evet. Hani öyle kolay kolay gidiyor. Şimdi kolay mı sandın dediler.
2: Evet. Kolay mı sandın?
0: Birazcık bir yapayım bakalım olacak mı?
2: Ben şunu bir alayım iğneyi. Şöyle takayım ki sana şey olmasın. Şurayı elinde tutarsan zaten şu çukurdan gidebilirsin. Sen onu takip edeceksin.
0: Tamam. Şöyle.
2: Orayı katlıyoruz tatlım.
0: Burayı mı hocam?
2: Evet, evet.
0: Ha, şöyle. Tamam. Evet. Overlock iyiydi ya. Yok biraz daha şöyle.
2: Ha, sorun değil. Oraya tekrar uç birleşecek çünkü.
0: Evet. Bunu alayım mı?
2: Alabilirsin şöyle. Artık tuttu. Şimdi bir taraftan da bak burayı takip edeceksin.
0: Evet.
2: Şu çizgi yani ikisini bir. Evet. Onu kaydırırsan bir yerine bir anlam kalmıyor o zaman. Evet şimdi çizgiyi çizgiden git.
0: Bakalım en sonunda ne olacak sevgili seyirciler? Ben de sizler gibi merak ediyorum. Nasıl bir çanta ortaya çıkacak ya da bir çanta ortaya çıkacak mı benim yüzümden bilmiyorum ama çıkmasa da artık başa döneriz yani. Değil mi hocam?
2: Çıkar tatlım.
0: Ben şimdi o zaman biraz daha bu biyeleme işlemini gerçekleştireyim. Sonra finalde tekrar karşınızda olalım.

0: efendim. Gülseven hocamla birlikte çok güzel bir bez çanta hazırladık. Böyle bir çalışma yaptık. Çok da güzel oldu bence. Ben kendimden örnek vereyim olmayacak diye düşünmüştüm. Ama hoşuma gitti.
1: Evet, gayet güzel bir kitle.
0: Çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, sevgiye karşı. Çok tatlısınız. İnşallah çok yüzünüz tatlısınız. Hep böyle güler.
1: Çok teşekkür ederim. Bir mukabele.
0: Efendim, ben bugün Togem derdi. Böyle çok güzel bir çalışmaya dahil oldum. Efendim, siz de bu çantalardan satın almak, sipariş vermek isterseniz Togemdere başvurabilirsiniz. Peki ne oluyor bu çantaların geliri? Çocuklara, genç kızlara, ailelere bağışlanıyor. Çok da güzel, çok da keyifliydi benim için burada olmak. Efendim, ben burada kolay mı sandığını noktalıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Kadir amca! Kadir amca!
1: Selamun aleyküm garip.
2: Aleyküm selam, aman aman yavaş, senin bu yaştan sonra frenin de tutmaz.
1: Öyle öyle. Mektubum var. Buyur.
2: Sağ olasın Kadir amca.
0: Kadir amca, mektup var mı Murat'tan?
1: Yok be kızım, yok. Aha, inanmazsan kendin bak.
0: Yok.
1: Olsa vermem mi hiç?
0: Gene yok mektup. Ne yapalım?
1: Ah ah deli kız. Her Allah'ın günü tepede kocası Murat'ın yolunu bekler, benim de yolumu keser durur. Ne bir mektup gelir, ne de Almanya'daki kocası.
2: Kocası Murat da pek hayırsız çıktı gayri. İnsan iki satırcık bir şeyler yazar da gönderir şu tazeciye, öyle değil mi?
1: Öyle, öyle ama sebebi bilinmez ki, kal sağlıcakla.
2: Benim güzel kara kaçanım, mektup gelmiş bak.

0: Ekinler sararmadan döneceğini söylemiştin. Ekinler sarardı Murat. Hem de kaç defa sarardı. Ama sen hala dönmedin. Ne olur, dön artık. Geliyorum. Hem de Alman turistlerle. Onları kasabamıza yakışır şekilde karşılamanızı rica eder. Hürmet ve sevgiyle ellerinizden öperim Murat!
1: Aman bizim deli oğlan geliyor. Gidip her

0: gidiyorlarmış bak.
1: Hadi çalmaya başlayın çocuklar hadi.

0: Willkommen, Fräulein.
1: Danke, danke.
0: Oh, sehr schön. Wunderbar. Merhaba. Sevgili hemşerilerim, merhaba.
2: Murat abi bu mu?
3: Evet.
2: Amanın, ne kadar da değişmiş, vallahi tanıyamadım.
4: Baksana hanım, bizim oğlan bu mu?
2: Ay, vallahi.
0: Murat, oğlum, baba, dur geliyorum.
5: Gel oğlum, gel.
2: Oğlum, aslan oğlum.
6: Anacığım.
2: Şükür kavuşturana.
0: Öpeyim
4: baba.
0: Oğlum.
4: Bu ne biçim kılık oğlum? Bayram için süslenmiş, spalı dönmüş.
2: Murat! Murat! Hoş geldin Murat.
6: Hoş bulduk Zeynep. Nasılsın?
2: İyiyim, seni gördüm. Daha
6: merhaba
2: iyi oldum.
6: Merhaba abi, hoş geldin. Hoş Almanya buldum. Çok yaramış sana
2: Murat
6: maşallah.
2: Abi.
6: Hoş bulduk. Şapkan da çok sık.
0: Sağ olun. Bartendik!
7: Müsaade edin de misafirimizi otobüsten indireyim. Komme Gerta, komme!

0: Babacım, size Almanya'nın bir numaralı yıldızı Gerte'yi takdim eder.
1: Öyle mi?
2: Ben çok memnun oldum yaptım.
1: Ben de çok memnun oldum. Kasabamıza hoş geldiniz kızım.
2: Hoş bulduk.
0: Bu da annem Zarife.
2: Ay ya! Hoş geldin, hoş bulduk.
3: Haydi Murat Bey kardeşim, söyle şunlara da beni takip etsinler. Mektubun üzerine motelinde hepsine yer ayırdım.
0: Olur, olur. Şimdi geliyoruz.
3: Hadi.
0: Gerta, bu da Zeynep.
2: Ooo, çok memnun olmak yaptım.
4: Ben de çok memnun oldum.

0: kimmiş o kadın Zeynep?
1: Ne bileyim ben, zannedersem artist.
0: İstersen sana yardım edeyim.
1: Sağ ol Fatoş, ben taşırım.

0: Garip, yeter kardeşim, hadi sonra gene
1: çalışırız. Hadi dışarı, hadi, dışarı, hadi. Vur deyince hadi, öldürürsünüz, hadi.
2: Come and see, come on.
1: Come and see. Come and see, come.

0: Murat! Murat! Neredesin? Gel burada!
1: Geldim hayatım.
0: Musluk akmıyor.
1: Akmıyor mu?
0: Hadi anne, ekmeği getir artık.
2: Dur kızım, getiriyorum.
0: Dur ben de çorbayı getireyim.
2: İki ayağımı bir pabuca soktum. Kızım ne bu telaş?
0: Ne yapayım anne? Ne güzel olmuş anneciğim, ellerine sağlık.
2: Ne yapıyorsun kızım, telaşlanma.
0: Murat bayılacak. Saat iki olmuş, neredeyse gelir.

0: Ne ararsın gecenin bu saatinde buralarda be kızım? Evine gidip yatsana sen. Buraları sana göre yerler değil.
1: Haklısın Rıza amca.
0: Hadi evine kızım, Allah rahatlık versin.
1: Sana. Kim o?
2: Aç kızım, aç, ben annem.
1: Ne var, ne oldu?
2: Bir şey yok canım.

0: Misafir Alman kızı burada yatacakmış da.
1: Ne? Burada mı yatacak?
2: Evet kızım, kaldığım oteli beğenmemiş ya. De. Hadi hanım sen içeriği topla, ben yukarıdan yatağı getireyim.
1: Peki ama başka bir oda verseydik, burası benim odam.
0: Oh. Harika bir gece, çok eğlenmek yaptık.
3: Harikadır.
0: Hadi oğlum Murat, yatağınız hazır.
3: Peki anneciğim.
0: Kızım sen de gel çarşafları alıver.
3: Hadi Gerta, odamız hazırmış.
0: Ya hazır. Murat, misafir bu tuvaleti kullansın, siz aşağıdakine gidersiniz. Hadi iyi
3: olur,
0: geceler.
3: Olur anneciğim, iyi geceler. Gerta, iyi uykular.
4: Aha, uykuda hep seni göreceğim canım.
3: Uyu, ben de seni göreceğim.

0: Sağ ol yavrum.
1: Afiyet olsun. Buyurun babacığım, çayınızı koyuyorum.
2: Geliyorum.
1: Hadi gel.
2: Teşekkür ederim yavrum.
1: Ay, ekmekleri unutmuşum.
2: Seni gidi seni.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın, günaydın. Yavrum. Anneciğim, kusura bakmayın. Gelişim ani olduğundan pek fazla bir şey alamadım. Buyur, bu senin anneciğim. Babacığım, bu da senin.
2: Benim aslanım.
1: Nasıl da düşünür anasını.
2: Ne güzel de şey almış, bakın.
3: Şey Zeynep, bu da senin. Kusura bakma, sana layık değil ama.
1: Teşekkür ederim, zahmet etmişsin.
4: Ne olmuş bizim oğlana hanım?
1: Bilmem. Kızım hediyeni aç da görelim. Olur anneciğim.

0: Bravo Gemma, bravo, bravo, devam.
1: Yeter Murat, daha doymadın mı? Geç oldu, eve gidelim artık. Hem uykum geldi.
0: Sen git uyu. Almanya'da cumartesi geceleri uyurmaz. Sabahlara kadar yenilir, içilir ve dans edilir. Bravo Gerta, bravo!
1: Biliyorsun ama, burası Almanya değil. Hadi gidelim artık.
0: Ya ikide bir de ne çekiştirip duruyorsun be? Sen yatacaksan git yat. Ben yatamam. Hem bunlar benim dostlarım, arkadaşlarım. Yalnız bırakamam onları. Bravo Gerta, devam! Haydi Gerta, haydi!
2: Ay.
0: Yok, Gerta!
3: Gerta, sen çok güzelsin.
1: Murat! Murat! Kalk!
3: Ne oluyoruz ya? Ne oluyor? Bakın da uyuyalım be!
1: Kalk! Kalk diyorum sana! Yürü! Yürü! Burada uyunur mu canım?
4: Nerede kaldın oğlum? Herkes bindi!
0: Ancak hazırlandık babacığım!
2: Bana çok yakınlık gösterdiniz! Teşekkür ederim efendim size! Alışmadık!
5: Bizi yine mektupsuz komu!

0: Asmadık babacığım.
1: Güle güle oğlum.
2: Alışmadık, alışmadık.
1: Mektup yazmayı unutma.
2: Çok sevdim bu Asmadık.
0: Allah'a ısmarladık Zeynep. Seninle pek fazla konuşamadık. Aslında konuşmamız lazım gelen çok şey olduğunu biliyorum.
2: Murat! Murat! Hadi seni bekliyoruz. Çabuk ol, kalkıyor. Otobüs, hadi canım.
0: Geliyorum canım, geliyorum. Görüyorsun ya, gider ayak konuşulacak şey değil bunlar. En iyisi ben sana oradan yazarım. Hoşça kal Zeynep.
3: Güle güle Murat, yolun açık olsun.
0: Geliyorum! Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın hepiniz.

mutluluk senin olsun. Dertler benim, çile benim, hayat senin, senin.

Zeynep, mektubuma nasıl ve nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bildiğim tek şey, ayrı dünyaların insanları olduğumuz. Evet, ayrı dünyaların insanları. Son ayrılışımızda bunu sana söylemek istedimse de yapamadım. Ne olur beni anla. Ben Almanya'da hayatı öğrendim. Alıştım buralara. Artık oraya ve sana dönemem. Zira bağdaşmamıza imkan yok. Çünkü yollarımız ayrıldı Zeynep. Sen bir kasabalı kız olarak kaldın. Bense yepyeni bir dünyanın taptaze bir meyvasıyım. En iyisi ayrılmamız. Gerekli muameleler için avukatım seninle görüşecek. Beni anlayacağına ve avukatıma müşkülat çıkarmayacağına inanıyorum. Tekrar affına sığınır, özür dilerim. Murat.

0: Ben sadece vazifemi yapıyorum.
1: Rica ederim, yorulmayın. Yalnız nereyi imzalamam gerekiyorsa onu gösterin kafi.
2: Fatoş! Fatoş!
3: Fatoş! Ne oldu Zeynep? Zeynep! Ne oldu?
1: Bilmem, daha bir şey söylemedi.
4: Bundan sonra kendine daha iyi bakacaksın kızım. Yakında bir çocuğun olacak.
1: Ne? Çocuğum! Ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum Fatoş.
3: Bence yapılacak tek şey, hiç vakit kaybetmeden Murat'a mektup yazıp doğacak çocuğu bildirmendir.
1: Hayır, yapamam. Ne yüzünü görmek isterim, ne de mektup yazmak.
3: Ah, söylediği lafa bak. Senin olduğu kadar onun da çocuğu.
1: Orası öyle ama biliyorsun ayrıldık.
3: Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hem mecbursun buna, kanunen mecbursun. Her ne kadar ayrılmış olsanız bile çocuğunun babasına durumu bildirmelisin. Hadi bakma yüzüme. Al şu kalemi de yazmaya başla.
1: Fakat Fatoş...
3: Hadi.
1: 3 ay geçmesine rağmen yazdığım mektuba hala cevap alamadım.
3: Bu iş böyle olmaz. Bence hiç vakit kaybetmeden Almanya'ya gidip onunla yüz yüze konuşmalısın.
1: Deli misin Fatoş? Almanya'ya nasıl giderim ben?
3: Bal gibi de gidersin.
1: Hayır, hayır, olmaz bu. Gidemem.
3: Gidersin canım, gidersin.
1: Hem gitsem bile, yaban ellerde bana kim yardım eder? Yol bilmem, iz bilmem.
3: Söylediği lafa bak! Rukiye ablam ne güne duruyor? Biliyorsun o Münih'te. Ona bir telgraf çeker, seni karşılaması için bildiririz. Gerisi kolay. O sana her şeyde yardımcı olur.
1: İyi ama Fatoş!
3: Aması maması yok. Bu işi halletmek istiyorsan başka çaren yok.

0: Moment. Nicht so. Ben sizi düzmeyeyim.
1: Anladım. Taksi bu tarafta diyorsunuz. Ben de o tarafa gidiyordum zaten.

0: Geliyorum, geliyorum. Buyurun, Rukiye.
1: Ben Zeynep. Hani beni karşılayacaktın?
0: Zeynep! Hoş geldin, buyur içeri.
1: Yoksa telgrafımı almadın mı?
0: Almaz olur muyum? Aldım tabii. Ama ben seni yarın bekliyordum. Ya. Hay Allah, nasıl da günlerimi şaşırmışım. Demek böyle Zeynep'ciğim. Ama üzülme, yarından tezi yok, onu hemen aramaya başlarsın.
1: Sahi bulabilir miyim?
0: Bulabilir miyim ne demek? Burada çalışanların çoğu Türktür. Kime sorsan yol gösterir, hiç merak etme.
1: Ah Rukiye, ne kadar iyisin.

0: Kaç gündür bulamadım.
1: Canım buluruz elbet, hemen ümitsizliğe kapılma.
0: Bu gidişle bulmamız epey zorlaşacak. Biliyor musun Rukiye, sana da öyle yük oluyorum ki.
1: Gene başlama.
0: Yok. En iyisi bir işe girip çalışmam. Hem çalışır hem de ararız.
1: Bak şekerim, sen bana yük falan değilsin. Bunu iyice bilmiş ol. Ama illaki çalışmak istiyorsan bir iş buluruz elbet. Ne iş yaparsın sen?
0: Bilmem, ne iş olursa yaparım.
1: O halde benim işimde çalışırsın. Pek cazip değildir ama alışırsın ha?
0: Yapabilir miyim acaba?
1: Tabii yaparsın. Nasıl, kolay değil mi? Önceleri biraz zor gelir ama zamanla alışırsın.
0: Alışırım tabii.
1: Alışırsın, alışırsın.
2: Merhaba. Kolay kesin size. Nasılsın Mıstık?
3: Sağ ol Hans abi.
2: Kolay kesin.
1: Hoş geldiniz Mesih Hans.
2: Danke schön.
1: Aa, işte size bahsettiğim arkadaşım bu.
2: Ya, çok memnun oldum.
1: İsmi Zeynep.
2: Zeynep? Hı-hı. Zeynep, ne güzeldesin, memnun olmak
1: be. Ben de.
2: Boğazını çok seveceksiniz. Herkes sever birbirini çünkü. Öyle Mıstık?
3: Öyle Hans abi.
2: Kolay gelsin hepinize ya.
1: Merci.
2: Sen nasıl, kalkız?
4: Danke.

0: beni çok ihmal ediyorsun.
1: Bırak şimdi Gerda.
0: Biliyorum, hala onu düşünüyorsun.
1: Evet, haklısın Gerda, onu düşünüyorum. Ona haksızlık ettiğimi biliyorum.

0: Karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
9: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
10: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
9: Kafanı ferah tut.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktora.
11: Rica ederim siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum.
10: Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim.
12: Tayin mi sürgün?
10: Yok canım, tayin. Ben kocamla görüşeyim, haber ver. Sedat'ı gören kaçıyor. Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım. Allah kolaylık versin, iyi günler.
13: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşımdır. Sen burada mı çalışıyorsun?
10: Evet, bir süredir.
14: Başka iş mi bulmuş ne?
10: Ama insan söyler Salih Hanım.
14: Vallahi bilmem ki.
10: Oğlum, ben geldim. Sedat. Sedat.
14: Başın sağ olsun.
13: Başın sağ olsun.
14: Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.
15: Gün ortasında karanlık. Bugün 16.15'te TV4'te.
16: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
17: Nasıl mı?
16: Çok güzel.
18: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
16: Şipşak işlem tamam. Önce halk, sonra
2: bankayız Halkbank. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
19: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşk.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Ama ne otel?
4: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
8: Yavrum benim, bahtsız yavrum. Üzmeyelim artık kendimizi. Bu şanssızlığımız elbet bir gün sona erecek. Bulacağız onu. Bir bulsak.
9: Biz geldik.
8: Biz geldik. Hoş geldiniz.
10: Türk lokalinde Türk gecesine gidiyoruz.
8: Türk gecesine.
9: Evet.
8: Fakat nasıl olur, ben nasıl gelirim çocuk?
10: Gelirsiniz.
9: Çocuğa biz bakarız.
10: Hadi hemen giyin, baksana neler aldık. Hadi. Hadi giy.
8: Çok teşekkür ederim ama.
9: Şeyin yerinde bakıyorum.

0: arkadaşlar. Aramızda sesi bülbül gibi olan bir arkadaşımız var. Hep beraber alkışlayalım ve kendisinden bu mutlu gecemiz için bir şarkı rica edelim. Evet, huzurlarınızda Zeynep kardeşimiz.
1: Zeynep, hadi Zeynep, kırma bizi.

0: Bravo.
1: Yaşa Zeynep, harika oynadın.
0: Bravo.
1: Teşekkür ederim, harika.
0: Ne güzel ses var sizde, hayran oldu ben, hayran oldu herkes.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kadar güzel ses sahibi bulaşık yıkasın olmaz. Yok artık bulaşık yıkamak, bahep buğda şarkı söylemek.
1: Ne? Yani bulaşık yıkamayacak da şarkı mı söyleyecek?
0: Efet, kasinom evrinizde. Çünkü bu aya bahep Türk müşteri gelmek. Çok kısa zamanda vah büyük yıldız olmak. Kabul ediyor siz?
1: Bilmem, böyle bir şeyi hiç düşünmemiştim. Ayol, deli misin? Böyle bir fırsat kaçırılır mı? Hadi hemen ver kararını, kurtul bu sefaletten. Kabul ediyor, ediyor efendim.
2: Yo yo, hayır. Böyle bir şeyi hemen kabul edemem. Biraz düşünmem için fırsat verin bana. Teklifiniz için tekrar teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Siz düşünüyor ve karar vermek yapıyor. Bu karar şarkı söylemek olacak, tamam?

0: Ne garip değil mi Rukiyeciğim?
1: Nedir garip olan?
0: Almanya'ya niçin geldim? Ne oldum? Kim bilir kader çizgimde daha neler neler var.
1: Öyle ya.
2: Entschuldigen Sie, bitte die Benzisi. Nasıl buldunuz yeni afişte?
1: Harika, evet çok güzel.
2: Siz güzel, onun için afişte güzel. Daha doğrusu her şey güzel. Programdan sonra vaat kutlamak bu geceyi, nitva?
1: Tamam.
2: Ya.

0: Çok haklıymışım değil mi abi?
1: Teşekkür ederim. Nereye bu var?
2: Bir dakika, şimdi geliyorum.
1: Ay, Ruki! Ay Rukiyeciğim! Ay, çok heyecanlıyım. Oh, vallahi oh! Burada! Gözlerime inanamıyorum.
3: Ayol, ne oluyorsun, bu telaşın ne?
1: O burada! O burada diyorum!
3: O burada mı? O da kim?
1: Aa, kim olur mu? Murat diyorum sana, çocuğumun babası.
3: Ha, o mu?
1: Aa, evet! Söylesene, ne yapacağız şimdi?
4: Ay, imzalasın gideriz canım, siz de
2: öf! Müsaade edin, müsaade edin, gireyim.
0: Yasak bekim, yasak efendim, giremezsiniz dedim, yasak!
2: Olur canım, benden konuşmasın.
0: Giremezsiniz efendim, yasak diyorum, olamıyor!
2: Zeynep Hanım'ı görmek istiyorum diyorum sana! Bırak kardeşim, gireceğim içeri!
0: Giremezsiniz diyorum!
2: Zeynep Hanım benden konuşur çünkü ben onun kocasıyım!
0: Kocası mı? Kocasına da yasak, babasına da yasak!
2: Kardeşim, ne laf anlamaz adam size?
0: Laf anlamaz, ben miyim, sen misin?
2: Kardeşim, böyle bağırıp duracağına gir içeri, haber ver hiç olmazsa! Kocan geldi de!
0: Affedersiniz Zeynep Hanım, bir bey sizinle konuşmak istiyor. Kocanız olduğunu iddia ediyor.
1: Kocam mı? Bir yanlışlık olacak. Benim kocam falan yok.
0: Ben de söyledim ama anlatamadım ki.
2: Zeynep! Zeynep! Ben Murat. Kocan, tanımadın mı beni?
0: Bak, hala kocasıyım diyor ya. Ve adam duymadım mı, kocası mocası yok onun. Hadi bakayım, çıksana!
2: Zeynep!
0: Çık!
3: Aa, ne oldu? Neden görüşmedin onunla? Hani konuşup çocuğunu...
1: Evet. Çocuğumu söyleyecektim değil mi? Ama vazgeçtim birden. Daha doğrusu şimdilik. Boşandığımız halde hala kocasıyım demesi ve gene o Gerta denen kadınla birlikte olması vazgeçirdi beni.
0: Zeynep! Şuraya bunzuyu bir
1: Zeynep!
2: Murat! Aynı foto bitti! Durun kardeşim, durun şöyle geçelim, geçelim, geçelim kardeşim! Oh, nihayet yanına gelebildim! Ne zormuş yanına gelmek!
5: Çok değişmiş, çok güzelleşmişsin Zeynep! İnanamıyorum! Saçların, gözlerin, kıyafetin... Gözlerime inanamıyorum doğrusu!
2: Şuraya bunzuyu bitti!
1: Gelme!
5: Yeter artık! Rahat bırakın bizi lütfen!
2: Danke.
1: Gözlerinize kusur bulmayın Murat bey! Zira değişen hiçbir şey yok! Ben gene aynı Zeynep'im! Hani bir zamanlar beğenmediğiniz Zeynep! Şimdi müsaade edin de geçeyim!
5: Yo yo, hayır bırakmam seni! Muhakkak konuşmamız lazım!
1: Sizden konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum Murat bey!
5: Var, hem de çok şey var! Ama burası yeri değil! Ne olur kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yere gidelim konuşalım!
1: Maalesef gelemem, hiç vaktim yok!
5: Ama Zeynep...
1: Oh, Hans!
6: Merhaba Zeynep! Merhaba!
1: Oh, Hans! Kurtar beni buradan!
6: Nein!
1: Danke! Hemen eve gitmek
6: yok,
1: istiyorum!
6: Yok, bu gece eve gitmek yok! Var bu geceyi kutlamak! Dans etmek, eğlenmek, onun için gidiyor biz pavyon!
1: Çabuk gidelim de nereye olursa olsun!
5: Hayır Zeynep, bir yere gidemezsin, bırakmam seni!
1: Rica ederim, rahat bırak beni!
6: Acaba ne istiyor Pupey?
1: Aa, bilmiyorum.
6: Aa, ben var anlamak! İstiyor imzalı resim, ben var vermek, buyurun.
1: Hadi Rukiyeciğim!
5: Ama Zeynep!
1: Murat! Murat! Sen nerede? Niçin var bizi yalnız bırakmak?
5: Şey, kusura bakma Gerta, ani bir işim çıktı. Sen eğlenmene devam et, sonra görüşürüz.
1: Ama Murat!
6: Nasıl, beğendiniz burada?
1: Evet, çok güzel!
6: Ama siz hepsinden güzel!
1: Oh, çok mersi, beni şımartıyorsunuz!
6: Rica ediyorum, gerçek söylüyorum ben!
1: Teşekkür ederim!

0: Gerçekten güzel değil mi? Harikaydı.
1: Sizin güzellik şerefine.
0: Merci. Bu da sana aşık.
2: Başlama gene.
0: Baksana ayol, adamın ağzının suları akıyor.
1: Kitchen'in en güzel katını dans etmek şerefini veriyor bana.
0: Yaratıcımla dans etmek benim için de bir şereftir.
1: Siz büyük bir yıldız oldunuz kısa zamanda, büyük bir başarı yaptınız.
0: Rica ederim, başarım sayenizde oldu. Bugünkü durumumu size borçluyum.
1: Noin. Siz söylüyor, o çok güzel şarkı, ben keşfetmek yaptım o kadar. Çok memnun oldum bundan ben.
0: Teşekkür ederim.

Bir içki ver, en sertinden olsun. Doldur. Doldur.

0: Şuna bak sen! Hem adama yüz vermediğini söylüyor, hem de nasıl sarılıyor! Ben şu kadını anlıyorsam olayım!
1: Bu kadar dans yeter! Seninle muhakkak konuşmam lazım, anlıyor musun?
0: Rica ederim, daha saygılı olun! Görüyorsunuz ki bir centilmenle dans ediyorum!
2: Oo, gene siz, imzalı resim kahve gelmedi, başka ne istiyor, bu defa plak?
1: Hayır, teşekkür ederim, ben sadece hanımla konuşmak istiyorum. Rica ederim Zeynep, ne olur anla beni, konuşmamız lazım, çok mühim.
0: Ay çok mu mühim? Hı-hı. Ben mühim bir şey olduğunu sanmıyorum, ama madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, bir dakika. Hans, yarın 11'de işimiz var mı?
2: Yok.
0: O halde yarın 11'de göl başında oturup konuşuruz. Şimdi müsaade edin de gecemi yaşayayım. Hadi Hans, dansımıza devam edelim, affedersin.

0: Zeynep.
1: Evet.
0: Senin biraz yürüyebilir miyiz?
1: Hay hay.
0: Çok teşekkür ederim, sağ ol. Zeynep.
1: Efendim.
0: Senin biraz konuşmak istiyorum da.
1: Konuş bakalım.
0: Şey Zeynep.
1: Ne var?
0: Şuraya oturabilir miyiz biraz?
1: Oturalım bakalım.
0: Biliyor musun, tekrar evlenmeye karar verdim.
1: Öyle mi?
0: Evet, memnun olmadın mı?
1: Ha, olmaz olur muyum? Çok memnun oldum.
0: Zaten memnun olacağını biliyordum.
1: Peki, kimle evleniyorsun?
0: Ne demek kimle evleniyorsun?
1: Bayağı işte canım, kimle evleniyorsun?
0: Kimle olacak, seninle evleniyorum.
1: Yok canım!
0: Evet canım, buna dün karar verdim.
1: Bildiğime göre, Almanya'da kadınların da fikri alınırmış. Sen benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Aa, haklısın tabii. Nedir senin fikrin?
1: Benim fikrim... benim fikrim tabii ki... hayır.
0: Ne? Hayır mı? Zeynep!
1: Peki ki, evlenme teklifine cevabın ne oldu? Ne mi? Tabii ki hayır.
2: Ne? Hayır mı?
1: Evet.
2: Eğer seni anlıyorsam olayım. Bunca zaman çocuğunu söylemek için onu aradın durdun. Hı hı. Şimdi o seni bulmuşken hem çocuğunu söylemekten vazgeçiyorsun... hem de tekrar evlenme teklifini kabul etmiyorsun.
1: İlahi Rukiyeciğim, çocuğumu tabii ki söyleyeceğim. Ama önce Murad'ın bu kadar değişmesinin sebebini öğrenmeliyiz.
2: Sebebi ne olabilir ki?
1: Ben artık eski Zeynep değilim Rukiyeciğim. Bugün hem meşhur hem de zengin bir kadınım. Aşkına iyice emin olmalıyım. Param için bana kur yapmış olamaz mı?
0: Bunun için inat ediyorsun Zeynep. Sana söyleyecek o kadar çok şeyim var ki.
1: Öyle mi?
0: Zeynep, Zeynep'im. Bir saattir baş başa oturup konuşacağımız bir yere gidelim diyorum ama hala cevap vermiyorsun.
1: Vermiyorum. Çünkü çok önemli bir işim vardı ondan.
0: Önemli mi? Bir yardımım dokunabilir mi?
1: Evet, tabii dokunur.
0: Nedir o önemli iş?
1: Ne mi? Alışveriş.
0: Alışveriş mi?
1: Evet.
0: Ama Zeynep, bir dakika. Alışverişi sonra da yapabiliriz. Önce bir yerde oturup konuşalım.
1: Hayır, olmaz. Önce...

0: işte artık bitti. Konuşabiliriz. Oh be, kollarım bitti vallahi bunları taşımaktan. Buyur canım.
1: Bir de diş varsa atayım.
0: Eve mi gidiyorsun? Hani konuşacaktık, konuşacaktık hani?
1: Ay, yarın yarın konuşuruz, affedersin.
0: Ama olur mu Zeynep? Zeynep! Kaldık mı ortaya yerde böyle?
1: Gerçekten beni seviyor ve evlenmek istiyorsun, öyle mi?
0: Evet Zeynep, hem de hiç vakit kaybetmeden.
1: Peki, Gerta ne olacak?
0: Gerta mı?
1: Yoksa ikimizi birden mi idare edeceksin?
0: O defter çoktan kapandı Zeynep. Ne olur, inan bana. Seviyorum seni. Hatamı tamir etmek, kaybettiğim saadeti tekrar kazanmak istiyorum.
1: Demek öyle. Peki Murat, o halde hemen Türkiye'ye döner, kasabada düğünümüzü yaparız.
0: Kasabada mı?
1: Evet.
0: Peki ama buna sebep ne?
1: Her kadın gibi ben de saadetimi kaybettiğim yerde kazanmak istiyorum.
0: Çok saçma. Burada nefis bir hayatın, kurulu bir düzenin var. Üstelik meşhur bir yıldızsın. Bunlar bırakılır kasabaya dönülür mü hiç?
1: Gerçekten beni sevmiş olsaydın bunu anlar ve böyle bir teklifi sen yapardın. Gidelim artık, geç oldu.

0: Beni anlamanı istiyorum Gerda. İnsanlar içinde bulunduğu mutluluğu ne yazık ki kaybettikten sonra anlayabiliyorlar. Meğer Zeynep'i çok seviyormuşum. Şimdi bunu daha iyi anlıyorum.
1: Ya! Demek öyle.

0: nasılsın? Eğleniyor siz?
1: Evet, çok eğleniyorum. Harika! Herkes dilediğini yapıyor. Şunlara bak! Harikasın Han!
0: Siz beğeniyor beni?
1: Evet, hem de çok!
2: Yeter artık, geç oldu. Senin eve gidip uyuman lazım, anlıyor musun?
1: Yo, yanılmıyorsam Almanya'da cumartesi geceleri hele flashing zamanı hiç uyunmaz. Sabahlara kadar dans edilir, eğlenilir. Bunu bir zamanlar siz söylemiştiniz Murat Bey. Yoksa unuttunuz mu?
2: Hayır, unutmadım.
1: O halde bırakın da gecemi yaşayayım. Hans, ya, bir içki verir misin bana?
2: Yeter, çok içmişsin zaten.
1: Hayır, içeceğim. Danke Hans.
2: Yeter dedim sana!
1: Bırak beni, kaba adam! Haydut, bırak!
0: Rukiye!
1: Evet?
0: Zeynep de seviyor bu adam.
1: Evet, hem de çok.
0: Ben anlamıştım.
1: Hans, içmek istiyorum, hem de en sertinden.
0: Ben de.
1: Bırak beni, ben dans etmek, içmek istiyorum, bırak!
2: Hayır, artık hiç bırakmayacağım seni.
3: Wohin bitte?
2: Die Straße 206 und 80.
3: Jawohl, mein Herr.
1: Hiç bitmez bu gece. İçmek istiyorum. Dans etmek istiyorum. Kuşlar gibi uçmak istiyorum. Başım dönüyor.
2: Çok içmenin sonu budur işte.

0: Ne? Ne dedin, ne dedin?
1: Hadi Hans, al kollarına beni.
0: Hans, ha?
1: Nefis bir geceydi Hans.
0: Evet, çok güzeldi.
1: İyi geceler Hans.
0: Siz de.

0: Zeynep. Zeynep, ne oldu? Söylesene.
1: Hiçbir şey olmadı. Oh, intikamımın hepsine dirhem dirhem alıyorum. Muhakkak gene odur. Eğer gene oysa derhal kovacağım. Gene ne istiyorsun?
2: Entschuldigen Sie, Fräulein. Diese Fahrkarte gehört bestimmt zu Ihr. Guten Abend.
1: Danke sehr. Aman Allah'ım! Ben ne yaptım? Murat... Rukiye, Murat beni gerçekten seviyormuş. Bak, dönüş için biletleri bile almış. Ona inanmamıştım. Derhal ona gitmeliyim. Ne olur Rukiye, bana yardım et.
3: Çok içiyorsun.
4: Rahat bırak beni.
3: Kendini harap ediyorsun, hiçbir kadın için değmez.

0: Sakin ol Zeynepciğim, sakin
1: ol. Hiçbir şey olsun Zeynep Hanım.
0: Neredeyim ben? Murat nerede? Merak edilecek bir şey yok, o da iyi. Bir başka hastanede o korkunç gecenin tedavisini görüyor. Murat, hemen ona gitmeliyim.
2: Ya.
0: Olmaz, deli misin?
1: Ta hastalık geçmedi Zeynep Hanım.
0: Hayır, bırakın beni, Murat'ıma gideceğim.
1: Geçmiş olsun. Nasılsınız bakalım?
3: Teşekkür ederim doktor bey, iyiyim.
1: Hastanın ayağa kalkması hayatı için tehlikelidir.
0: Anlıyorum efendim.
1: Aldığımız habere göre sizi bir kadın kurtarmış. Sizi tehlikede görünce kendini motorun önüne atmış. İntihar gibi bir şey. Herhalde sizi çok seviyor olmalı.
0: Murat!
3: Gerta!
0: Sevgilim! Nasılsın canım?
3: İyiyim. Hayatım sana borçluymuşum Gerta. Doktor bey söyledi. Beni kurtarmak için motorun önüne kendini atmışsın. Teşekkür ederim.
1: İyi günler.
0: İyi günler.
3: İyi günler.
0: Sevgilim, seven her kadın yapar bunu. Sen iyisin ya. O Murat, o kadar korktum ki. Canım sevgilim benim. Murat!
3: Ne işin var burada? Ne istiyorsun?
0: Buraya tekrar aşkına inanarak gelmiştim. Ama yanılmışım. Her zaman olduğu gibi, gene aldattın beni. Beni sevdiğini söylerken, inanmamıştım zaten.
3: Hala niçin geldiğini söylemedin.
0: Merak etmeyin. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Gidiyorum. Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Yalnız bilmen lazım gelen bir şey var.
3: Neymiş o?
0: Bir çocuğumuz var Murat.
3: Ne? Çocuğumuz mu?
0: Evet. Kasabadan ayrılmadan önce geçirdiğimiz son gecenin hatırası. Günahsız bir yavru.
3: Hayır. Hayır, inanmıyorum sana. Yalan! Yalan! Senden hiçbir zaman karı koca hayatımız olmadı. Yalan söylüyorsun!
0: Sakın lelek getirmiş olmasın? Belki de babasını şaşırmışsınızdır. Kim bilir, belki de Hans'ın çocuğudur.
4: Her şey tamam mı Rukiye'ciğim?
5: Evet, bütün bavullarını koydum.
4: Sağ ol, sana zahmet oldu.
5: Rica ederim. Gitmesen olmaz mı Zeynep? Kurulu bir düzenin, güzel bir hayatın vardı.
4: Belki ama benim için burada her şey bitti Rukiye'ciğim. Aşkımla alay eden, çocuğunu kabul etmeyen bir insanın bulunduğu şehirde kalamam artık.
5: Anlıyorum.
4: Hadi geç kalmadan gidelim biz.
5: Sana burada veda etmek isterim Zeynep, kusura bakma. İstasyonda vedaya dayanamam ben.
4: Peki.
5: Hadi yolun açık olsun.
4: Sağ ol kardeşim. Allah ısmarladık.
5: Güle güle. Canım Hakan'cığım, yolun açık olsun, güle güle.
6: Die Reisenden, die nach Istanbul fahren, treten Sie bitte auf Gleis 24.

0: Benim çocuğum mu?
1: Tabii senin çocuğun. Zeynep bana her şeyi anlattı. Kasabada sarhoş olarak eve geldiğin geceyi hatırlasana.

0: Siz erkekler hiçbir şey hatırlamazsınız zaten. Onun seni nasıl sevdiğini bir Allah bir de ben bilirim. Senin için hayatını bile feda etti. O faşink gecesi canı bahasına motorun önüne attı kendini. Evet, işte gerçek bu.
1: Demek hayatımı o kurtardı.
0: Yok, kim kurtaracaktı? Ancak seven kadın hayatını hiçe sayar.
1: Ne kadar budalaymışım Zeynep. Zeynep nerede?
0: Biraz çabuk davranırsak yetişiriz, istasyonda.
1: Yetişmeliyim ona. Zeynep! Zeynep!
0: Murat! Hemşire hanım! Hemşire hanım!
2: Aman Allah'ım!
0: Çabuk gelin, çabuk!
2: Bu hastanın yataktan kalkmaması lazımdı.
0: Yavrum benim, talihsiz yavrum. Baban seni de beni de kabul etmedi. Gidiyoruz buradan. Zaten yapacak bir şeyimiz yok ki. Hadi üzülmeyelim artık. Üzmeyelim kendimizi. Hangisin?
3: Gözyaşlarına dayanamam. Hadi silin. Silin gözyaşlarınız. Aşka inanmayan, çocuk kabul etmeyen bir baba için yazık bu gözyaşları. Hadi silin. Ha, şöyle, hadi gülün bakalım. Düşündüm, bir yol arkadaşına, bir hayat arkadaşına ihtiyacınız var. Çocuğunuza öz baba olurum, size de büyük bir aşkla bağlanırım.
0: Hans, şaşırtıyorsun beni.
3: Yok, yok şaşırmak. Gerçeklerden bahsediyorum. Sizi tanıdığım günden beri seviyorum. Lütfen aşkımı kabul edin.
0: Çok iyisin Hans, teklifin için teşekkür ederim. Fakat yapamam. Ben yalnız Murat'ı sevdim ve sadece evliliği onunla düşündüm.
3: Anlıyorum. Fakat ben sabırlıyım, beklerim.
4: Servis geldi, çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat, sadece A101'lerde.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz artık. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Süper Kumbara başlıyor.
20: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
21: Ben.
22: Kral Şakir.
23: Armut piş ağzıma düş.
24: Dört arkadaşımızla birlikte.
23: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
24: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
23: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
24: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
23: Ben.
22: Botanik.
23: Abacus.
22: Kasa.
23: Marul. Kumbara.
24: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
25: Süper Kumbara.
26: Yeni
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
25: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.
26: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
27: Siparişiniz
28: ve Pepsi'niz.
29: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Otel harika.
16: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Demek buraya ebe olarak geldin bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
30: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
16: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
30: Ya buzlar kırılırsa?
16: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
8: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ.
30: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
16: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
7: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
15: Derman! Bizim hanım bir haftadır Dogramir. Bir de sen dene.
10: Derman, bugün 18'de TV4'te.
31: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
32: Nasıl mı?
33: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
32: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
15: bankayız, Halkbank. Otel harika.
16: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
34: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim küpür küpür.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: sahile yaklaşıyoruz efendim.
1: Aa, evet, çok güzel bir yer.
2: Evet, güzeldir. Hem de çok güzel. Bütün çocukluk anılarımla dolu.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Zeynep.
1: Doğrusu gözlerime inanamıyorum.
3: Memnun oldum tekrar buluştuğumuza. Hoş bulduk. Sizi tanıştırayım. Herr Hans, kasabamıza turistik tesisler merhaba yapmaya geldiler.
1: Merhaba. Demek motel yapacak...
0: Ya, ya. Ben ve kasabanız için motel yapmak... ...sonra evlenmek yapacak biz Zeynep Hanım'la.
3: Oh Hans! Hemen motele gitmek istiyorum.
1: Buyurun.
3: Zeynep! Fatoş! Nasılsın kız? İyiyim. Yoksa daha evlenmedin mi?
4: Nerede bizde o talih?
3: Evlenirsin şekerim, evlenirsin.
0: Evet, buyur abi.
5: Ben evlenmek istiyor Zeynep Hanım. Ben evlenmek istiyor ama o istemiyor benimle evlenmek.
0: Neden acaba?
5: Neden?
0: Şimdi anladım. Müslüman olman lazım evlenmek için.
5: Ne demek Müslüman olmak?
0: Müslüman olmak demek... ...evvela kelime-i şehadet getireceksin, sonra da... ...diye sünnet olmak lazım.
5: Sünnet olmak?

0: Türk Medeni Kanunu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şile Belediye Reisi adına şahitlerin huzurunda sizlerin nikahını kıymak için buraya gelmiş bulunuyor. Gerhard Simmer oğlu Hans Simmer, Osman kızı Zeynep'i zevceliğe kabul ediyor musunuz?
1: Ya, ya, evet.
0: Osman kızı Zeynep, Gerhard oğlu Hans'ı kocanız olarak kabul ediyor musunuz?
2: Hayır, yapamıyorum!
1: Zeynep!

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Esma Nur Demir. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerimin arasında resim çizmek, kitap okumak. Bu yarışmaya katılacağım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şimdiden tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşmek üzere.
2: Merhaba, benim adım Hafsa Zehra Bahadır. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Aslen Erzincanlıyım. İstanbul Üsküdar Çengelköy'de oturuyorum. Hobilerim resim çizmek, piyano çalmak ve yüzmek. Yarışmayı severek takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Poyraz Coşar. 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu yarışmaya katılmayı çok istemiştim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Mehmet Şiray Yılmaz. İstanbul Bahçeli Evler'den katılıyorum. İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim. 9 yaşındayım. Bu yarışmayı çok severek izliyorum ailemle. Bu yarışmayı duyunca hemen katılmak istedim. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Esma Nur var, ikinci masamızda Mehmet, üçüncü masamızda Hafsa ve dördüncü masamızda Poyraz. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Şahane gözüküyorsunuz. O zaman Esma Nurcuğum, seninle başlayalım. Şimdi biraz tanıdık seni ama böyle yüz yüze tekrar tanışalım.
6: Merhaba, benim adım Esma Nur Demir. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Hobilerim kitap okumak, şarkı söylemek, dans etmek. Bu kadar.
0: Ne kadar güzel hobilerim var. Peki ileride ne olmak istiyorsun Esma Nurcuğum?
6: Çocuk diş doktoru.
0: Neden çocuk diş doktoru olmak istiyorsun?
6: Çocukları
0: çok mu seviyorsun?
6: Evet, çok seviyorum.
0: Harikasın. Bütün hayallerin gerçek olsun Esma Nurcuğum ve Mehmetciğim. Hoş geldin.
7: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
7: Benim ismim Mehmet Bilal Yılmaz. 4. sınıfa gidiyorum. Mobilerim arasında koleksiyon yapmak var.
0: Ne koleksiyonu? Bir de
7: böyle para koleksiyonu yapıyorum. Kağıt para, demir para koleksiyonları yapıyorum.
0: Harikasın. Başka?
7: Başka sabun yapıyorum.
0: Çok güzel. Bir de mum yapıyordun galiba,
7: evet,
0: değil mi?
7: Evet, mum da yapıyorum.
0: Kuliste konuştuk biz arkadaşlarımızla sevgili izleyenler. Mum yapıyorum, sabun evet. yapıyorum dedin. Harika hobilerim var gerçekten Mehmet'ciğim. Peki sen ne olmak istiyorsun?
7: Avukat.
0: Avukat. Hadi bakalım, sana da başarılar, hayallerin gerçek olsun. Hafsacığım hoş geldin.
6: Hoş buldum. Merhaba, benim adım Hafsa Zehra Bahadır. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Aslen Erzincanlıyım. İstanbul Üsküdar Çengelköy'de oturuyorum. Hobilerim resim çizmek, piyano çalmak, yüzmek ve paten çalmak.
0: Paten kaymak.
6: Evet. Ay, paten kaymak.
0: Peki sen ne olmak istiyorsun?
6: Ben büyüyünce ya gezgin, ya ressam ya da veteriner olmak istiyorum.
0: Gezgin, ressam ya da veteriner.
6: Evet.
0: Şimdi gezgin ilk defa duyuyorum, biliyor musun? Daha önce böyle pilot olmak istiyorum diyen arkadaşlarımız vardı gezmek evet. istedikleri için. Ama gezgin olmak istiyorum diyen birini ilk defa görüyorum Aslacığım. Nasıl karar verdin? Çok mu seviyorsun gezmeyi?
6: Ya gezmeyi evet çok seviyorum. Gezdiğimiz yerlerden de

0: böyle bir şeyler alıyoruz. Çok hoşnut oluyor böyle.
1: Sen de bir nevi koleksiyon aslında. Koleksiyonerlik yapmış oluyorsun. Gezdiğin her yerden bir şeyler alıyorsun. Teşekkür ediyoruz sana da ve Poyraz'cığım hoş geldin.
2: Merhaba, benim adım Poyraz. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim kitap okumak, kitaplar yazmak ve futbol oynamak.
1: Kitap okumak ve kitaplar yazmak.
2: Evet.
1: Nasıl kitaplar yazıyorsun Poyraz'cığım?
2: Böyle evde işte etrafta gördüğüm şeyleri böyle öyle şeylerden uyarlanarak bazı kitaplar yazmaya çalışıyorum.
1: Harikasın. Peki sen ne olmak istiyordun? Yazar mı?
2: Evet.
1: Yazar olmak istiyorsun. Arkadaşlar bütün hayalleriniz gerçek olsun. Bu ekip şahane. Ben inanıyorum bu ekibe bugün. O zaman hızlıca artık başlayalım mı? Ne dersiniz?
0: Evet.
1: Evet. Herkes başlamak istiyor. O zaman Esma Nur için gelsin. Harf tablomuz.
0: Esma'nın E'si.
1: Esma'nın E'si 60 puan değerinde ve yerleşim birimlerinden geliyor sorumuz. Genellikle komşuluk ilişkilerinin yaşandığı, muhtarın bulunduğu yerleşim birimidir. Süremiz başladı.
0: Mahalle.
1: Esma Nur'dan gelen bu cevapla kumbaramıza ilk 60 puanı ekler miyiz görelim. Bravo. Ah Mehmet seni kutlamak istiyor Esma Hanım. Çok tatlısınız. Mehmet'ciğim seninle devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Mina'nın M'si.
1: Mina'nın M'si 40 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bir yerde uzun süre gözlemlenen sıcaklık, nem, yağış gibi meteorolojik durumların ortalamasıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Poyraz.
2: Durum.
1: Durum mu doğru cevabımız? Olmadı. Haydi ekip. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir yerde uzun süre gözlemlenen sıcaklık, nem, yağış gibi meteorolojik durumların ortalaması. Bir kutu daha açalım.
0: Esma. İklim.
1: İklim mi doğru cevabımız? Harikasın. Bak Mehmet ve Esma Nur'un ortak çalışması şahanesiniz arkadaşlar. Ve Hafsa ile devam ediyoruz.
0: Annem Ayşe'nin ağası.
1: Ayşe Hanım'ın ağası 60 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Genellikle közleme ve haşlama yöntemiyle pişirilen sert kabuklu yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ızgara derken Esma Nur'dan gelen ızgara cevabıyla kumbaramıza 60 puan ekler miyiz? Düşünelim biraz arkadaşlar, ne olabilir? Hem közleme hem haşlama yöntemiyle. Kabuklu. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Haydi ekip düşünelim, ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Yaklaştık. Ekip bulacak bunu. Bir kutu daha açalım.
1: Kestane.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Birbirimizi kutlamayı da ihmal etmiyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Görselimiz de geldi. Poyraz'la devam ediyoruz.
2: Annem Tuğçe Hanım, annem Tuğçe'nin teyzesi.
0: Tuğçe Hanım'a sevgiler. Tuğçe Hanım'ın teyzesi 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Yemek yerken

0: giysiyi korumak, ağzı ve elleri silmek için kullanılan kağıt veya kumaş parçasıdır. Süremiz başladı.
1: Peçete.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Harikasınız. Esma Nur'la devam ediyoruz.
2: Leyla halanın lesi.
0: Leyla halaya sevgilerimizi gönderiyoruz 40 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz. Değerli, iyi kalpli insanlar için kullanılan benzetmedir. Nokta nokta gibi. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Altın gibi.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo.
1: Altın gibi.
0: Mehmet'in de aklına o gelmiş. Altın gibi bir kalp var. Altın gibi biri değil mi? Evet. O zaman Mehmet'le devam ediyoruz.
1: Narın neyesi?
0: Narın neyesi 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Bebeklere iç çamaşır olarak giydirilen ince pamuklu, kısa ve kollu giysidir. Süremiz başladı. Küçükken size de giydirmişlerdir arkadaşlar. Hepimize giydirmişler. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması Esma Hanım.
1: Zıbın.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo.
2: İlk defa duydum.
0: Kim ilk defa duydu? Şimdi annelere bir soralım. Hoş geldiniz siz de tekrar ailelerimizi alkışlıyoruz. Giydiler değil mi? Anneler diyor ki evet diyor
1: ben
0: arkadaşlar.
1: Ben duymuştum ama çok aklıma gelmedi.
0: Güzel bir ekip çalışması oldu. Hafsa ile devam ediyoruz.
1: Kalemin K'si.
0: İsimleri mi düşündün bir anda? Kalemin K'si 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Başı ve boynu çıplak, yüksekten uçarak keskin gözleriyle uzakları gören yırtıcı bir kuştur. Süremiz başladı.
1: Akbaba.
0: Cevabımız doğruysa Hafsa kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Bravo. Görselimizde yanımızda arkadaşlar ve Poyraz seni kutlamak istiyor Hafsacığım. Teşekkür ederiz Poyrazcığım ve seninle devam ediyoruz.
3: Isparta'nın ısı.
0: Isparta'nın ısı 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Küpe, bilezik gibi süs eşyalarının tümüne verilen addır. Süremiz başladı.
3: Takı.
0: Cevap doğruysa eğer Poyraz kumbaramıza 30 puan ekler mi? Harikasınız. Bravo. Esma Nur için alalım Arif tablomuzu.
1: Raziye'nin R'si.
0: Raziye'nin R'si 70 puan değerinde ve zıt anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Sıkıntı çekmeden yapılabilen manasındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Kolay zor.
1: Kolay zor mu doğru cevabımız? Bravo. Birbirimizi kutlamayı da ihmal etmiyoruz arkadaşlar ve Mehmet'le devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Umut'un U'su.
1: Umut'un U'su 30 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Anlamlarından biri halk olan kelimedir. Süremiz başladı.

0: Kamu.
1: Kamu mu doğru cevabımız? Şahanesiniz. Harikasınız arkadaşlar. Hafsa ile devam ediyoruz.
2: Sare'nin sesi.
1: Sare'nin sesi 50 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Güzel sanatlardan birini meslek edinen kişilere verilen addır. Süremiz başladı. Güzel sanatları düşünelim. Güzel sanatlardan birini meslek edinen kişilere verilen ad. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım.
2: Artist.
1: Ortist. Doğru cevabımız ortist mi görelim?
3: Artist.
1: Mehmet. Mehmet'ten bir ar duydum değil mi orada?
2: Evet.
1: Poyraz'dan da devamı geldi. Artist. Doğru mu görelim? Arkadaşlar Poyraz, Hafsa, Mehmet ve Esma Nur'un ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları atmaya devam ediyoruz ve Poyraz'la devam ediyoruz.
3: Yeliz'in yeğesi.
1: Teşekkür ederim Poyraz'cığım. Yeliz'in yeğesi 70 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Alışverişlerde kullanılan sözcüğün doğru yazımıdır. Kampanya, kampanya, kampanya, kampanya. Süremiz başladı.
3: Kampanya.
1: 1, 2, 3, 4 hangisi?
3: 3.
1: Kampanya. Doğru mu görelim? Poyraz'cığım dua etmeye mi başladın? Son soruda orada elini açtın. İnşallah doğru çıkar diye mi?
3: Evet.
1: Çok tatlısın. Şimdi arkadaşlar ben tek tek sizden bir puan istiyorum. Esma Nur, sence kumbaramızda kaç puan birik?
2: 520.
1: 520 Mehmet?
4: 530.
1: 530 Hafsa?
2: 600.
1: Giderek artıyor Poyraz.
3: 650.
1: 650. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 480 puanımız var. Hedefimiz için kalan puansa 2020. Harikasınız. Şimdi ısınma turunda heyecanları attık artık. Stüdyoya
2: evet.
1: Alıştık değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi nereye gidiyoruz biz?
2: İkinci tura.
1: Evet, ikinci tura gidiyoruz. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Ve ben bu ekibe çok inanıyorum. İkinci tura hazırız değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
1: Şahanesiniz. O zaman Esma Nur için geliyor harf tablomuz.
2: Alfabenin A'sı.
1: Alfabenin A'sı 150 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Bizi ziyaret eden kişilerin bolluk getireceğini ifade eden atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta gelir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Çok uzun bu arkadaşlar. Bir kutu açalım önce. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Var mı fikir?
1: İlk kelimeyi buldum.
0: İlk kelimeyi buldun mu Poyraz? Hı-hı. Bir ekip çalışması yapsak mı acaba? Ne olabilir?
1: Misafir olabilir.
0: Katılıyor mu arkadaşları Poyraz'a?
2: Olabilir.
1: Olabilir, evet.
0: Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Nasıl gelir? Bir kutu daha açalım. Korkma Hafsa.
1: Yok, ikinci kelimeyi buldum da sondaki kelime olmuyor.
0: Söyle bakalım, bir dene istersen.
1: Kısmeti.
0: Basman gerekiyor.
1: Misafir kısmetiyle gelir.
0: Katılıyor musunuz?
1: Evet.
0: Hafsa'ya.
1: Evet.
0: O zaman Poyraz, Hafsa, Mehmet ve Esma Nur'un ortak çalışmasıyla kumbaramıza 100 puan ekliyor muyuz görelim? Harikasın. Hafsa, böyle çok da emin olmadın değil mi? O ileden dolayı
1: evet,
0: bir karıştı kafan ama doğru cevabı buldunuz arkadaşlar. Mehmet'le devam ediyoruz.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 100 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Telgrafçılıkta kullanılan nokta ve çizgilerle haberleşmeyi sağlayan sistemdir. Süremiz başladı.

0: Mors alfabesi.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Bravo arkadaşlar. Ben hemen size bir bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Belki inanmayacaksınız ama insanlar birbirlerine kısa metinlerden oluşan mesajlar göndermeye 1800'lü yıllarda başladı. Tabii ki o zaman haberleşme aracı internet ve sosyal medya değil, telgraftı. 1830'larda icat edilen telgraf sayesinde insanlık tarihinde ilk kez uzak mesafelere gönderilen mesaja neredeyse eş zamanlı cevap almak mümkün hale geldi. Telgraf maliyetinin düşük, faydasının yüksek olması sayesinde sadece haberleşmeyi değil, toplumları da değiştirdi. Çok enteresan güzel bir bilgiydi değil
2: evet
1: mi?
2: Evet.
1: Öğrenmiş olduk ve hastayla devam ediyoruz.
2: Fatma Nur ablamın F'si.
1: Fatma Nur'un F'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Genellikle eni boyundan uzun olan ve çizim için kullanılan sayfalar bütünüdür. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken...
1: Resim defteri.
0: Resim defteri mi doğru cevabımız? 100 puanı kumbaramıza ekledik Esma Nur. Harikasınız. Ama birbirimizle kutlamayı ihmal etmiyoruz. Çok tatlısınız arkadaşlar. Poyraz'la devam ediyoruz.
2: Hilal ablamın H'si.
0: Hilal ablanın H'si 80 puan değerinde ve psikolojiden geliyor sorumuz. Kişinin duygusal ve davranışsal olarak kendini iyi hissedip uyumlu ve dengeli ilişkiler kurabilme halidir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması.
1: İlk kelime sanki ruh olabilir gibi geliyor bana.
0: Şimdi ekip bence bunun üzerinden bir konuşabilir, düşünebilir diye düşünüyorum.
2: Ruhsallığı. Ruhsallığı.
0: Evet, evet. Doğru mu acaba? Görelim. Harikasınız. Hafsa ve Mehmet çok güzel bir ortak çalışma yaptınız. Ruh Hafsa'dan geldi. Sağlığıyla Mehmet cevabı buldu. Arkadaşlar harikasınız. Esma Nur için geliyor harf tablomuz.
3: Yeliz ablanın Y'si.
0: Teşekkür ederim Esma Nurcuğum. Yeliz'in Y'si 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Zor durumdan kurtulmaya çalışırken daha kötüsüyle karşılaşmaktır. Yağmurdan kaçarken nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Doluya koyarız. Yakalanmak.
0: Doluya yakalanmak mı doğru cevabımız? Hafsa bir alkışladı ama. Ama yaklaştık arkadaşlar bence. Çok yaklaştık. Hadi bir ekip çalışması.
1: Doluya kapılmak.
0: Doluya kapılmak mı görelim? Acaba başka ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı tahminler?
2: Dilimin ucunda.
0: Dilinin ucunda Esma Nur'um. Bir kutu daha açalım. Yağmurdan kaçarken nokta nokta nokta nokta. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
2: Doluya tutulmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Çok tatlısınız arkadaşlar. Mehmet'le devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Tuğra'nın tesi.
0: Tuğra'nın tesi 80 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Payı paydasından küçük olan sayısal değerlere verilen addır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Düşünelim. Payı paydasından küçük olan sayısal değerlere verilen at. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Kimler matematiği seviyordu arkadaşlar?
1: Ben. Tartı kesir.
0: Tartı kesir mi doğru cevabımız? Ama sanki o T sondaki olmadı. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Mehmet. Basit kesir.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Orada da seni bekleyen bir arkadaşım var. Seni tebrik ediyor Hafsa. Teşekkür ediyoruz Hafsacığım ve seninle devam ediyoruz.
2: Ablam Şevval'in şeysi.
0: Şevval'in şeysi 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Önemli günlerde ve anma törenlerinde belirli bir süre sessiz ve hareketsiz bekleme halidir. Süremiz başladı.
2: Dilimin ucunda ya.
0: Evet arkadaşlar, hepimiz böyle sessizce bekliyoruz. Ne oluyor?
1: İkinci kelimeyi söyleyeyim mi?
0: Arkadaşlarına yardım etmek istiyorsanız ekip çalışması
1: için. İkinci
0: kelime
1: marşı ama ne marşı?
0: Marşı mı diye düşünüyorsun?
1: Bilmiyorum. Marşı.
0: Acaba oluyor mu? Bir bak bir daha.
1: Olmuyor.
0: Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım.
2: İkinci kelime barışı olabilir.
0: Önemli günlerde, soruyu bir daha okuyalım mı arkadaşlar? Bakın, önemli günlerde ve anma törenlerinde belirli bir süre sessiz ve hareketsiz bekleme hali. Bu bekleme hali ne olabilir? Hareketsiz. Bir kutu daha açalım.
2: Saygı duruşu.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo.
1: Evet
0: öyleydi dedi ekip arkadaşları.
3: Gerçekten söylemese ben söyleyecektim.
0: Bir dakika teker teker Poyraz.
3: Gerçekten butona basmakta bir saniye geciktim.
0: Bir saniye mi geciktin? Evet. Poyraz'da da cevap vardı Esma Nur.
2: Saygı duruşu derken de marşıya benzetti beni, İstiklal Marşı.
0: Değil mi? Orada bir kafanız karıştı evet. Arkadaşlar ama çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sizi kutluyorum ve Poyraz'la devam ediyoruz.
3: Kardeşim Ülkü Azra'nın üssü.
0: Ülkü Azra'nın üssü 110 puan değerinde ve eş anlamlılardan geliyor sorumuz. Baştan geçen ilginç olaylar anlamındaki sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir?
1: İkincisi tecrübe olabilir mi?
2: Olmuyor.
0: Bir kutu açalım. Mehmet olmuyor dedi.
2: Olmuyor. C'sin mi?
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Şimdi düşünelim biraz arkadaşlar. Baştan geçen, başınızdan geçen ilginç olaylar. Nelerdir bunlar? Hı? Kitap okumayı kim seviyordu? Bir yazarımız vardı burada.
1: Ben.
0: Esma Nur var, Poyraz var. Şimdi yazarlar biraz düşünsün.
2: İlk kelime beceri olabilir.
0: Başka ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: İkinci macera
0: ve
1: olabilir mi?
0: Sonra ne olabilir acaba? Macera diyor sadece. Olmadı. Ekip çalışıyor.
3: Macera serüveni.
0: Macera serüveni mi doğru cevabımız? Serüveni.
1: Serüven. Macera serüven.
0: Macera serüven mi doğru cevabımız? Arkadaşlar, Poyraz, Hafsa, Mehmet, Esma Nur o kadar iyisiniz ki. Şimdi ben bir kumbaraya gideyim. Olur mu?
2: Olur.
0: Bakalım kumbaramızda bu şahane ekip kaç puan biriktirmiş?
1: 1000 olmuştur.
2: Ben
1: 200.
3: 1500.
0: Tahminler var. Beni geçmişiz arkadaşlar. 1090 ve 1410 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Esma Nur için geliyor harf tablomuz.
1: Mevlide teyzem ve Medine teyzemin M'si.
0: Mevlide ve Medine teyzelerimize sevgilerimizi iletiyoruz 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Kişi veya nesnelerin özelliklerini incelemek için yapılan kıyaslamadır. Süremiz başladı.

0: Karşılaştırma.
1: Bir daha söyle.
0: Karşılaştırma.
1: Bir daha söyle.
0: Karşılaştırma.
1: Görelim doğru mu? Mehmet'ciğim heyecanla cevap vermek istedin değil mi? Heyecanla cevap vermek isteyince böyle bir hızlı söyledim. Ama çok da güzel söyledin. Seninle devam ediyoruz.
0: Yumuşak ye.
1: Yumuşak ye 90 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Reçeli veya hoşafı yapılan koyu renkli bir meyvedir. Süremiz başladı. Nasıl meyvelerle aranız? Sever miyiz meyveleri?
0: Severiz de şahane.
1: Gelir birazdan. Hadi bu ekip bence bulur bu cevabı. Bir kutu açalım. Reçeli veya hoşafı yapılan. Hoşaf ne biliyoruz değil mi?
0: Ama yani...
2: Yok.
0: Hiç yok.
1: Yok mu dedim Poyraz? Meyveleri hani böyle hoşafı atıyoruz, bilir. Kaynatıyoruz, pişiriyoruz, içiyoruz sonra suyunu. Hı? Meyvesini de yiyoruz pişmiş halde. Bir kutu açalım. Evet. Hadi bir kutu daha açalım.
0: Aa, ikinci kelimeyi buldum. Eriye. Eriye, evet eriye.
1: Acaba?
2: Mürdüm eriye.
1: Katılıyor muyuz Poyraz'a?
0: Evet.
1: Yine
0: evet.
1: Bir ekip çalışmasıyla kumbaramıza 60 puanı ekliyor muyuz?
0: Evet.
3: Evet.
1: Görelim.
4: Daha dün

0: Daha dün mü yedin?
1: Evet. Çok...
0: Bak gördün mü? İşte hep böyle oluyor. Aslında biliyoruz birçok cevabı evet. Ama o an aklımıza gelmiyor.
2: Tesadüf.
0: Tesadüf değil mi? Tesadüfen Mehmet de dün yemiş. Erikler de yanımızda, benim de canım istedi arkadaşlar şu anda. Hafsa ile devam ediyoruz.
2: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 100 puan değerinde ve turizmden geliyor sorumuz. Rize ilimizde bulunan, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin gittiği doğal alandır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım.
3: Acaba ilk kelime ayran mı?
0: Doğal alan. Ayran mı acaba? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ve düşünmeye devam edelim. Rize ilimizde bulunan, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin gittiği doğal bir alan burası.
2: Aydın Yaylası.
0: Aydın Yaylası mı doğru cevabımız?
4: Ayder Yaylası.
0: Ayder Yaylası mı doğru cevabımız? Esma Nur ve Hafsa'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları ekledik arkadaşlar.
2: Ben zaten yayla olduğunu
0: yayla senden geldi, evet.
2: Aydın şeyini tam anladım.
0: Oradan sen bir böyle Aydın derken Hafsa hemen hatırladı. Ayder Yaylası dedi arkadaşlar size. Ayder Yaylası ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Bugün Rize'nin en popüler merkezi durumunda olan Ayder, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusundadır. 1218 metre rakıma sahip olup Fırtına Deresi'nin sesi içinde metrelerce yüksekten akan Gürgen Dibi ve Gelin Tülü şelalelerine yürüyüş mesafesinde ve diğer görülmeye değer pek çok yerin geçiş noktası konumundadır. Çok güzel değil mi arkadaşlar?
2: Çok güzel bir yer ya.
0: Ve Poyraz'cığım senin için geliyor son harfimiz.
3: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Hava yoluyla seyahat edebilmek için ücret karşılığında alınan belgedir. Süremiz başladı.
3: İkinci kelimeyi anladın da ikinci kelime bileti bence.
0: Hava yoluyla.
2: Ne? İkinci kelime ne?
3: İkinci kelime bileti.
0: Ay çok tatlısınız.
2: Uçak bileti.
0: Mehmet dedi ki ikinci kelime ne dedi Poyraz'a. O da dedi ki bileti. Mehmet de döndü dedi ki uçak bileti. Görelim doğru mu? Arkadaşlar sizinle gurur duyuyorum. Hafsa seni kutlamak istedi. Hafsa seni kutluyor Mehmet'ciğim. Harikasınız. O kadar güzel bir... İkinci turdu ki değil mi? Birinci evet. Turumuz da çok güzeldi ama ikinci turda
2: daha güzel.
0: Daha güzeldi evet. Çünkü daha çok ekip çalışması yaptık. Herkes birbirine yardım etti. Artık böyle birbirinize sormaya da başladınız arkadaşlar. Şahanesiniz. Şimdi ben bir kumbaraya gideceğim ama öncesinde Esma Nur'a bir soralım bakalım. Sence kumbaramızda kaç puan? Düşünüyor.
2: 2000 olabilir.
0: 2000'e yaklaştık. 2000
2: evet,
0: olabilir
2: 2000
0: diyorsun.
2: Ben... Birazcık az.
0: Biraz az. Mehmet?
5: 1800.
0: 1800 Hafsa?
5: 1700 olabilir.
0: 1700 olabilir Poyraz?
3: 1950.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1410 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1090. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde kaç soru bilirsek? 6 soru bilirsek 90. Ödül bizim. Harikasınız. Alkışlıyoruz.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat. Sadece A101'lerde.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Bakın.
7: Tam da leslik.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Ne kadar emanet tutuyorum.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun?
12: Hava asacağız mı şuraya daha?
11: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
15: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
16: Kapattım.
17: Hop. Çok yaklaştı. Tamam.
16: Bugünlük yeter mi?
15: Hedefe 500 adım daha var.
17: Hadi tamamlayalım.
18: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
19: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
20: Yalnız iyi düşünmüşler.
15: Çok iyi düşünmüşler.
21: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren

0: kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
15: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
14: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın. Hayat...

0: bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktorum.
1: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum.
2: Oğlum,
1: hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim.
3: Tayin mi, sürgün mü?
1: Yok canım, tayin.
0: Ben kocamla görüşeyim, haber ver.
1: Sedat'ı gören kaçıyor.
0: Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım, Allah kolaylık versin, iyi günler.
4: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşındır. Sen burada mı çalışıyorsun?
1: Evet, bir süredir.
0: Başka iş mi bulmuş ne?
1: Ama insan söyler Salih Hanım.
0: Vallahi bilmem ki.
1: Oğlum, ben geldim. Sedat! Sedat!
0: Başın sağ olsun.
4: Başın sağ olsun.
0: Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.
5: Gün ortasında karanlık. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuk mu, Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
9: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
10: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evin

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.

0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Esma Hanımcığım, nasıldı senin için ikinci tur?
2: Çok güzeldi ve eğlenceliydi.
1: Harikasın Mehmetciğim.
3: Güzeldi.
1: Güzeldi. Hafsa?
4: Daha güzel.
2: Bu da kısa geçti diye tahmin ediyorum. Çünkü hızlı geçti yani bayağı. Çok da güzeldi.
1: Poyraz?
5: Benim için güzel bir deneyimdi. İşte.
1: İşte o zaman. O zaman bu işteyle nereye gidiyoruz arkadaşlar?
2: Finale.
1: Finale. Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbaya'nın süper çocuklarıyla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ben bu ekibe çok inanıyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Harikasınız. Esma Onur için geliyor kategorilerimiz. Araç gereçler, deyimler, meslekler, bitkiler. Hangisi olsun?
2: Araç gereçler...
1: Araç gereçler.
2: Orhan dayının os.
1: Orhan dayının osu. Sorumuzu görelim. Ölçüm yapıldığı andaki kan basıncı değerlerini gösteren araçtır. Nokta nokta aleti. Süremiz başladı. Ne aleti olabilir? Ölçüm yapılıyor. Ekip çalışıyor derken.
2: Tansiyon aleti.
4: Evet. Şimdi aklıma geldi.
1: Şimdi orada bir ekip yine düşündü taşındı kendi arasında. Hafsa cevabı verdi. Doğru mu görelim? Bravo. Mehmet için geliyor kategoriler.
3: Meslekler. Kuzenim Nil'in neyse.
1: Meslekler Nil'in neyse. Sorumuzu görelim. Hayvan sürülerini otlatan kimsedir? Süremiz başladı. Koyunları. Koyunları.
3: Biliyorum. Dilimin ucunda. Biliyorum.
1: Hadi ekip.
2: Çoban.
3: Biliyordum evet.
1: Çok tatlısınız arkadaşlar. O kadar güzel bir ekip oldunuz ki. Ama doğru mu cevabımız? Önce onu görelim.
3: Çak bakalım
1: diyor Mehmet. Süpersiniz. Hafsa için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?
2: Meslekler Çanakkale'nin Ç'si.
1: Meslekler Çanakkale'nin Ç'si. Sorumuzu görelim. İnsanları veya cansız objeleri makineyle çeken, anı ölümsüzleştiren kişinin mesleğidir. Süremiz başladı. İnsanları ve objeleri makineyle çekiyor. Kim o?
2: Fotoğrafçı.
1: Hafsa biraz düşündü ve bir cevap buldu. Acaba bu cevap kumbaramıza 200 puan ekletir mi görelim? Bravo. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar kumbaramızda 2010 puanımız var.
3: 2 soru gibi bir şey kaldı.
5: 3 soru.
1: 3 soru daha bilirsek ödül bizim. O zaman Poyraz'da devam ediyoruz.
5: Deyimler ü.
1: Deyimler ü. Sorumuzu görelim. Hiçbir kalıntısını bırakmamak, tamamen yok etmektir. Nokta nokta kazımak. Süremiz başladı.
5: Külünü kazmak.
1: Cevabımız külünü kazımak mı görelim? Ne olabilir arkadaşlar? Ben hemen bir kutu açmak istiyorum. Açalım bir kutu.
5: Kökünü kazmak.
1: Poyraz düşündü. Yeniden bir karar verdi. Acaba verdiği bu kararla kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo! Esma Onur için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?

0: Bence sanki böyle bulmaya yaklaştık gibi. Toplarız onları böyle küçük küçük. Ne olabilir? Bir kutu açalım hadi. Bir kutu daha açalım.
1: Kozalak.
0: Katılıyor Esma Nur hastaya.
2: Benim aklıma evet. Kozalak geldi.
0: Ben Mehmet'in de aklına gelmiş, Poyraz'ın da aklına gelmiş. O zaman Poyraz, Hafsa, Mehmet ve Esma Nur'un ortak çalışmasıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız.
1: Çak. Çak.
0: Arkadaşlar şimdi kaç sorumuz kaldı ödül için?
1: Bir.
3: İki.
0: Bir. Bir sorumuz kaldı. Ama Mehmet'ciğim ben her zaman söylüyorum, böyle son soru kime geldiyse lütfen üzerinizde baskı hissetmeyin, olur mu? Mehmet için geliyor kategorilerimiz.
1: Araç gereçler ablam Elminur'un E'si.
0: Elminur. Elminur. Elminur'un E'si, sorumuzu görelim. Karanlıkta yolumuzu aydınlatmak için taşınan pilli ışık kaynağıdır. Süremiz başladı. Elektrikler kesilince böyle...
3: Ya el feneri.
0: Herkes de cevap vardı galiba arkadaşlar.
1: Ben de el feneri geldi sadece.
0: İşte
1: ben de el feneri
0: diyeceğim. Sen orada bir takım çalışmasını başlatıyorsun bence. Ama doğru mu? Eğer doğruysa o kadar güzel bir ekip oldunuz ki. Poyraz, Hafsa, Mehmet, Esma Nur. Ödüle gider mi görelim. Harikasınız. Kumbaranın bugünkü birincisi Esma Nur. Bravo. Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Mehmet. Bravo. Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Hafsa. Bravo. Ve Süper Kumbaranın bugünkü birincisi Poyraz. Bravo. Arkadaşlar o kadar eğlendim ki bugün artık böyle şuralarım benim ağrıyor.
1: Benim de.
0: Herkes ağrıyor mu? Ne kadar güzel arkadaşlar. Böyle çenemiz hep gülmekten ağrıyor. Harikasınız. Size çok teşekkür ediyorum. Nasıldı bugün Esma Nurcuğum?
1: Çok güzeldi. Çok güzel bir ekip çalışması yaptık.
0: İyi ki geldin.
1: İyi ki geldim.
0: Teşekkür ederim.
1: Tanıdığım için... Çok mutluyum.
0: Ben de çok mutluyum sizi tanıdığım için. İyi ki geldin Esma Nurcuğum. Teşekkür ediyoruz Mehmetciğim.
1: Bence mükemmel geçti. Eğlenceli, komik, aksiyonlu.
0: Aksiyonlu.
1: Aksiyon da oldu bence.
0: Bir vardı ya demin böyle maceracı macera değil mi? Tam böyle macera dolu geçti. Çok eğlendik. Teşekkür ediyoruz Mehmetciğim. Hafsa?
1: Bence de çok güzel geçti. Sizin ekibinize ve size çok teşekkür ederim. Buradan tüm tanıdıklarıma selam gönderiyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de selam gönderiyorum.
0: Evet, biz de bütün sizin tanıdıklarınıza sevgilerimizi gönderiyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Poyraz'cığım.
3: Bence bugün muhteşemdi. Yeni arkadaşlarım ve yeni anılarım oldu.
0: Çok ortak hobiniz var. Ben hep şey diyorum arkadaşlar. Burada iyi anlaşanlar anneler numaraları alsın mutlaka. Sonrasında da görüşürsünüz değil mi? Buluşursunuz evet, diye düşünüyorum. Şimdi bir böyle tabletler varmış bir yerde.
1: Evet. Şurada. Şurada. Şurada.
0: Ama hep siz görüyorsunuz önce. Ben hep sizden sonra görüyorum o tablet. Ödül abla mıydı? Nerede o? Bu tarafta.
1: Orada. Orada.
0: Duygu ablamıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Duygucuğum arkadaşlar. Duygu orada tabletleriyle hep bekliyor değil mi karanlıkta?
1: Evet.
0: Bir anda çıkıyor, siz benden önce görüyorsunuz. İyi ki geldin. Hastacığım iyi ki geldin. Mehmetciğim iyi ki geldin. Esma Nurcuğum iyi ki geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.

Tatlı Tuzlu ekranlarına, 360 TV'ye hoş geldiniz. Ben Özge, bugün sizle iki harika tarif paylaşacağım. Bir tanesi keçi boynuzlu, haşhaşlı, portakallı, nefis bir kek. Bunu bir arkadaşımdan tarifini aldım, Hande diye. O kadar gerçekten çok lezzetli bir kek, hemen de sizle paylaşmak istedim. Bir de ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Jambonlu süper bir dürüm yapacağız. Bu da mesela bazen doğum günü veriyoruz evlerde, değil mi? Hani böyle her şeyi göze alıp çocuğumuz için doğum günü partisi vermeye karar veriyoruz. Mesela o doğum günü partilerine ya da böyle çok güzel bir davete eşlik edilebilecek harika bir dürüm yapacağız birlikte. Yavaş yavaş keke geçelim, keki fırına verelim, ondan sonra dürümü yapalım. Bir yandan da keçi boynuzu hakkında benim başıma gelenleri size anlatayım. Önce malzemeleri sayalım. 3 yumurtam var, 1 bardak şekerim var, vanilyam var, kabartma tozum var, haşhaşım var, sıvı yağım var, keçi boynuzum var, sütüm var, portakalım var ve unum var. Unu 2,5 bardak kullandım ama burada onun kıvamına birlikte karar vereceğiz zaten. Evet, isterseniz yumurtaları kırmakla başlayalım. Bu keçi boynuzu pekmezini, yani harnup pekmezini ve keçi boynuzunu ben kullanmayı çok seviyorum. Hatta Türkbükü'nde bir dondurmacı var ve çok güzel dondurmalar yapar, doğal dondurmalar yapar. Orada mesela ilk gittiğimde ilk seçtiğim çok çeşit var. Yani belki 30'a yakın çeşit var. Benim ilk seçtiğim keçi boynuzlu olan oluyor. Bilmiyorum, hiç duydunuz mu, hiç denk geldiniz mi keçi boynuzlu dondurmaya? Gerçekten çok güzel oluyor. Denk gelirseniz benim adıma siz de lütfen tadına bakın. Şekerimizi de ekliyorum ve güzelce çırpmaya devam ediyorum. Keçi boynuzu tozuyla tanışmam da benim böyle organik ürünler aldığım bir tezgah var. Pazarda yine her zaman gibi, her zaman ben pazardan alışveriş yapıyorum. O pazarda bunu görünce hatta orada bir hanımefendiyle denk geldik. O da dedi ki ben dedi çocuklarıma artık kakaolu süt yapmıyorum. Hani kakao tozları var ya içine koyuyoruz. Öyle bir süt yapmıyorum. Keçi boynuzunu hiç anlamadılar ve çok güzel kakaolu süt oldu ondan dediler. Ve ben böyle büyük bir umutla eve gidip, çünkü benimkiler normalde sade süt içmeyi sevmiyorlar. Ne oğlum ne de kızım. Ben de böyle yaşasın dedim yani. Zaten alınacak doz belli, günlük doz. Yani önerilen doz bir tatlı kaşığı kadar çocuklar için. Ben de böyle hani hazırladım, önlerine koydum. Nasıl olsa hakikaten ben de içtim. O kadar lezzetli ki yani ayırmak gerçekten mümkün değil. Ondan sonra anne bunun içinde ne var demeye başladılar. Hemen sıvı yağ da koyuyorum. Ben böyle kakao, yani bildiğiniz kakao. Anne bu hiç kakaoya benzemiyor. Bu ne? Anne bu ne falan? Olmadı. Bizim evde olmadı. Ama siz bir deneyin. Belki sizin evde olabilir. Sonra ben ne yaptım? Yarı kakao, yarı keçi boynuzu denedim. Ama onda da olmadı bizde. Maalesef olmadı yani, içmediler. O zaman ben de ne yaptım? Keklere, böreklere kullanmaya başladım. Ama mesela pekmezini veriyorum çocuklara. Özellikle kış aylarında veriyorum. Kemik gelişimine çok faydası varmış çünkü. O yüzden de hani ben vazgeçmedim. Ama sütün içinde sevmediler. Olmadı yani. Her zaman da olmuyor maalesef. Bir bardakta keçi boynuzu tozu koydum. Bu böyle bol bir tarif. Gerçekten çok çok lezzet vermiş. Haşhaş da içine giriyor. Çıtır çıtır haşhaş da çok keyif veriyor lezzeti. Haşhaş da yani yine miktarında kullanıldığı zaman cilde, biz özellikle kadınlar için doğurganlıkta çok iyiymiş. Ben çok severim keklerin içinde. Çok keyif veriyor bana. Evet, şimdi yavaş yavaş vanilyamızı da koyalım. Şu portakal suyumuzu koyalım. Hazır portakal suyu kullandım şu anda ben. Hani elinizde şu anda portakal suyu yoksa hazır portakal suyu kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce önce sıvısını bir oluşturalım. Sonra da yavaş yavaş ununa geçeceğim. Bayağı bol bir kek olacak bu. Malzemesi bol. Yemesi çok keyifli. Evet, unu da şöyle yavaş yavaş ekleyeyim. Tozutmayalım ortalığı, değil mi? Bazen böyle hepsini bir anda koyunca çünkü. Evet. Unun da kıvamı çok güzel. Hemen kabartma tozunu da unla birlikte ilave ediyorum. Bu özelliği 2 paket kabartma tozu, 2 paket vanilya var.

dediğim gibi bol bir kek. Miktarı da bol zaten. Hamuru da bol. Benim kek kalıbıma çok uygun. Evet, şöyle. Evet, çok güzel oldu. Kekimiz kıvamını gayet güzel bir şekilde aldı. 2,5-3 bardak unu gayet güzel tölere edebiliyor kekimiz. Evet, şimdi yavaş yavaş. Ben ne yaptım? Her zamanki gibi unladım. Biraz da yağ koydum. Hemen kekimizi güzelce buradan şimdi... çok güzel kokuyor. İçindekileri çok tahmin edemeyecekler. Portakal böyle çok güzel bir lezzet veriyor. Ama ben buradayım demiyor. Aslında hiçbiri demiyor. Biraz sadece keçi boynuzunun miktarı fazla. Ama zaten bu lezzeti almak için bu keki yapıyoruz. Sevgili komşum Hande'ye bunun için teşekkür ederim. O da bir tekne gezisinde Adrasan'da bunu öğrenmiş biliyor musunuz? Ben hiç gitmedim ama kendi çok methetti Antalya'da. Şöyle. Ben lezzet avcısıyım ve tarif avcısıyım demiştim size. Her yerden bulduğum tarifleri hemen koşarak sizinle paylaşıyorum. Zaten bu işin en güzel yanı paylaşmak. Sizden de geliyor yorumlar. Bazen tariflerle ilgili sorular oluyor. Onları hemen cevaplıyorum. Ve bu sorulardan çok keyif alıyorum. Açıkça söyleyeyim. O zaman anlıyorum ki deneniyor evde, tadılıyor. Zaten burada olma amacımız da tamamıyla bu. Evet. Hadi fırına gidelim. Bu birazcık yani 170 derecede yaklaşık 45-50 dakikayı bulur. Yavaşça, güzelce pişsin. Gözünüzü ayırmayın üstünden. Gidiyoruz fırına. Evet, ben de şimdi turşularımı hazırlıyordum ve anlatmaya başlıyorum tarifimi. Şimdi ben bunu ne zaman yapıyorum? Bazen böyle gözümü karartıp büyük misafir çağırdığımda ya da çocuk doğum günleri yapıyoruz ya. Hani önce yapıyoruz doğum gününü. Doğum günü bitiyor, biz bir sehpanın, kanepenin üstüne böyle yatıyoruz. Bir daha yapar mıyım, yapmaz mıyım diye düşünüyoruz. Ama bir dahaki sene yine çocuğumuzun hatırı için yine bu daveti veriyoruz. Yeter ki onlar mutlu olsun. Biz de böyle doğum günleri yapalım, partiler yapalım, evde misafir ağırlayalım. Bu çok kurtarıcı bir tarif. Aslında normalde gündüz acıktınız. Elinizde bu malzemeler varsa gayet güzel bundan bir dürüm yapıp servis edebilirsiniz. Ki ben bu evimde çok yapıyorum. Benim 15 yaşında bir oğlum var. Takdir edersiniz ki. Mutfağın hiç buzdolabı kapanmıyor. O yüzden de ben de yavaş yavaş onları böyle dürümlerle, ara öğünlerle ve sağlıklı da sonuçta. O yüzden onları tercih ediyorum. Malzemeleri sayalım. Rokan var, turşum var. Bir acı turşum, bu tatlı turşu. Bir de acı turşum var. Yani jalapenyon var. Jambonum var, labnem var. Hardalım var, mayonezim var. Biraz peynirim var. Ve rokayı saymıştım, rokam var. 2 tane de lavaşım var. Ve ben şimdi güzel bir sandviç hazırlayacağım. Ne yapıyorum? Mayonezle başlıyorum. Evet, bunu mesela aynı şekilde bu dürümler kurtarıcı. Ne yapabilirsiniz? Mesela ton balıklı da yapabilirsiniz bunları. Ton balıklı da çok güzel olur. Yine bu malzemelere, benzeyen malzemelerle aynısını jambon yerine ton balıkla yapabilirsiniz. Bir de peyniri koymazsınız. Onun yerine mısır koyabilirsiniz, dereotu koyabilirsiniz. Ama bu güzel bir geçiş oluyor. Şöyle yapalım, hardal koyalım. Hardal buna çok yakışıyor. Gerçekten çok fazla hardal sevmeyen bile, eğer azıcık bir kullanırsak bunu anlamıyor. Mayonezle karışıyor ve çok lezzetli oluyor. Hardalı da böyle güzelce her tarafına yedirelim. Yesin, ekmeğimiz de yesin bundan. Labnemiz var. 2'ye bölüyorum çünkü bir tane de tatlı turşulu yapacağım. Ben acıyla aram benim çok iyi. Size hep bahsediyorum. Gerçekten ve böyle acıda artık bende limit kalmadı gibi bir şey. O yüzden de bu jalapeno biberine bayılıyorum. Evet, şöyle yapalım. Devam ediyorum.

Ne koyuyoruz? Jambonu koyuyoruz. Şöyle. Bu biber Meksika biberi aslında. Acı. Ve Amerika'da da yetişiyor. Louisiana bölgesinde yetişiyor ve çok güzel oluyor. Benim bu biberle tanışmam da 20 sene önce böyle hani Amerikan restoranlara çıkmaya başladığında bu biberin içine peynir doldururlar ve üstünü kaplayıp kızartırlar. Çok acıdır ama çok lezzetlidir. Oradan da zaten benim bir bağımlılığım oldu. İşte biberler bunlar, jalapeno. Jalapeno yazılıyor ama jalapeno okunuyor. Gerçekten acı. Yani gerçekten zorlayıcı bir acılığı var ama çok lezzetli. Rokalarımızı da koyalım. Dürümümüzü saralım. Evet, şöyle yapalım, bana doğru çevirelim. Süper bir dürüm oldu. Evet. Şöyle başına atıyorum. Ve böyle böyle kesiyoruz. Evet. Lavaş biraz kuruyabilir. O yüzden lütfen lavaşınızı hep böyle bir pakette, poşette saklayın. Benimki biraz burada kurumuş. O yüzden hafif bir dağılma oluyor ama yine de hiçbir sıkıntı yok. Lezzeti 10 numara. Birazcık kurumaması için lütfen siz onu sereçten ya da paketinden en son dakika çıkartın. Evet, bir tanesi hazır. Şimdi buraya koyalım. Hemen ikincisine geçelim. Şöyle yapalım. Sonra bunları kürdan batıracağım ben. Ve tam partilik hazırlayacağım size. Kürdanlarımı da getirdim. Şu kuşlu kürdanlar işte bunun için. Evet, şöyle yapalım. Hemen ikincisini de hazırlayalım. Aynı işlemleri yapacağız aslında. Çok büyük bir fark yok. Sadece biri acı, biri de tatlı olacak. Mayonezimizi sürüyoruz. Kekim kokuları gelmeye başladı, biliyor musunuz? Aynı anda koysaydık keşke. Bazen öyle yapabiliriz. Ben de sizin mutfağınıza konuk geliyorum neticesinde. Aynı anda malzemeler de varsa eğer birlikte de başlayabiliriz yapmaya. Ne kadar keyifli olur. Ben böyle kalabalık mutfakları çok seviyorum. Birlikte mutfağa girmeyi çok seviyorum. Aslında böyle kalabalık evde yaşayanların işi biraz daha hanımların galiba daha kolaylaşıyor. Ya da arkadaşlarınız varsa, komşunuz varsa ne kadar keyifli. Evet, ben mesela komşuluğa da çok önem veriyorum. Benim için çok kıymetli komşularım. Çünkü 24 saat, saat sınırı olmadan birinin yanınızda olduğunu hissetmek çok güzel bir şey. Evet, hemen şunları da koyalım. Bu konuyu yine sizinle konuşmak istiyorum çünkü gerçekten bu kıymetli bir şey. Komşu komşunun gülüne muhtaç demişler. Evet, şimdi de tatlı biberle turşularımızı koyduk. Hemen yine bunu da ilave ettik. Evet, bakın ne kadar şık duruyorlar değil mi? Şimdi ben buraları toparlayayım. Kekimi alayım. En son sunumda görüşmek üzere. Evet, ne yaptık bugün? Harika. Keçi boynuzlu, portakallı, süper bir kek yaptık. İçinde haşhaş taneleri çıtır çıtır lezzet katacak süper bir kekle karşı karşıyayız. Ve partiler için, doğum günleri için, özel günleriniz için dürüm yaptık. Ben böyle kürdanlara hemen onları batırdım, kuşlarla süsledim. Siz de değişik kürdanlar kullanabilirsiniz. Hem de partinize hava verir, hem de sofralarınıza hava verir. Dürümlerimizi daha şık gösterir. Bugünlük benden bu kadar. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde Kabakça'dayız. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun. İstanbul Avrupa yakasında Çatalca ilçesinde Kabakça'da başlasın mı? Başlasın.

0: Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemiş, köylü milletin efendisidir diye. Efendim burası Kabakça köyü. Kabakça mahallesi olarak geçiyor. Biraz önce açılışımızı yaptığımızda hemen meydanın arka tarafında teyze dedi ki, duydum ben. Tabii size gelmemiştir sevgili seyirciler, teyzemin sesi. Kendi kendinize konuşmayın, buraya gelin bakayım dedi. Ve biz de ne yaptık? Hemen geldik. Hemen şöyle geldik. Ay bakar mısınız? Ne kadar güzel bir yerde oturuyorsunuz siz. Nasılsın Gülseren teyze?
1: İyiyim be yavrum, işte gördüğünüz gibi uğraşıp duruyoruz, ne yapalım?
0: Vallahi yaşlılık şimdi ben... böyle iyi değilmiş gibi hiç konuşma. Buradan oraya laf yetiştirirken gayet iyiydin.
1: Bacaklardan aşağı hiç gitmiyor.
0: Aa.
1: Tabii yürüyemiyorum.
0: Allah şifanı eksik etmesin.
1: Belediyeyi aradım, Çatalca'nın bana dedim şey getirsin. Ah, beni doktora götürecekler de şey alacaklardı, bana araba getirecekler. Olma değil o dedim. Yani şimdi geziler yap, alo mu?
0: Evet, ya. Evet.
1: Onlardan istedim, yok erdiremişsin, bir çocuğum var, o da ancak kendine bakıyor. Nerede bana bakıyor?
0: Sen de burada oturuyorsun.
1: Burada oturuyorum. Yalnız işte burada oturuyorum.
0: Burası benim. Oo ne kadar güzel. Efil efil esiyor.
1: Tabii esiyor. Her tarafım çok güzel. Bir lokma ekmek yiyeyim. Komşular geliyor gidiyor. İşte ne yapalım?
0: Gün öyle geçiyor. Bağ bahçe var mı?
1: Yok be yavrum. İş burası işte bu kadar.
0: Ay ne kadar güzel bir yerde oturuyorsun. O kadar keyifli ki şu an oturduğu
1: öyle
0: yer.
1: Çok güzel oturuyorum. Allah'ıma çok şükür. Allah aratmasın.
0: Bak yemin ederim babaannemin evini hatırlattı bana. Bana tamamen geçmişi hatırlattı. Nur içinde yatsın babaannem de. Gerçekten bana geçmişi hatırlattı. Çek yatın üstündeki örtülere falan bakar mısın Mithat? Yani gerçekten bir nostalji. Sana Allah sağlık versin.
1: Aman daha yaşamayayım. 85, 86 yaşındayım.
0: Aa maşallah. Cildin falan vallahi bile gözlerinin içi o kadar güzel parlıyor ki. Sana 41 kere maşallah.
1: Bacaklar gitmiyor.
0: Tamam. Allah bir şey veriyorsa sebebi vardır. Evet. Tamam. Allah şifanı eksik etmesin. Var mı senin için yapabileceğim bir şey?
1: Bir şeycik istemiyorum kızım.
0: Tamam. Allah ağzının tadını kat ve kat arttırsın. Amin. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz gidiyoruz. İstediğin bir şey varsa ben buralardayım. İstediğin gibi laf atabilirsin bana. Beni görürsün buralarda dolaşırken.
1: Bugün dolaşacağım hep.
0: Evet hep buradayım bugün. Tamam. Hadi görüşürüz.
1: Senden bir şey isterseniz bana uğrayın gene.
0: Biz senden senin sağlıklı olmanı ve güler yüzünü isteriz. Öpüyorum seni ellerinden. Ver o güzel ellerini öpeyim. Hadi kendine dikkat et. Görüşmek üzere. Geliriz tabii ki.

Şimdi meydandan ilerlediğiniz zaman böyle caminin oraya geldiğinizde böyle taze taze ürünler satan bir manav göreceksiniz. Şimdi biraz boş gibi olabilir, yeni taze taze ürünler geldi. Mevsim ürünlerini en taze şekilde Kabakçı'ya geldiğiniz zaman buradan satın alabilirsiniz. Şimdi burada ne var? Mısır var, şöyle biber var, domates var, maydanoz var, dereotu var, şeftali var, fasulye var, kabak var. Kayısı, kavun, mis gibi kokular geliyor. O kadar taze ki vallahi çok güzel kokuyor. Buradan da işte böyle dizildikten sonra taze taze satın alabilirsiniz. Zaten burası da meydan diye geçiyor sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum size. Şimdi ilerleyelim biz. Kahvaltıda sizinle buluşalım.

Köy kahvesinin oradayız sevgili seyirciler. Şöyle hemen sağ tarafa Mithat dönebiliyorsa dönsün benim sağıma. Böyle yerlere geldiğiniz zaman zaten mutlaka köy kahvesine uğramanızı tavsiye ediyorum. Çayı, kahvesi muhteşem oluyor köy kahvesinin bence. Sence Mithat? Katılmama gibi bir şansın yok zaten Mithat. Mithat böyle yaptı bana, katılıyorum. Şöyle bir döndüm, katılıyor. Katılmama gibi bir şansın yok Mithat'cığım. Onu bir unutuyorsun. Evet, teşekkürler. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi sizi buradaki çiftçilerden alınan doğal ürünlerle hazırlanan çok güzel bir kahvaltı yerine getirdim. Buranın şöyle bir özelliği var. Sabah kahvaltınızı yapıyormuşsunuz, sonra dolaşıyormuşsunuz köyde ve köyün çevresinde. Sonra akşamüstü de buraya köfte yemeye geliyormuşsunuz. 20 senelik bir yer burası. Hemen köy kahvesinin yan tarafında. E ne duruyoruz? Hadi artık çok acıkmadık mı?

Yıldızcığım, her yerde gördüğümüz kahvaltı. Bu kahvaltının ne özelliği var diyebilirsiniz. Bu kahvaltının çok özelliği var. Şimdi burada herkes taze taze ürünleri yetiştiriyor. Biraz önce manavın önünden geçerken de söyledim. Mevsimini de her şeyi yiyebiliyorsunuz. En önemli özellik bu. Aynı zamanda burada hazır reçel değil, kendi annelerinin yaptıkları reçel var ve buradaki çiftçilerin sattıkları ürünler var ve verdikleri ürünler var. Yani organik ve doğal olmayan bir ürün yok burada. Şöyle masayı Mithat göstermiştir muhtemelen size ve şu anda da masayı görüyorsunuzdur sevgili seyirciler. Şuraya baktığınız zaman reçeller anne reçeli. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi bal buradan doğal, yumurta, tavuk yumurtluyor, hop buraya geliyor, o kadar doğal. Peynirler buradan. Daha ne olsun, fırından taze taze ekmek de geliyor. Kaymak buradan. Daha ne anlatabilirim ki size? Börekleri de burada, arkada çok güzel bir abla var. O kendi kendine sarıyor. Göstermiyor seni, kapatmana gerek yok yüzünü. Ve pişiyor içeride, masaya servis ediliyor. Dediğim gibi köye geldiğiniz zaman Kabakçay'a kahvaltı yapabileceğiniz tek yer burası. Onun dışında bakkala gidip ekmek arası kaşar peyniri yiyebilirsiniz. Kahvaltı için çok talep olmuş. O yüzden böyle bir hizmet vermeye başlamışlar ve bence iyi yapmışlar. Neden dedim bakkalda hani ekmek arası kaşar peyniri daha güzel olur bence, daha tatlı dedim. İnsanlar geldikleri zaman burada vakit geçirmek istediklerinde aileleriyle oturup kahvaltı yapmak istiyorlar. O yüzden böyle bir hizmet de vermek istiyoruz dediler. Bence çok güzel olmuş gerçekten de. Yumurtanın kokusu o kadar güzel geliyor ki size anlatamam. Bu arada şunu belirtmek istiyorum size. Burası haftanın 7 günü açık. Hafta içi akşam 6.30-7'den itibaren kalabalık oluyormuş. Hafta sonu zaten adım atılacak yer olmuyormuş. Özellikle pazar günleri, onu belirtmek istiyorum. Sabah 6'da açılıyormuş ama 9'da kahvaltı hizmeti başlıyormuş. Hafta içi eğer hani ben gidip Çatalca'nın köylerini keşfedeceğim diyorsanız güne kahvaltıyla burada başlayabilirsiniz. Köyleri gezdikten sonra dönüşte de köftesi fazlasıyla meşhurmuş ki tadına bakacağız. Köyü gezdikten sonra biz de köfte yemeye gelebilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Tekrar söyleyeyim, köy kahvesinin hemen yanında. Çok konuştum değil mi her zamanki gibi? Evet, o yüzden ne yapıyorum? Ve karnım çok acıkmışken anne reçelleriyle kahvaltımı yapmaya başlıyorum.

Reçelleri yapanların ellerine sağlık, gerçekten de muhteşem. Ellerine sağlık. Arkada benim diyor. Biraz önce gözükmek istemeyen abla. İsim? İsmini söyle, çekmiyor seni. Nermin abla dedi. Nermin abla yapmış vişne, çilek ve kayısı reçelini, muhteşem olmuş. Ellerine sağlık. Buraya gelince sadece reçel yeseniz doyarsınız. Şimdi şunu söyleyeyim. Kahvaltının kişi başı fiyatı gerçekten çok uygun sevgili seyirciler. Buraya ailenizle gelip gönül rahatlığıyla kahvaltınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi hafta sonları çok kalabalık oluyor. Özellikle pazar günleri, hafta içi gelebiliyorsanız Kabakça köyünü hem gezmeye hem de yan tarafında bulunan İnceiz köyüne gidip İnceiz mağaralarını ziyaret etmek istiyorsanız güne burada kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Ben kahvaltımı bitireyim. Sonrasında köyü gezdikten sonra buraya zaten tekrar geleceğiz. Kahvaltıdan sonra görüşmek üzere.

Sevgili seyirciler, muhteşem bir kahvaltı yaptım. Karnımı doyurdum ama fazla da doyurmak istemedim. Köfteye yer kalsın diye ki birazdan programın içinde çok güzel daha birçok şey yiyeceğiz. Kabakçada ne yapılır ki demeyin. Gerçekten burada o kadar çok şey yapılır ki aslında bir gününüzü buraya ayırmanız gerekiyor. Bence onu söylemem gerekiyor. Kahvaltıyı yaptım tam. Gidiyordum, gitmek istemedim. Size burayı göstermek istedim. Siyez bulguru var, pirinç var, zeytin var, ceviz var, peynir, tereyağı, domates sosları. Hepsi kendi yaptıkları ve hepsi doğal ürünler. Siyez bulguru, pirinç, bunlar Kastamonu'dan geliyor. Balları anlatmak istiyorum. Ballar kendi kovanlarından çıkan ballar. Buna dikkat edelim. Mutlaka. Neden? Çünkü insanlar kendi çocuklarına ya da kendileri için doğal ürün arıyorlar. Bazı insanlar da bunlar doğal deyip aslında doğal olmayan ürünleri verebiliyorlar. Bunun garantisini verebilirim ki bu ballar ki geldiğiniz zaman anlatırlar size eğer gelirseniz. Kendi kovanlarından çıkan ballar. Yani kahvaltınız bitti. Kahvaltıdaki lezzetleri çok beğendiniz. Sonrasında buradan alışverişinizi yapıp gidebilirsiniz. Şimdi sizi nereye götüreceğim? Köyün çeşmesine götüreceğim. Buraya geldiğiniz zaman bidonlarınızla da gelip suyunuzu alıp evlerinize gidebilirsiniz. O zaman çeşmede buluşalım.

0: Şimdi sevgili seyirciler, köye geldiğiniz zaman eğer ki böyle sulardan alıp evinize götürüyorsanız ve içiyorsanız bidonla gelebilirsiniz. Burası köyün çok eski çeşmesi. Sadece yenilenmiş haliyle şu an bizlerin karşısında kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Buraya geldiğiniz zaman dışarıdan geliyorsanız çok cüzi bir ücret karşılığında bidonlarınızı doldurabiliyorsunuz eğer bu köyde yaşamıyorsanız. Ama eğer köyde yaşıyorsanız herhangi bir ücret vermeden bidonlarınızı dolduruyorsunuz ve evlerinize götürebiliyorsunuz. Belirli bir limiti var mı bilmiyorum. Birazdan onları da anlatırız. Sadece şunu belirteyim. Su çok önemli. O yüzden suyu lütfen boşa harcamayalım. Açıkta tutmayalım ve zaten orada da yazmışlar. Suyu bidon çalkalamak için kullanmayın. Yasak. Su az olduğu için diye. O yüzden hani doldururken, doldurma işlemi bittiğinde çeşmeyi sizden rica ediyorum. Evlerinizde de aynı şekilde kapatmanızı tavsiye ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi hanımefendi 5 litrelik bidonları getirmiş. Çalkalamak yasak diyor ama hanımefendi çalkaladı. Yani şöyle dolduruyor ve gidiyor. Genelde herkes görmüş olduğunuz gibi doldurup gidiyor. Şimdi şöyle bir buraya bakın, köyde doğup büyüyen Hakan bize bu çeşmenin hikayesini anlatacak. Bu suyun nasıl geldiğini biliyor. Daha önce bu suyla ilgili çalışmalarda da bulunmuş biri. Şimdi Hakan yanımızda. Hakan bu çeşmenin hikayesini bize anlatacak. Tekrar belirtmek istiyorum size. Çeşme bu şekilde değildi. Yenilenmiş haliyle burada. Bu su nereden geliyor? Herhangi bir faydası var mı? Hani bazı suları içtiğinde böbreğe faydası olur. Ya da bazı suların başka bir şeye faydası olur. Bu su nereden geliyor? Öncelikle onu cevapla istersen Hakan.
1: Şimdi şöyle, bu köyün suyu 30 kilometre ormanlıktan geliyor. Aynı şekilde bir sürü bizim depolarımız var. İleride ben de kendim de çok çalıştım. Buradan kazdık zamanında çok. Bu çeşmenin hikayesi çok uzun süreden beri var. Bizim mutarımız var. Mutarımızın çok katkısı var. Çok katkısı var. Burada yabancılara dediğim gibi toplanan para öğrencilere veriliyor.
0: Öğrencilere veriliyor. Şimdi öğrencilerin yani köydeki öğrencilerin okuması için burs veriliyor. Siz buraya geliyorsunuz dışarıdan. İşte belirli cüzi bir ücret karşılığında bidonlarınızı doldurmak istiyorsunuz. Köydeki öğrencilerin okumasına destek sağlanıyor. Buradan toplanan para. Onu söyleyeyim.
1: Ve yabancılara şöyle söyleyeyim. Gelen dışarıdaki insanlara 10 bidondan fazla verilmiyor. Niye? Çünkü o kadar çok talep var ki, ya o kadar çok gelen var ki 10 bidondan fazla vermiyorlar.
0: Yani buraya gelirseniz köye bidonla gelmenizi tavsiye ediyorum ama açıkça şunu da söyleyeyim. Doğruya doğru, bana göre 10 bidon da çok fazla. Suyu dikkatli kullanmak gerekiyor, bizden sonrakini de düşünmek gerekiyor, ben öyle düşünüyorum. Ve Kabakça köyüne gelirseniz bidonlarınızla gelin, eğer ki böyle sulardan içiyorsanız burada doğal kaynak suyu olduğunu da bilin. Çok teşekkürler Hakan'cığım.
1: Yılmaz abi hep buradan su içer. Mesela şu an kendisi hastanede ve biz hastaneden buraya bidon biz oraya su taşırız. Yani o buradaki sular gerçekten mideye de çok iyi gelir. İçen bir daha vazgeçemez.
0: Diyelim ve çok teşekkür ediyoruz sana.

Şimdi yürüye yürüye Çeşme'den çıktık. Çok güzel bir çiftliğe gidiyoruz. Köye geldiğiniz zaman taze sütünüzü alabilirsiniz. Taze sebze meyvenizi dalından alabilirsiniz. Bu caddenin adı Toygar Caddesi. Hemen caminin oradan şöyle döndüğünüz zaman camiyi sağ tarafınıza alıp bu caddeyi devam ettiğiniz zaman Zorlu Sokağı'nın sağ tarafında çok güzel bir çiftlik var. Orada Nuray abla var. Nuray abla çok güler yüzlü. Onunla hem sohbet edip hem de ürünlerinizi satın alabilirsiniz. Bakın böyle kaldırım da var. Kaldırımdan yürüyerek gidebileceğiniz bir mesafe. 500 metrelik bir mesafe camiye. Kabakça Köyü'ne geldiğiniz zaman caddenin adı da Toygar Caddesi, tekrar belirteyim.

çiftliğe girdik. Burası bildiğiniz çiftlikler gibi değil. Bir kere onu söyleyeyim size. Buraya anaokulları gezmeye geliyor. Turlar gezmeye geliyor. Onun dışında üniversite öğrencileri de gezmeye geliyor. Yani inekleri koydular, sütü satalım. Yok. Burada gerçekten çok güzel bir gezi alanı da var. Birazdan gösterebildiğimiz kadarını göstereceğiz. Bir de burada bu sütlerin en güzel şekilde bize satılmasını sağlayan, o sütlerle taze taze sütlaç yapan Nuray abla var. Enerjisi böyle, size anlatamam enerjisini. Sizi birazdan onunla da tanıştıracağım, onu söyleyeyim. Şimdi arka tarafta inekler var. Sabah sütler sağlıyor. Çatalca'ya geldiğiniz zaman Kabakçay'a hemen o sütleri sonrasında birazdan sizi götüreceğim yerden satın alabiliyorsunuz. Hafta sonları süte ilgi fazlasıyla. Süt kalmıyor hafta sonu. Sadece süt yok burada. Fasulye mevsimi değil mi? Fasulye, acı biber, tatlı biber alabiliyorsunuz. Taze mevsim sebzelerinizi alabiliyorsunuz. Üstüne oturuyorsunuz, orada çok güzel bir resim yapmışlar duvara. Orada sütlacınızı yiyorsunuz ve gidiyorsunuz. Bazı insanlar için doğal yemek çok önemlidir. O yüzden bir şeyi doğal yemek istiyorsanız yerine gelip almanız gerekiyor. İstanbul için ama servislerinin olmadığını belirtmek istiyorum size. Şimdi siz önce bir şuraya göz atın. Ben sizi enerjisi güzel Nuray ablayla tanıştıracağım birazdan. Ama siz bu çiftlik nasıl bir yermiş? Bence önce şöyle bir bakın.

0: Sizi enerjisi güzel Nuray ablayla tanıştırıyorum. Şimdi buraya geldiğiniz zaman mutlaka Nuray ablayı bulmanız gerekiyor. Gerçekten. Bak, vallahi bile ürünlerini almanıza gerek yok. İnsan zaten bir yere gittiğinde biri için gidiyor. Yani ben sürekli aynı markete gidiyorsam vallahi billahi market çalışanlarının güler yüzü için gidiyorum. Sen Mithat?
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Değil mi?
1: Çok
0: bir mağazadan doğru. Alışveriş evet, evet. Yaptığımızda da aynı şekilde. Nasılsın Nuray abla?
2: Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Şimdi burada çok güzel sebzeler var. Değil mi?
2: Evet.
0: Burası ayrı bir bölüm.
2: Evet tatlı.
0: Burada da çok güzel kızlar var evet. Birbirinden güzel.
2: Aynen kızlarımız.
0: Her gün evet taze taze sütler veriyor. Hı-hı. Bize bu çiftliğin hikayesini anlatırsan neler söylersin?
2: Ya bunu buranın hikayesi çok uzun yıllardır burası Kabakça'da Sütçü Selim olarak bilinen bir hane. Rahmetli kayınpederim, dedem vefat ettikten sonra eşimle birlikte biz bu işi ele aldık. Ve böyle güzel ürünler çıkarıyoruz. Yani sütlerimiz çok beğeniliyor insanlar tarafından. Her hafta sonu Maltepe'den gelen müşterilerim var. Geliyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Yani birlikte sohbet, muhabbet ediyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Onlar için de iyi oluyor. Zaten biliyorsunuz Kabakçada suyumuz var, köftemiz var.
0: Gelen köfte yiyeceğiz birazdan.
2: Kabakçaya gelen zaten bir tek bir şey için gelmiyor. Ya benim için geliyor, ya köfte için geliyor, ya su için geliyor.
0: Gelinmez mi o kadar aynen. Keyifli ki çünkü şimdi anaokulları onun dışında turlar falan da burayı gezmeye geliyormuş.
2: Evet.
0: Onunla ilgili bize anlatırsan neler söylersin?
2: Okul öğrencileri, anaokullar falan geliyor bana. Çocuklar biliyorsunuz bireysel olarak görsün istiyor öğretmenlerimiz. Geliyorlar, yoğurtlar mayalıyorum onlara, öğrencilere. Yoğurtlarını yiyorlar burada. İşte sütün nasıl geldiğini anlatıyorum onlara. Buzakları seviyorlar. Öyle yani güzel bir vakit geçiriyorlar 3-4 saat.
0: Şimdi biz buzağların yanına da gideceğiz. Ben onları da sevmek istiyorum Mithat'cığım yüksek müsaadenle. Teşekkür ederim. Mithat'tan izin almam gerekiyor. Neden? Çünkü kameradan dolayı orası biraz karanlık olabilir ama buzağlar dışarıdalar. Gördüğüm kadarıyla. Bu güzel kızların yavruları var. Bu güzel kızların yavrularını da görmek istiyorum. Şimdi siz buralara şöyle bir göz atın. Sütün satıldığı bölüme geçeceğiz. Sadece süt yok burada. Birbirinden güzel. Elinin lezzeti, sütlerin evet yoğurdu var. Onun dışında sütlaç da var. Sütlacımızı da yiyeceğiz.
2: Evet.
0: Şöyle bir kızlara göz atın. Sonrasında buluşalım.

0: İneklerin saldıkları yazıdayız şu anda. Buzağların da yanına gittik ama hemen içeri kaçtılar. Normalde aslında inekler buraya geldiğiniz zaman çevrenize doluşuyorlarmış. Herhalde ben fazla mı sevmek istedim, ne yaptım? O tarafa doğru gittiler ama yavaş yavaş buraya doğru gelmeye başlıyorlar, değil mi
1: evet,
0: Nuray abla?
1: Evet canım benim, evet.
0: Şimdi
1: yabancı gördükleri için herhalde biraz utandılar.
0: Değil mi? Alışma süreçleri evet. Var galiba. Bak, utandılar mı?
1: Başlıyorlar aynı.
0: Utanmasınlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buraya geldik gezmeye. Gezmeye geldikten sonra buranın içine de dışarıdan gelenler girebiliyor
1: mu? Tabii girebiliyorlar. Korkan oluyor genelde ama korkmayanlar giriyor. Bakıyor hayvanlarla temas halinde olabiliyorlar.
0: Hiçbir şekilde de zarar vermiyorlar. Evet. Size bakın içerideyim. O yüzden onu da söyleyeyim size. Merak ediyorsanız buranın da içine girebilirsiniz evet. Ve bu güzelleri sevebilirsiniz.
1: Bekliyoruz.

0: Biraz önce prenses kızları gördünüz. Çatalca'ya, Kabakçı'ya geldiğinizde mutlaka bu çiftliğe uğramanızı tavsiye ediyorum. Burada sütler günlük satılıyor. Sütlerin alınıp İstanbul'a gitme gibi bir şansı yok. Buraya geldiğinizde alabilirsiniz. Ve her gün taze taze bu sütler 3 kiloluk ve 5 kiloluk olmak üzere satılıyor. Değil mi Nuray abla?
1: Evet, evet. Sütlerim bol yağlıdır, kaymaklıdır.
0: Ben kaymağı çok severim.
1: Ve kurallarına çok önem veren biriyim. Alanların hepsi de bilir benim ne kadar titiz olduğumu.
0: Belli zaten ama onu söylememe gerek yok bence. Çünkü ben de biraz pimpirikli olduğum için gördüm. Mayanız da burada var. Eğer ben mayalayamam, üşenirim diyorsanız mayalı yoğurt da var burada. Onu da alabilirsiniz ve kendi yaptığı, kendi sütünden yaptığı sütlaçlar da var. Şimdi biz birazdan yiyeceğiz şöyle görmüş olduğunuz gibi. Aynen öyle. Bunu bir tutabilir misin Nuray abla? Teşekkür ederim. Mithatçığım bir saniye. Hemen şöyle taze taze yumurtalarınızı da buraya geldiğiniz zaman satın alabiliyorsunuz. 30'lu kutular var. Onlar da ya da 10'lu alıyorsunuz. Ne kadar istiyorsanız o kadar alabiliyorsunuz. Hemen sol tarafta domates sosları var. Onları da alabiliyorsunuz. Ve zeytinyağı da var. Sızma hakiki zeytinyağı. Onu da alabiliyorsunuz diyelim. Ve dışarıya oturalım mı? Bir sütlaç yemeyelim mi?
1: Ye tabii ki.
0: Bu güzel enerjili kadının bu güzel elleriyle yaptığı bir sütlacı yemeyelim mi? Aynen öyle. Hadi yiyelim. Ondan sonra da yolumuza Kabakçı'da devam edelim. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu resmi Nuray abla kendi yapmış. Bir kadın isterse her şeyi yapar. Vallahi billahi bak. Mithat bakar mısın? Sana helal olsun tek başına. Arkadaşlarınla mı? Vallahi helal olsun. Emeğinize sağlık. Elinize, emeğinize sağlık. Bir insan isterse her ortamı çok güzel yapar. Değil mi Mithat? Şöyle bakar mısın? Vallahi billahi.

0: Çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Şimdi ben şu sütlacı alıyorum buz gibi.
1: Ay çok güzel.
0: Afiyet olsun.
1: Vallahi ben ömrümde böyle güzel.
0: Afiyet olsun.
1: Sütlaç son zamanlarda özellikle.
0: Çok güzel. Çok afiyet olsun. Buyurun sizde kameraman bey.
1: Yiyecek mi tatlı birazdan?
0: Bir tatlı.
1: Emeğine
0: evet.
1: Sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Şimdi biz Nuray ablayla biraz daha sohbetimizi yapalım. Siz son kez buraya göz atın. Sonra sizleri sokak aralarından karşılayalım.

0: üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktora.
11: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum.
10: Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim.
12: Tayin mi, sürgün?
10: Yok canım, tayin. Ben kocamla görüşeyim, haber ver. Sedat'ı gören kaçıyor. Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım, Allah kolaylık versin, iyi günler.
13: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşımdır. Sen burada mı çalışıyorsun?
10: Evet, bir süredir.
14: Başka iş mi bulmuş ne?
10: Ama insan söyler Salih Hanım.
14: Vallahi bilmem ki.
10: Oğlum, ben geldim. Sedat. Sedat.
14: Başın sağ olsun.
13: Başın sağ olsun.
14: Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.
15: Gün ortasında karanlık, birazdan TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
16: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
17: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Burra çekecek buradan başka yer bulamadın.
9: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
10: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
9: Ya buzlar kırılırsa?
10: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
11: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
9: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
10: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
12: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sana intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
13: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
3: Derman, bugün 18'de TV4'te.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
16: Zaman kaybetmek yok.
17: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
14: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
19: Kapattım.
8: Hop. Çok yaklaştı. Tamam.
19: Bugünlük yeter mi?
18: Hedefe 500 adım daha var.
8: Hadi tamamlayalım.
1: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
8: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
18: Çok iyi düşünmüşler.
9: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
2: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
1: Hedefe 500 adım daha var.
2: Hadi tamamlayalım.
3: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
4: Türkiye Sigorta, gücü adım.
2: Yalnız iyi düşünmüşler.
1: Çok iyi düşünmüşler.
5: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Festçiler geldi.
6: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
5: Lezzeti de.
6: Ha?
5: Bravo! Bravo!
7: Italiano.
6: Festi.
5: E festi.
8: O

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel

0: 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Kabakçan'ın girişindeyiz şu anda. Ve sizi muhteşem bir yere getirdim. İçeriye girmiyoruz. Birazdan sizi çok güzel, meşhur, Kabakçan'ın meşhur bir tatlısıyla tanıştıracağım. Sosyal medyayı sallayan bir tatlısıyla. Ama içeriye girmeyeceğiz. Önce tatlının fırına nasıl gönderildiğini göstermemiz lazım. Nasıl piştiğini göstermemiz lazım. Sonrasında buraya geleceğiz. Şu an gerçekten herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Kabakçaya gelme sebepleriniz artıyor. Kahvaltı, çiftlik, tatlı ve tatlıdan hemen sonra köfte. Yemekten önce tatlı yemek gerekiyormuş. Böyle bir kural varmış bu arada. Sen de mi yiyorsun? Bu kural neden var bilmiyorum. Bunu bana bir yerde söylemişlerdi ama neden olduğunu hatırlamıyorum. Evet. Ha, tatlı tok karınla yenmediği için yemekten önce böyle yavaş yavaş yenip sonrasında yemeğin yenmesi daha iyi oluyormuş. Cemal Ogan Caddesi'nin yanındayız bu arada. Şimdi fırında buluşalım, sonra geri buraya geleceğiz. Çok güzel değil mi ya?

0: Şimdi sizi Aydan Hanım'la tanıştırmak istiyorum öncelikle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu güzel enerjili kadın çok güzel tatlı yapıyor. Şimdi tatlının hikayesini birazdan kendisinden alacağız. Ama ateş kıvama geldi mi? Öncelikle
1: geldi.
0: Onu sorayım.
1: Evet geldi.
0: Tamam. Bu ateşin kıvama gelmesini bekledik biz. Ateş kıvama geldiğine göre şu görmüş olduğunuz tatlıları ocağımızın içine gönderiyoruz. Ve kaç dakika sonra pişiyor?
1: 10 dakika.
0: 10 dakika sonra da alıyoruz. Aydan Hanım'ın hikayesini tatlıyı yemeye gittiğimiz zaman.
1: Evet.
0: Anlatacağız sizlere, kendisi anlatacak ama alkışlıyorum şöyle. Bu kadar popüler bir insan olamaz gerçekten de. Bunu bu kadarını söyleyeyim. Gerçekten insanlar Anadolu yakasından bile geliyorlar kabakça sütlüsünü yemeye. Birazdan piştikten sonra biz de yiyeceğiz. Haydi gönderelim o zaman fırın soğumadan. Fındıklı gidiyor. İki fındıklı tepsimiz, bir cevizli, bir de Antep fıstıklı tepsimiz var. 10 dakika pişme süreleri var görmüş olduğunuz gibi. İki tepsi gitti fırına. Kaç tepsi konulabiliyor Aydan Hanım? 4 tepsi konuluyormuş sevgili seyirciler.

0: fırından çıkartıp geldik efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu tatlı kabakça sütlüsü Frank üzümüyle servis ediliyor. Ben cevizli yemeği tercih ettim. Fıstıklı, fındıklı yiyebilirsiniz. Kristal bardakta çayımız da var. Daha ne olsun? Amacımız kabakçaya gelip gezmek olsun Aydan Hanım. Bu tatlının hikayesini sizden dinleyelim. Sosyal medyayı salladınız.
1: Ya bu tatlının özelliği bize büyüklerimizden kalan bir hatıra. Büyüklerimiz bu tatlıyı önceden biz bayram arife günleri yapıyorduk büyüklerimizle birlikte. İkindi namazına kadar oluyordu bizim bu tatlı özelliğimiz. Büyüklerin yaptığı tatlıyı biz devam ettirmek istedik. Normalde şerbetli de sütlü de tercih ediliyordu. Ama biz sütlü yapmaya daha ağırlık veriyorduk. O yüzden sütlü devam ediyoruz şu anda kabakçı sütlüsü olarak.
0: Vallahi helal olsun, tatlının patentini de almışlar.
1: Evet.
0: En akıllıca iş ama. Evet. Onu iyi ki yapmışsınız. Şimdi bu tatlı diyeceksiniz ki belki izleyenler. Aa, bildiğimiz burma tatlısı. Bildiğimiz ne tatlı deniyordu başka?
1: Kıvratma.
0: O tatlı diyebilirsiniz. Önemli olan o tatlıları aman öyle o tatlı demek değil. Önemli olan pazarlama tekniği ve sunumu. Burma tatlımız, oklava tatlımız. Kabakça sütlüsü olarak Kabakça'da satılıyor efendim. Ve bu güzel kadın hemen yanımdaki güzeller güzeli kadın çok güzel bir pazarlama yöntemiyle hem köyü hem de bu tatlıyı tanıttı. Emeğine sağlık. Akşamdan hazırlıyor. Teşekkür ederim. Sonrasında eski fırına, eski usul fırına gönderiyor. 10 dakika içinde pişiyor. Ve sonra burada sizlere servis ediliyor efendim. Şunu belirteyim, burada sadece kabakça sütlüsü yok. Ama buraya geldiğiniz zaman sadece kabakça sütlüsünü yemeniz gerekiyor. Aydan Hanım, elinize, emeğinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bu güzel lezzetimi tatmaya herkesi bekliyorum.
0: Bence de gelmeliler. Kesinlikle gelmelisiniz. Ve ben tadına bakıyorum artık.
1: Tabii ki, buyurun, afiyet olsun.
0: Teşekkür ederim.

0: tatlımı yemeye devam edeceğim. Burası haftanın kaç günü açık?
1: 7 günü açıkız.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 9.30, akşam 11'e kadar açıkız. Ama müşteri talebine göre hani akşamları saatimiz değişebiliyor.
0: Gelen olursa, oturan olursa kapatıp gitmiyorlar.
1: Aynen.
0: Size şu kadarını söyleyeyim. Tatlı mükemmel. Şerbet tatlıları normalde ağır olur ama bu tatlı fazlasıyla hafif. Mutlaka Kabakçı Köyü'ne geldiğiniz zaman Cemal Ogan Caddesi'ndeki bu Kabakçı sütlüsünün tadına bakmanız gerekiyor. Belediye düğün salonunun da hemen yanında. Ayrıca burada çocuk parkı da var, benden söylemesi. Kışın da gelirseniz kapalı alanında mevcut. Çok teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun.
0: Tatlımı keyifle yiyeceğim. Sonrasında buranın sokak araları o kadar keyifli ki sokak aralarını gezmeye de doyamadım. Gezmeye devam edeceğim.

0: Döndük dolaştık, gezdik, yedik, içtik, hala yiyeceğiz. Doymadık, evet. Çünkü bu lezzetlere doyulmaz. Güne burada başladık, günümüzü burada bitiriyoruz Kabakça'da. Önder Bey nasılsınız?
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Sabah geldiğinizde kahvaltıyı da beğendiniz. Aslında bizim ustalık alanımız değil. İstek üzerine başladık. Misafirlerimizin hafta sonu özellikle aileleri gelenlerin kahvaltı keyfi yapacağımız yer yok demesiyle başladık. Bizim 20 yıldır ustalık eserimiz Yılmaz babamızın eseri köfte ve piyaz.
0: Vallahi ne kadar dürüstsünüz. Ben de dürüst esnafı çok severim. Çok ben teşekkür ederim asıl dürüstlüğünüz için. Ben böyle olan esnafa gitmeyi her zaman tercih ederim. Benim için dürüstlük her zaman daha yani önce
1: şöyle
0: geliyor.
1: Şöyle bir durum oluşuyor. Gelen misafirler uzaktan geliyor. İstanbul'dan geliyor, işte Edirne'den gelen, Tekirdağ'dan gelen, Çorlu, Çerkezköy etrafından. Bu kadar yol kat edip geliyorlar. Bu insanları kandırmaya gerek yok.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Gittiklerinde eğer ya kötüymüş, keşke değmemiş dersek bizim o paraya da ihtiyacımız yok. Değmez bizim onu kazanmamıza.
0: Şimdi şöyle bir şey diyeceksiniz ki paraya ihtiyacımız yok dedi. İşte tok satıcı çok güzel misafir ediyorlar. Garantisini veriyorum. Vallahi billahi çok güzel misafir ediyorlar. Şu merdivenden rica ederim gerçekten gerçekleri söylüyorum. Şu merdivenden çıktığınız anda bu kapıdan içeriye girdiğiniz anda müşteri değil size misafir diyorlar. Ve bence bu gerçekten çok önemli bir şey. Masada köfte var, piyaz var, yoğurt var, hayrabolu tatlımız var, lahmacunun içine koyacaklarımız var, şöyle lahmacunumuz var. Şimdi bu masa iki kişilik bir masa, fiyatı gerçekten çok çok çok çok uygun. Evet. Köftenin özelliğine bu köfte için Anadolu yakasından Edirne'den geliyorlarmış buralara.
1: Evet, bayağı gelen, uzak yerlerden gelen insanlar var. Özellikle Yılmaz babamızın dost edindiğini çok fazla bu hastalık döneminde gördük. Kendisine de Allah'tan şifa diliyoruz. Sonuçta 10 kilo kaburgadan 1 kilo kuzu eti kullanıyoruz. Evet, bu genelde bilindik. Herkesin, her köftecinin bildiği bir şey. Ama sadece babamıza ait kendi baharat usulümüz vardır. Nasıl? Ben susuyorum bu noktadan sonra. Mimikler kendini göstermeye başlıyor.
0: Yemin ederim çok güzel.
1: Afiyet olsun.
0: İnegöl köftesi gibi ama değil.
1: Mithat abi seni çekme bence, sen de başla.
3: Sonra.
1: Kahvaltıda da aynısı oldu Mithat abim, hep uzakta kaldı.
0: Yok, o yiyor.
1: Afiyet olsun.
0: Siz görmüyorsunuz sevgili seyirciler ama yiyor. Hatta şöyle görün, bunu görün. Buyur Mithat. Köfte çok güzel. Çerez gibi.
1: Evet.
0: Bu arada biz hafta içi geldik. Hafta içi görmüş olduğunuz gibi akşama doğru kalabalıklaşıyor demiştik. Ve hafif hafif arkada kalabalık belirmeye başladı. Lafı uzatmıyorum. Soğumadan yemem lazım.
1: Şimdi bu güzel yemeklerle, sözü unutmadan sizi yemeklerle baş başa bırakıyorum. Afiyet olsun diyorum.
0: Çok teşekkür ederim lütfen. Önder Bey. Aynen öyle, ben soğumadan
1: hatta
0: bir an önce yemek istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Uzaklaşayım yavaş yavaş. Evet, afiyet olsun.

Ben bugün gerçekten çok keyifli bir gün geçirdim ve günü burada noktalamaya karar verdim. Kabakçay'a minibüs, otobüsün yanı sıra görmüş olduğunuz gibi trenle de gelebilirsiniz. Burada bir tren istasyonu da var. Bunu program içinde söylemiştim zaten. Halkalı'dan binersiniz, tren saatlerini takip edebilirsiniz. Burada indiğiniz zaman yürüme mesafesi zaten köyün içerisi. Gerçekten çok keyifli bir köy. Mutlaka gelmeniz gerek diye düşünüyorum ben. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmazsa olmasın. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Oh canım çocuğum. Şimdi pastamızı keselim ama önce üfleyeceğiz. Hadi, hadi oğlum. Hadi beraber üfleyelim. Hadi, üfle. Artık elektriğimizi yakalım. Sana sürprizim var. Beşiktaş forması aldım. Nasıl? Beşiktaş forman güzel mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Bak, bu da eşofmanın. Beşiktaş. Güzel mi? Bu da flaman. Çok güzel değil mi? Şimdi de başının bandını takalım. Nasıl? Beğendin mi kendini? Şimdi bakalım torbadan daha ne çıkacak? Benim güzel oğluma çok seveceği bir hediye daha. Şimdi de boya kalemleri. Nasıl? Güzel mi? Kim bilir bunlarla ne güzel resimler yapacaksın. Oğlum! Güzel oğlum! Canım çocuğum! Çocuğum! Şimdi de pastamızı yiyelim. Sana kocaman bir parça. Hepsini bitireceksin, tamam mı? Şöyle al onu. Şimdi de aç bakayım ağzını. Aç, aç, aç. Hop, verim onu. Ah, parmağımı da ısırdı. Güzel oğlum. Aç bir parça daha vereyim. Hadi. Bir dakika, ben hemen geliyorum. Buyurun.
1: Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktora.
0: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum. Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim. Aç bakayım ağzını. Aferin benim güzel oğluma. Tamam, giydirin. Üzülmeyin, bademcikleri şişmiş biraz. Bir şurup yazıyorum. 6 saatte bir verirsiniz. Üşütmeyin. Geçmiş olsun. Yarın akşama kadar durumunda bir değişiklik olmazsa bana haber verin.
1: Çok teşekkür ederiz doktor.
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
0: Ah! Oğlum ne yaptın? Of! Çocuğum! Oğlum! Güzel oğlum! Canım çocuğum! Oğlum! Tamam, tamam! Günaydın Sedat! Sabah oldu. Şimdi benim güzel çocuğumun sabah jimnastiği. Benim güzel oğlum.

0: Bir de çevirsen çocuğum.
1: Ah.

Pula. Şimdi de kahvaltımızı yapalım. Aç bakayım ağzını.

0: bakalım bugün ne güzel resimler yapacak. Canım çocuğum.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Geç bakayım şöyle. Benim güzel oğlum nasıl? Ablası aç bakayım sırtını. Öksür. Bir daha öksür. Geçmiş olsun. Kapat sırtını ablası. Serumu keselim.
2: Peki efendim.
0: İlaçlara devam
2: Peki
0: edeceğiz.
2: Peki efendim.
0: Benim maviş kızım nasıl bugün?
3: İyiyim.
0: Abla sırtını aç bakayım.
4: Evet Doktor Serra. Güzin Hanım serviste. Siz yarım saat sonra ararsanız... Aa bir dakika bir dakika geldi. Sana.
0: Sağ ol. Evet. Ha evet bakıcı arıyorum. Çocuk için. 15 yaşında. Adresi vereyim. Sedat rahatsız ama pek yükü yoktur. Ben de çalışınca...
4: Ben kocamla görüşeyim, haber veririm.
0: Kocamla görüş. Fikrini değiştirirsen beni telefonla ararsın, tamam mı?
5: Ne oldu Güzin Hanım? Buldunuz mu sonunda?
0: Yok canım, nerede? Hep aynı şey. Sedat'ı gören kaçıyor.
5: Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım, Allah kolaylık versin, iyi günler. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
6: Çocuğum nereye gidiyorsun yine? Apartmanın içinde gürültü yapma.
0: Hasan oğlum, kardeşine bakıver biraz.
7: Hadi top oynayalım.
0: Kolay gelsin Saliha Hanım.
8: Sağ ol doktor hanım. İyiyim gibi işte, her gün sil sil bitmez.
0: Zaten şöyle diyor, kadın gelmedi, ne oldu acaba?
8: Doktor hanım, başka iş mi bulmuş ne?
0: Ama insan söyler Saliha Hanım. Beni ne diye bekletiyor o zaman? Bir haber verilmez mi?
8: Vallahi bilmem ki.
9: Günaydın doktor hanım.
0: Günaydın.
9: Ulan ne mikropsunuz siz? Önce söz verirsiniz sonra da... Ulan belaları.
6: O benim yeğenim. Maraz çocukla uğraşmak kolay mı?
0: Bugün hava ne güzel değil mi? Oh, yorulmuşum. Ne iyi ettik de geldik değil mi Sedatcığım? Oh.
10: Buralarda ne yapıyorsun sen?
0: Sedat çok güzel resim yapar. İster misin? Bir gün senin de resmini yapsın.
10: İsterim tabii. Yapar mısın Sedat?
0: Bir gün bize gelirse... ...yaparsın değil mi Sedatcığım?
10: Ama benim köpeğimle beraber resmimi yapsın, olur mu?
0: Olur tabii. Köpeğinle birlikte resmini yapacak Sedat senin. Tut bakayım.
11: Baloncu geldi, uçan balonlarım var. Evet, baloncu geldi.
10: Baloncu.
0: Balon alayım mı size? İster misiniz yavrum?
10: Ama benimki kırmızı olsun. Balonçu
12: gelmiş, çocuklar koşun.
0: İki balon, bir kırmızıyla bir mavi.
13: Buyur abla.
10: Hadi amca. Amca maviden istiyorum, ne olur versene.
13: Al bak.
10: Çocuklar, çocuklar, çocuklar.
0: Alın hepiniz.

Doktor Güzin Aral, acile. Doktor Güzin Aral, acile.

0: Geçmiş olsun. Serumu hızlandırın, pansumanı da yap.
1: Doktor hanım...
0: Çok teşekkür ederim. Hadi sen çocuğunun yanına dön. Sağ olun.

0: Başında nesi var?
1: Nesi var?
2: Benim var gibi ensesi var.
0: Başında nesi var? Çocuklar, gel hemen kaçalım.
3: Geçti oğlum. Geçti bir tanem.

0: Yer değiştirmek her şeyi halledecek mi?
1: Bilmiyorum. Bir bakıma. Ne bileyim. Yeniden başlamak gibi bir şey işte. Başka bir yer, başka insanlar. Oh, çok sıkıldım ben. Başka bir yerlerde mutlaka daha hoşgörü, daha sevgiye yakın bir ortam vardır belki.
0: Belki de. Her neyse. Karar verecek olan sensin. Ev problemin de olmayacak.
1: Evet. Bizim ev annem öldüğünden beri bomboş duruyor. Sedat'la bana fazla bile.
0: Hiç düşünme o zaman Güzincim. Yeni olanı denemekte her zaman fayda vardır.

Hadi bakalım. Evimize geldik. Oğlum bak, bak. Çocukluğumun geçtiği ev. Senin kadarken burada oturuyorduk. Merdivenlerden de az düşmedim.

0: Bakın, görüyorsunuz değil mi? Tahmin ettiğimiz gibi ileri derecede tüberküloz. Gel.
1: Beklediğiniz doktor hanım geldi efendim. Merhaba Güzin.
0: Biz de sizi bekliyorduk.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Cavit.
2: Asistanınız...
0: Çıkabilirsiniz abi. Hemşire hanım. Şöyle buyurun Güzin hanım. Demek İzmit'ten. Tayin mi, sürgün mü?
1: Yok canım, tayin.

0: Ama sen de çok güzelsin oğlum. Hadi resmimizi yap.
1: Bana bak, davetiyeleri elimle getirdim. Oyuna gelmezsen canını okurum.
2: Ayıp ediyorsun Fuatçığım. Ne zaman çağırdın da gelmedik ha?
1: Hadi eyvallah.
2: Güle güle.
0: On dokuz numaradaki Mehmetcan'ın antibiyotiğini keselim.
3: Peki efendim.
0: Lütfen sigaranızı söndürün. Sonra vitaminlere devam edin.
3: Tamam.
1: Güzin! Güzin!
0: Fuat!
1: Fuat ya!
0: Yıllar sonra ne arıyorsun burada?
1: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşımdır. Sen burada mı çalışıyorsun?
0: Evet, bir süredir.
1: Bilseydim Cavit'e daha önce uğrardım.
0: Anlamadım.
1: Sen beni hep anlamazlıktan geldin zaten.
0: İşte böyle. Oradan oraya. Yani hayat devam ediyor.
1: Evet. Sahneden sahneye ve oyundan oyuna.
0: Tiyatroya devam değil mi?
1: Hı hı.
0: Okuyorum bazen gazetede.
1: Ama gelip de bir oyunumuzu bile seyretmek aklına gelmedi.
0: İnan, hiç vakit olmuyor.
1: Çoluk çocuk?
0: Kocamı yıllar önce bir trafik kazasında yitirdim. Özürlü bir oğlum var. 14 yaşında.
1: Ya. Hayat.
0: Yaşlanıyoruz değil mi?
1: Evet. Ama sen hala üniversitedeki kadar güzelsin.
0: Eskiden de yalan söylerdin sen değil mi?
1: Çok. Ama söylediğin bazı şeyler gerçekti. Çıkışta ne yapıyorsun? Laflardık biraz.
0: Bugün olmaz Fuat. Söyledim ya. Özürlü bir çocuğum var. Bakıcı akşamları erken gidiyor. Başka bir gün. Telefon numaranı ver, ararım seni. Sen de beni ararsın. Bir dosta gerçekten ihtiyacım var.
4: Tabildot'ta pırasa pilav hoşaf varmış. Dışarıda yemeye ne dersin?
5: Ben pilavlı hoşafa fitim.
4: Cebine akrep mi kaçtı yine? Gel hadi gel, hesaplar benden. Karavana da iş yok, yemeğe çıkıyoruz. Siz de geliyor musunuz?
6: Ben geliyorum.
4: Sen Güzin?
0: Teşekkür ederim. Ama biliyorsunuz eve gitmem lazım.
4: Canım nasıl olsa evde bakıcı kadın yok.
0: Başka zaman. Sedat bekler beni.
7: Yarın mı? Yok ya. Bilmem. Ben de seni.
0: Arayan kim?
7: Şey efendim, yanlışmış.
0: Çocuğun yemeğini hazırla, hemen yukarı getir.
7: Peki efendim.
8: Oğlum!
0: Ben geldim. Oh benim güzel oğlum, canım. Oh bir tanem. Gene sigara içmiş bu odada.

0: Nedir bu odanın hali? Perdeleri açmamışsın. Yatağı toplamamışsın. Televizyonu bile kapatmamışsın. Ayşegül, bu odaya sen sabahtan beri hiç girmedin.
1: Girmez olur muyum doktor hanım?
0: Ya üstelik bir de sigara içmişsin.
1: İçmedim doktor hanım.
0: Tamam tamam, hadi işine bak.
2: Oğlum! Ben şimdi oğlumu ne yedireceğim? Çorbasını! Hadi! O benim güzelim! Hadi oğlum! Aç bakayım çocuğum ağzını! Aç! Aç oğlum! Oh, aferin! Aferin oğluma benim güzelim!
0: Ayşegül! Ayşegül!
1: Efendim!
0: Bak Ayşegül! Sana bir daha hatırlatıyorum. Çocuğu yalnız bırakmayacaksın. Senden iş güç falan istemiyorum. Akşamüstü de kahvaltısını verirken muzlu süt yapacaksın.
1: Peki,
0: tamam
1: efendim.
0: Doktor Güzin.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Pazar günü ne yapıyorsun?
0: Pazar mı? Bilmem.
3: Ama ben biliyorum. Seninle geçmişe bir yolculuk yapacağız.
0: Ne çok oldu buraya gelmeyeli.
3: Hatırladın mı? Hep burada buluşurduk. Sana yazdığım şiirleri okurdum. Çok severdi şiir dinlemeyi.
0: Bu çocuklar da birbirlerine şiir okuyor mu derse?
3: Sanmam. Hiçbir şey yeterince şiirsel değil artık. Sen hala şiirle ilgileniyor musun?
0: Yok canım. Oğlum,
5: hoş geldiniz
0: hastane derken hiç vaktim kalmıyor. Anlaşılan buraya çok sık geliyorsun.
3: Fırsat buldukça.
0: Bir an 20 yıl öncesini yaşar gibi oldum.
3: Hatırlıyor musun? Bir kez nasıl tartışmıştık seninle?
0: Hatırlamıyorum.
3: Hani saçlarını kestirmiştin. Şimdikinden de kısa. Çok kızmıştım sana.
0: Evet. Kaç gün konuşmamıştım benim.
5: Buyur Fuat abi.
3: Kahve içeriz değil mi?
0: Hı hı.
3: Hala şekersiz mi içiyorsun?
0: Evet.
3: Bir sade.
5: Bir de orta.
3: Aferin sana.
5: Tamam abi.
3: Ne kadar güzel biliyor musun?
0: Ne?
3: Yeniden seninle birlikte olmak.
0: Bak canım, biraz yemek zorundasın. Hadi, al bakayım şunu. Hadi benim güzel oğlum. Uf, yoruldum ama Sedat. Açlıktan öleceksin yoksa. Hadi. Ha, niye bu inat? Ne istiyorsun sen benden? Söylesene, ne istiyorsun? Oğlum, ne istiyorsun sen benden?

Ne çok seviyorum seni, biliyor musun? Her şeyimsin sen benim. Dünyamsın.

0: üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Demek buraya evi olarak geldim bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
11: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
12: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
11: Ya buzlar kırılırsa?
12: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
13: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'a.
11: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
12: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
14: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
15: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen deme.
16: Derman, bugün 18'de TV4'te.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
18: Gel.
17: Karadu.

0: gel aşkım.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya?
17: Ay, dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanım bu sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abaküs.
21: Kasa.
22: Marul.
23: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
25: Kireç

sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok.

0: Çocukken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
7: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
7: Nasıl, yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
10: Ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya da?
7: Eyvah, yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
16: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
15: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
16: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
15: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.

0: Trivago'ya bakmadım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Gördün mü Sedat? Para kartallar sahaya çıktı.

0: Bak şimdi gol olacak.
1: Harika! Aferin!
0: İki numaradaki hastaya bakın.
2: Peki efendim.

0: solo.
1: Çabuk
2: ulanım ben.
1: Konuşma sen de. Pılını pırtını topla. Defol, bir daha gözüm görmesin seni bu evde.

0: Doktor Hanım, biraz da siz verir misiniz?
1: Oh, gel bakalım. Oğlum, bayramım. Hadi bakayım çocuğum. Benim güzelim. Bak abisi. Bu bayramın annesi de yok, babası da yok. Çok garip. Bu da senin gibi büyüyecek. Kocaman bir delikanlı olacak.

0: Sedat, oğlum. Oğlum. Nöbet bitti, oğlum. Ne yapıyor benim oğlum? Resim mi yapıyorken? Ah! Nereden buldun bu balonu? Nereden çıktı bu balon Sedat? Hadi söyle oğlum, kim getirdi bu balonu sana?
1: Demek eşyalarınızda hiçbir eksiklik yok. Ve siz evinize birinin girdiğine eminsiniz.
0: Kesinlikle komiser bey.
1: Peki, o zaman evinizde küçük bir araştırma yapalım.
0: Oğlum, bak misafirimiz var.
2: Merhaba delikanlı. Oh, ne güzel resim öyle.

0: Aşağıda da, burada da hiçbir iz yok. Çocuk eskiden alınmış bir balonu şişirmiş olamaz mı?
1: Hadi çocuk balonu şişirdi diyelim. Peki kedi yavrusu?

0: kapının bir açılışında içeri girip saklanmış olabilir. Öyle değil mi doktor hanım?
1: Bilmem, belki.
0: İçiniz rahat olsun doktor hanım. Boşuna kaygılanıyorsunuz. İyi günler.
2: İyi günler.
1: Canım oğlum. Kim getirdi balonu? Kim getirdi? Kedi nasıl girdi bu odaya? Bir söyleyebilsen. Bakayım oğlum. Biraz.

0: Nayloncu geldi. Nayloncu.
1: Nayloncu.
0: Buyur abla.
1: Şöyle geliverir misin?
0: Geldim.
1: Bu kovalar ne kadar?
0: Bunlar 10.000 lira abla.
1: Pembe olanı verir misin?
0: Bir dakika. Buyur abla.
1: Al bakalım.
0: Sağ ol.
1: Hadi hayırlı işle.
2: Pazar ola.
0: Eyvallah. Nayloncu gel.

0: Ne olursa olsun ben ihmal olduğunu sanmıyorum.
1: Yine de sakat bir çocuğu tek başına eve kapatmak olur iş değil.
0: Çok zor bir durum bu.
2: Farkında mısınız? Çocuktan ne kadar az söz ederdi.
0: Bence çocuğun özürlü olması kendisinde psikolojik bir baskı yaratmış olabilir.
1: Şşt, geliyor.
0: Başın sağ olsun.
1: Başın sağ olsun.
2: Başın sağ olsun.

0: Evet. Acile yanık bir çocuk getirmişler.
1: Ergün, sana iş çıktı.
0: Ergün.
2: Evet.
0: Ben bakarım. Yapacak bir şey yok. Olay nasıl olmuş?
3: Kazayla sobayı devirmiş efendim.
0: Kaza değil, ihmal. Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış. Kaza değil, ihmal. Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.

0: Bilmiyor muyum sanki? İstediğinizi konuşun. İstifa ediyorum zaten.
1: Dedeki haberi gördüğümden beri onu arıyorum. İşinden istifa etmiş. Bulup konuşamıyorum.
2: Başına dinleyeceği bir yere gitmiştir belki. Bir anne için çocuğunu yitirmek kolay atlatılabilecek bir şey değil.
1: Üstelik çok duyarlı bir kadındır Güzin. Bu dönemi ne kadar ağır yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Bir de şu gazetedeki saçma sapan haber.
2: Anladığım kadarıyla senin bu ilgin eski bir arkadaşa yardımcı olmanın ötesinde bir duygu.
1: Haklısın hocam. Güzin gençlik yıllarımın en güzel anısı. Böyle birdenbire karşıma çıkınca oldukça sarsıldım.
2: Bu kadar kaygılanma. Düzelir her şey.
1: Umarım öyle olur. Ben kendine zarar vermesinden korkuyorum.

Demedim mi yoksa? Böyle değil.

0: Onu da kediyi de sen getirdin. Evet. Ben kapıyı açık bırakmadım. Sen öldürdün oğlumu. Sen öldürdün. Sen.
1: Dostoyevski, Goethe, Balzac. Şu sayfaların içine sığışıp kalıyorlar. Bir sanatçı, bir oyun yazarı. Kahramanlarını yaratırken, her birinin hayatını ayrı ayrı yaşarken nasıl dayanır bu gerilime?
2: Bir dakika. Nasıl dayanır bu gerilime derken sesini o kadar yükseltme. Gerilimi yüzünde yakalayayım.
1: Tamam hocam. Bir romancı, bir oyun yazarı. Kahramanlarını yaratırken, her birinin hayatını ayrı ayrı yaşarken nasıl dayanır bu gerilime? Oldu mu hocam?
2: Evet, çok daha iyi. Şimdi sigara molası verelim.
1: Siz yakmıyor musunuz?
2: Sağ ol, bugün çok işte.
3: Fuat abi! Ziyaretçin var.
1: Tam da zamanını bulurlar. Kimmiş?
3: Güzin Aral dedi, çok önemliymiş.
2: Son prova çok daha iyiydi.
4: Evet, bence de öyle.
1: Özür dilerim, gerçekten. Gidebilir miyim?
2: Gidebilirsin.
1: Telefon ettim, evine geldim. Bir türlü ulaşamadım sana. İstifa etmişsin, öyle mi? Başın sağ olsun.
0: Yardımına ihtiyacım var. Senden başka güveneceğim kimse yok.
1: Güzin.
0: Yardım.
1: Güzin, iyi değilsin sen. Gel. Gel otur şöyle. Geleceğim. Böyle ayaküstü olmaz. Bekle, hemen geliyorum.
0: Eve biri girdi ve bir şey çalmadı. Ortada bir kedi, bir de resim var. Oğlumu o öldürdü. Peki bizden ne istiyor?
1: Böyle kendini paralamanın hiç yararı yok kızım.
0: Biliyorum, biliyorum ama elimde değil.
1: Polise gittin mi?
0: Gittim. İlgilenmediler. Oh, korkuyorum.
1: Zamana bıraksan her şeyi. Bir uğraş bulsan kendine.
0: Epeydir uğraştığım bir konu var. Eğer kapanıp sıkı bir şekilde çalışabilsem.
1: Çok iyi. Mesleğinle ilgili herhalde.
0: Çocuk, anne ve çevre ilişkiler üstü. Benim, özellikle benim böyle bir şey yazmaya hiç hakkım yok değil.
1: Saçmalama Güzin. Bu konuyu en iyi ele alabilecek olan sensin.
5: Ya bak, vermem sonra bir daha. Al, bu senin. Bırak o yesin. Bırak o yesin. Gel. Gel kızım. Gel kızım ha. Ha, aferin. Aferin. Çok güzel.
1: Güzin.
0: O adam.
1: Güzin. Güzin, ne oluyor?
0: O adam dedim, bırak beni. O adam. Oydu! Oydu diyorum sana!

0: Benden başka kimsenin resmini yapmayan çocuk, bu adamın resmini neden yaptı? Neden girdi oğlumun odasına? Merdivenlerden oğlumu o yuvarladı. Evet, o yuvarladı.
1: Güzin!
0: Bu ayın 9'unda doğum günü. 15 yaşına basacaktı.
1: Anlamıyorum Güzin. Oğlunu neden öldürsün?

0: öldürdü diyorum, biliyorum, o öldürdü! Daha önce de söylemiştim, beni de izliyor, kesinlikle izliyor! Bak, bugün kahveye gelmedi mi? Kedilere et vermesi bahaneydi!
1: Bak güzin!
0: Korkuyorum Fuat, çok korkuyorum! Bu adam ne istiyor benden? Çocuğumdan ne istedi?
1: Bana göre yanlış düşünüyorsun. İstersen ben bulurum adamı. Yanıldığını anlarsın.
0: Bulabilir misin gerçekten?
1: Tabii. Kahveden tanırlar mutlaka.
0: Bul onu bana Fuat. Ne olur bul.
1: Tamam canım, tamam. Ali!
2: Buyur Fuat abi.
1: Dün kedileri besleyen bir adam vardı buralarda. Ne zaman gelir bir daha?
2: Belli olmaz Fuat abi. Arada bir gelir. Kedilere ciğer dağıtıp gider.
1: Peki, nerede yatıp kalkar bu adam?
2: Vallahi bilemiyorum abi. Balon satar. Berduş'un biri işte.
1: Balon mu? Gelirse yerini yurdunu öğren. Hemen ara beni. Telefonumu biliyorsun.
2: Tamam abi, merak etme sen.
3: Çay bir!
2: İzninle.
1: Artık tek başına yaşamaya alışacağım. Sana nasıl yıllardır tahammül ettiğine şaşıyorum. Sen... Sen bir yazarın hayatından ne anlarsın? Ama artık kitaplarımla baş başa kalacağım bu evde. Seni de bir yazarın dünyasını karartan kadınlara örnek olsun diye ellerimle boğacağım! Canavarsın sen! Bir canavar! Bir canavar!
0: Hayır! Ben canavar falan değilim. Anneyim!

0: Fuat. Biraz zaman ver ona.
1: Her Allah'ın günü sabahtan akşama kadar burada. Ne arıyor burada belli değil. Neredeyse gider.
2: Şişt.

Hüseyin. Aç kapıyı, konuşmak istiyorum seninle. Hüseyin. Lütfen aç kapıyı. Lütfen aç.

0: Bak Sedat. İyi ki geldik değil mi oğlum? Çok eve kapalı kaldın son günlerde. Çocuklar siz hiç sevmezsiniz eve kapanmayı değil mi? Dün Mine'yi taburcu ettik. Bir sevindi görecekti. Annem beni parka götürecek. Sen de seviyorsun değil mi parka gelmeyi?
1: Bak sana aklını oynatmış zavallı kadın.
2: Helvalar! Helvalar! Kağıt helvalar! Helvacı!
0: Sana balon alayım mı Sedat? Benim yüzümden mi? Kapıyı ben açık bırakmadım değil mi Sedat?

0: Sakın bu boyalarla yüzünüzü boyamayın, değil mi? Bu boyalarla resim yapın. Benim oğlum da çok güzel resim yapardı. Alın çocuklar. Çocuklar, sakın yüzünüzü boyamayın.
1: Kedili adamı bulup ikisini yüz yüze getirebilsem belki değişecek her şey.
2: Sana bir şey söyleyeyim mi? O gün provadaki halini düşündükçe ona pek yardımcı olabileceğini sanmıyorum.
1: Yüzün bir toparlayabilse kendini. Çocuğuyla iki kişilik bir dünya kurmuştu kendine. Çocuğunu kaybedince dünyası alt üst oldu.
2: Peki kedili adamı bulsan ne değişecek?
1: Ben çocuğunu öldürdüğüne inanmıyorum. Kedili adamı bulup yüzünü ikna edebilirsem normale döner sanıyorum.
2: Aşık olduğun için gerçekleri göremiyorsun. Onu bulur bulmaz hemen psikiyatra götürmelisin. Bence en çıkar yol bu.

0: Kostüm provası yarın saat 11'de şekerim. Bekliyorum.
1: Fuat abi, ben Ali. Kedili adamın adresini buldum.

0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Buralarda Baloncu Reşit diye biri varmış. Onu arıyorum.
1: Polis misin abi?
0: Yok canım, ne polisi. Kedilerle ilgili bir mesele. Ben sanatçıyım.
1: Az ileride bulursun. Bu saatte ya kedilere ciğer veriyordur ya da tepedeki barakasındadır.
0: Sağ olun. Eyvallah.
1: Güle güle. Bence herif belediyeci. Öyle. Reşit'in kedilerini zehirlemeye geldi.
2: Al, tut bakayım. Tekir al, bak, bak. Al, pamuk al, al, al, bak, al. Tut. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Mis gibi et, bak, bak, al. Pamuk al. Al bakayım. Kavga etme birbirinizle. Kavga etme. Gel, bak, bak, bak, bak, al, al bunu. Tut bakalım şunu. Gel, tut bakalım, al. Al, gel. Hoppa. Ah, ah, ah seni. Gel, gel, gel, gel, gel, sarman. Al, al, al, hadi, al, hadi, al. Ye.
0: Merhaba.
2: Birini mi arıyorsun?
0: Evet, seni. Seni arıyorum.
2: Beni mi? Niye?
0: Bu çocuğu hatırlıyor musun?

0: bakalım. Nereye? Tut, polis misin?
1: Hayır, çocuğun akrabasıyım. Olup biten anlatırsan yakanı bırakırım.
0: Söz mü?
1: Söz.
0: Garibanlık zor abi. Üstelik bunlar da başımda.
1: Gevezeliği bırak. Çocuğu anlat. Odasına neden girdin?
0: Anlatacağım abi, sırayla. Seneler önce bir gönül meselesi yüzünden elimi kana bulamıştım. Cezamı çektikten sonra çok süründüm. O gün bugündür balon satarak yaşıyorum. Yalnızlığımı da bu kedilerle paylaşıyorum. Onların mutluluğu benim de mutluluğum. O gün hiç balon satamamıştım. Ben aç yatarım da kediler ciğer bekler abi. Küçükken anahtarcıda çalışmıştım. Kilit taşımak çocuk oyuncağıydı benim için. O gece ilk kez hırsızlığa yeltendim. Doktor hanımın nöbetçi olduğunu öğrenmiştim. Bir şeyler bulurum umuduyla eve girdim.

Korkma yavrum. Benden sana zarar gelmez. Sakın korkma. Sen hep böyle yalnız mısın? Vay Beşiktaş. Beşiktaş ha? Siyah, beyaz. En büyük Beşiktaş. Kara, kartal, oley. Bu resimlerin hepsini sen mi yaptın? Benim resmimi yapar mısın? Siyah, beyaz. En büyük kartal. Garip bir duygu beni ona çekiyordu. Bütün tehlikeyi göze alarak ertesi gün gene eve girdim. Hem de küpe gündüz.

Vay amigo, ne haber? Beşiktaş nasıl bu hafta? Beş, iyi mi ha? İyi mi? Ben niye geldim biliyor musun? Hani resmimi yapmaya söz vermiştin? Geldim işte. Yap bakalım. Şöyle bir poz vereyim sana. Olmadı. Böyle. Beğenmedin. Ciddi. Ya bildiğin gibi yap işte, yap.

Bakayım. Bitti mi? Ah, harika bir şey bu. Sen müthiş bir çocuksun arkadaş. Ama ben her gün gelemem. Enseyelerim sonra. Ama resmi almaya geleceğim. Söz, hadi. Ama birkaç gün sonra. Sana bir de kedi getireceğim. Arkadaşlık eder. En büyük, Beşiktaş. Ah!

0: 5 kilo Çaykur tiryaki çayı 1499 lira, Pınar süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?

0: sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Burra çekecek buradan başka yer bulamadın.
9: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
10: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
9: Ya buzlar kırılırsa?
10: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
11: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
9: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
10: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
12: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sana intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
13: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
14: Derman, birazdan TV4'te.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
16: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
15: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago.

0: Buraya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolu toz fulleniyor. Son düzlüğü

0: hemşerilerinin parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni

bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim küpür küpür.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Sonra yalnızlığını paylaşsın diye ona bir kedi yavrusu götürdüm. Çok mutlu olmuştu.
13: Hepsi bu kadar mı?
12: Keşke götürmeseymişim. Bir hafta geçmişti aradan. Küçük dostumu merak ediyordum. Dedim ya, onda beni çeken bir şey vardı.

0: Yanına gittiğimde ölmüştü. Annesinin kapıyı açık bırakması, kediyi götürmem çocuğun ölümüne neden oldu. O günden beri suçluluk duygusundan kurtulamıyorum.
1: Annesinin bunları bilmesinde fayda var. Bir kez de ona anlatır mısın?

0: Buyur abla. Abla simit mi istedin?
1: Yok. Sen değilsin.

Thank you.

günaha çok güzel.

Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Seninki de ne şansmış. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın. İşe bak. Ankara'dan kalk, doğunun en ucuna gel. Ha şurası İran. Allah kolaylık versin bacı. İşin zor. Şimdi gülersin. Memnunsun. Doğuya hizmet vermek istersin. Hep böyledir. Ama anlarsın. Bakma öyle durduklarına. Bu dağlar hayırsızdır bacı. Bu dağlarda iş yok. Senin anlayacağın kışın burada hayat yoktur bacı. Ama Ankara öyle mi ya? Mamak'ta yaptım askerliği. Samsun yolundaki otomobilleri, Güvercin'deki gece konduları, Ulusu, Çankaya'yı, Cebeci'yi, Kızılay'ı karış karış bilirim. Az çiğnemedik toprağını hani.

0: İyi günler.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Buradan öteye kızakla gidecekmişim. Şoför öyle söyledi. Ben Ebe'yim. Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim. Adım Mürvet.
1: Gel götüreyim.
2: Bekçi Hüseyin!

0: Ne oldu? Kim bunlar?
1: Rıfat Ağa'nın adamlarıdır.

0: Buyur kızım, hoş gelmişsin.
1: Gelin, lambayı yak hele.

Orada ne bekliyorsun? Gel buraya yardım et. Gel şöyle otur kızım. Çabuk minder koy. Sobanın yanına koy ki ısınsın. Bir tane de sırtına.

0: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk.
0: Gelin çay koy, üşümüş. Ayıp be, hiç insan görmediniz. Oturun, ne var?

0: Zor geçti. Ta Ankara'dan buraya.
1: Ebesin. Buraların hali böyledir. Senin yolculuk nereye?
0: Aladağ.
1: Yakındır.
0: Ne kadar?
1: Bir günlük yoldur. Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ. Gelin, hele yemek koy, karnı açtır.
0: Sağ olun, aç değilim.
1: Sen nasibini yiyeceksin, bizim rızkımızı yiyecek değilsin. Ulan siz de ne bekliyorsunuz burada? Dağılın gidin, hadi! Ya göreceğiniz ne kaldı? İşte burada, tamam gördünüz ya, gidin!
0: Sizin mi?
2: Allah bağışlarsa benimdir.
1: Benim torunumdur.
3: Edebiyatın içinden köşesinde Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları kitabından bölümler sunacağız.

0: zamanlarda Boğaziçi geceleri kandil, mum, lamba gibi mihrabın akrabası.
1: Ne sağlık.
0: Hafif ve yumuşak eski ışıklarla aydınlanırdı. Mihrabın şüphesiz daha dokunulmamış bir büyüklüğü, el sürülmemiş bir temizliği, eşsiz bir tabiliği vardı. Başka yerlerden Boğaziçi'ne gelenler, burada mihrabı o kadar tılsımlı bulurlardı ki adeta sarhoş oldukları ve hatta bu füsun dili güya tekin...
2: Sen bizden misafir ol bu gece. Yarın olaya hayrola. Gelin yatakları serelim.

0: Sen bugün burada kalacaksın. Kar 5 karış olmuştur. Ben bu havada kimseyi yola bırakmam.
1: Gitmem gerek.
0: Mümkünü yoktur. Kar çoktur. Ne atlı ne de atlı kızak gider.
1: Çok mu hoşuna gitti?
2: Katlanarak büyüyen enerji, tüketim ve ithalatımızın dış ödemeler dengesi üzerindeki etkisi giderek artmaktadır sevgili dinleyiciler. Bu şartlarda önümüzdeki yıllarda azalmayacağını düşünmek yanlış değildir. Mevcut enerjiyi ve enerji potansiyeli...
1: Hediye olmasaydı sana verirdim, kusura bakma. Onu yerine koyalım. Sen de ver.
2: İşin daha az enerji kullanır.
1: Hadi düdük sende kalsın. Günaydın Tahsin kardeş.
3: Bugün yola gidilmez. Sen
1: ne
3: burada
1: olacağım
3: kal-
1: ben şimdi?
3: Allah'ın işine karışılmaz. Burası hep böyledir. Kar yağdı mı durmak bilmez. Bekleyen vardır.
1: Yok ama gidip görevime başlamam lazım.
3: Sen burada kaldı. İşte görürsen. Her taraf mühür kar.
1: Tuvalet nerede?
4: Ha?
1: Tuvalet.
4: Ha, evin arkasında.

0: Sevgili, sana bu satırları Ağrı'nın yakınca köyünden yazıyorum. 3 gündür kar yağıyor. Yollar kapandı. Tayin edildiğim yere henüz varamadım. Belki yolu açan bir dozer çıkar gelir, beni kurtarır. Ne yapsam, ne etsem, üşüyorum. Üşüyorum sevgili.
1: Kimdir o?
2: Şahmut, ben.
1: Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Başım gözüm üstüne.
3: Aleykümselam.

0: Sağ ol.
1: Bir şey değil. Ben sizi tanıdım. Daha önce karşılaşmıştık.
0: Mümkünatı yok.
1: Ağrı'dan gelirken minibüste. Hatta şoför sizinle konuştu.
0: Sözün doğrudur.

0: Yiğit adamdır şeyhimiz. Karın altını, bastığı yeri bilir. Ayıdan kurttan korkmaz. Güzel kokuyor. Hoş.
1: Benden güzel.
0: Yok. Gel. He?
2: Festivale Türkiye'de senarist ve sanatçılar da katılıyor. Türkiye Macaristan Kültür Değişim Programı uyarınca yarın Ankara'da bir Macar resim ve heykel sergisi açılacak. Zendentre Sanata adlı sergi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde 20 Temmuz'a kadar açık kalacak.
1: Hakkı.
2: Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki ya Zendentre kasabasında yaşayan Bingül sanatçıların eserlerinden oluşan sergi
3: bir çok sevdin o aynayı galiba. Sana vermek isterim ama hediye. Hatırası var.
2: Brezilya'nın güneyindeki São Paulo eyaletinde tarım işçilerini taşıyan...

0: Ne oldu Tahsin kardeş?
1: Önemli değil.
0: Gel. Gelir misin? Sizlere de yük oldum. Kusura bakmayın.
1: Seni rahat ettiremedik herhal. Senin keyfin başım gözüm üstüne. Sen yakıncanın ağır misafirisin.

0: Kaç aylık hamilesin?
1: 4-5 vardır.
0: Burada canın sıkılmıyor mu?
1: Yok. Kar durdu. Artık gidersin ha.
0: Zeynel dayı, Tahsin kardeş.
2: Ne var Derman?
0: Kar durdu, artık gidebilirim.
2: Nürmet kızım, bir gün daha bekle. Kara kışa yiğitlik olmaz. Yarın bakarız kar durumları ne vaziyette, ona göre yola çıkarız.
0: Ne olursa olsun götürün beni.
3: Bu hava kar topluyor. Yine başlar.
0: Beni götürün. Bu iyiliğinizi hiç unutmam. Yoksa burada çıldıracağım.
2: Buraların kışına akılsız ermez. Bakarsın çığ düşer. Ayı var, kurt var, fırtına var. Durduk yerde bir de elimizdeki candan olmayalım.
0: Bütün sorumluluk bana ait. Ne olur. Göreve başlamazsam maaş alamam ki. Beni götürün.
2: İhtiyarlara haber sal, gelsinler konuşak.

0: Ne edek? Ne diyorsunuz? Bacıyı götürecek miyiz? Götüreceksek nasıl götüreceğiz onu anlatın.
1: Kadın başıyla onca dağın başını yayan yürüyecek değil ya.
2: Ne malum, belki mi yürür?
3: Bir kere bacı buraların adamı değil, hamlar yolda kalır.
0: O halde nasıl edeceğiz? Sırtımıza alacak değiliz ya. Ata katıra bindirsek bu kışta kıyamette at da katır da gitmez. Karda ayağı kırılır.
3: En iyisi kar kızağıyla götürmek. Üstüne eşyasıyla kendini oturtırız, iplerle çekilir olur biter. Sen ne diyorsun Şahmuz?
4: Zor iş. Bu hava bozacak. Bir deneyelim.
0: Hazırlan, gidiyorsun.
5: Sağ olun.
6: Çekin eller! Hiç insan görmediniz.
0: Allah Allah!
2: Dağılın! Hadi dağılın! Ne durursunuz lan? Hadi! Allah Allah!

0: Ve hadi fazla ekleşmeyin. Hayırlısıyla yola düşün. Kar geliyor ya. Yine de Allah büyüktür.
1: Kusura bakmayın, size yük oldum, sağ olun.
0: Estağfurullah. İnsaniyetlik borcu. 40 yılın başında köyümüze bir yolun düşmüş.
1: Hoşça kalın.
0: Yolum açık olsun. Şahımızın izinden ayrılmayın. Kuruda çağa dikkat edin ha!

0: Hani keyifler nasıl?
1: Sağ olun, bin kere sağ olun. Bu iyiliğinizin altında kalmayacağım.
0: Estağfurullah, ne iyiliği. İnsanlık borcumuz bizim.

kalite, sağlık kurallarına uygunluk, yurdumuzda süpermarket çağını açan kuruluştur. 70 yıllık tecrübe, ciddiyet, istikrar ve güvence, huzurlusunuz. Çünkü paranız Türk Bankası'nda. Bankası. İkinci adresiniz. Yepyeni bir meyve suyu. Meyve suyu çıktı. Deneyin. Sayın dinleyiciler, reklamı dinleyiniz. Ha ha ha ha!

0: Günaydın Tahsin kardeş.
1: Aleykümselam. Hali keyifler nasıl? Bir ihtiyacın var mı?
0: Sağ ol. Şehmuz yok mu?
1: O bir buradadır, bir Aladağ'da. Bir Urfa'dadır, bir Bingöl'de. Bir Kahta'dadır, bir Kars'ta. O bir yere bağlı değildir.
0: Seviyorsun onu.
1: Çok.
2: Derman! Derman! Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bütün köyün koca karılarını denemişiz, doğramamıştır. Bir de sen dene. Bu Hasan kurban olsun sana.
3: Bütün gaz lambalarını getirin.
4: Erkek, erkek!
2: Oh, Allah'a şükürler olsun.

0: Derman bacı! Derman bacı!
1: Sağ ol.
2: Görevim, sen de sağ ol.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
12: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
12: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun? Hava atacağız bu sırada.
12: Eyvah yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
17: Kapattım, kapattım.
18: Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam.
17: Bugünlük yeter mi?
16: Hedefe 500 adım daha var.
17: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
19: Türkiye Sigorta, gücü adım.
3: Yalnız iyi düşünmüşler.
16: Çok iyi düşünmüşler.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
14: Gün
20: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
21: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
20: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
21: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
20: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
22: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
23: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
24: Baloncuklu Lipton mu?
25: Çok lezzetli.
24: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
23: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
26: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
27: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
28: Siparişiniz
29: ve Pepsi'niz.
30: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
31: Hastanedesiniz. Sizi bu civarda buldum, baygındınız.
32: Buraya kadar nasıl gelmişim hayret.
33: Kan kanseri.
34: Hastamız ümitsiz demek hanımefendi.
31: Kenan'ın bir yıllık ömrü var. Sonra nasıl olsa bütün servet senin.
35: Birden çok uzaklaştım benden.
31: Demek seni sevdiğimi anlamıştım.
32: Karşınızda sıfatı nişanlım olmasıdır.
31: Saflık maskesiyle ailemizin mirasına saldıran bir soyguncusun sen.
35: Halimden ne anlıyorsanız o.
31: Halinden Kenan'ı çok sevdiğini anlıyorum.
32: Artık Reyhan Hanım ve sevgili kardeşim benim mirasımı beklerlerken ben de rahat rahat ölümü bekleyebilirim.
35: Seni ancak ölmek için bırakabilirim.
36: Çile, yarın 16.15'te TV4'te.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
20: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
37: Bakın.
28: Tam da leslik.
20: Süper Kumbara başlıyor.
37: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
38: Ben.
39: Kral Şakir.
38: Armut piş ağzıma düş.
37: Dört arkadaşımızla birlikte.
38: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
37: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
0: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.

0: paylaşıyorum.
1: Süper Kupa'la!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Gerçekten onlara gülerdim.
14: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
15: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
16: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
15: Haklarla çalışıyorum.
14: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
17: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
2: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
18: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
19: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
18: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
21: Kapattım.
22: Hop. Çok yaklaştı. Tamam.
21: Bugünlük yeter mi?
20: Hedefe 500 adım daha var.
22: Hadi tamamlayalım.
23: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
24: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
25: Yalnız iyi düşünmüşler.
20: Çok iyi düşünmüşler.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Burada kalacaksın.
1: Evet, burada kalıyorum Tahsin kardeş. Tahsin kardeş, bir ev lazım şimdi bana.
2: Hastayım derdim, derman ararım ben. Ne haber lan Hakkı? Yapma, baktı verim ha! Şşşt! O ne yaptın? Aslanım benim, koç. Babam kurban olsun sana.

0: Şeyh Muz gibi olmak isterdin.
1: Öyle yiğit olmak isterdim hep.
0: Sen de yiğitsin.
1: Öyle değil. O hiç korkmaz.

0: Hadi gelin içeri.
1: Adın soyadın?
2: Mefkure Güllü.
1: Şikayetin?

0: Sevgili, artık köylülerin güvenini kazandım. Gelenlerle baş edemiyorum. Geçen gün yine bir doğuma gittim. İğne yaptım ve doğum çok kolay oldu. Bu yüzden köydeki itibarım arttı.
1: Benim çocuk yatağına işir. İçirdik geçmedi. Buna bir ilaç verin. Dişlerim çok sızlıyı derman.
2: Benim bir şeyim yok, çocuğunlar.
3: Benim karıya bir baksan.
0: Hiçbiri de boş gelmiyor. Yağ, süt, yoğurt, çorap, hindi, tavuk. İşte böyle sevgili. Günler geçiyor. Her şey tükendi. Gaz da bitiyor. Yakında büsbütün karanlıkta kalacağım. Bir de Şehmuz var. Dağ gibi. İnsana güven veren.

0: hastalık geçirdin mi?
1: Yok.
0: Bulantıların devam ediyor mu?
1: Yok.
0: Çarpıntın var mı?
1: Yok.
0: Ağrı'ya doktora gittin mi?
1: Yok.

0: Sinemaya gittin mi?
1: Yok.
0: Televizyon?
1: Yok.
0: Niye gülüyorsun? Anlamadın değil mi?

0: 5 gündür göremiyorum sizi. Gittiniz sandım.
1: Niyetim öyleydi. Ama gidememişim. Sanki bu köye bağlanmışımdır.
0: Benim gibi. Ben de istediğim halde gidemiyorum. Gözlerim arıyor sizi. Şu tepeye bakmadan edemiyorum.

0: Beyaz Beyat gördünüz mü? Az önce şuradaydı. Yoksa ben hayal mi gördüm?
1: Süvari Halil'in atıdır. Halil bu dağlarda dolmuştur. Kaç yıl olmuştur şu kar beyaz at sahibini arar durur. Senin sahibin yoktur.
0: Nasıl yani?
1: Evlisin.
0: Hiç evlenmedim. Küçükken babam öldü. En büyük çocuk bendim. Hep parasız yatılı okudum. Okul bitince hastanelerde görev yaptım. Çalıştım durdum işte. Annem, kardeşim.
1: Kadın başına buralara niye gelmişsin?
0: Beni devlet okuttu bunca yıl. Sonra buraya tayin oldum.
1: Sevdiğin vardır.
0: Bir doktor arkadaşım var.

Barışınsın, sarışın güzel. Sen bir meyve dalsın güzel. Sana çirkin demişler güzel. Sen gönlümün malısın güzel. Sarışınsın, sarışın güzel. Sana çirkin demişler güzel. Sen bir meyve dalsın güzel.

0: niye getirdin?
1: Şehmuz sana hediye getirmiştir. Yaban keçisi. Eti çok lezzetlidir.
0: Hediye mi, niye?
1: Vallahi bilmiyorum, kim bilir. Şehmuz hep kendi kafasına göre iş yapar.

0: Rıfat'a! Sen bu köye giremezsin!
1: Ben köye girmeye de gir! Bir derman varmış, onu almaya geldim!
0: Derman bizimdir, vermeyiz!
1: Bak muhtar, o hükümet ebesidir!
2: Ebe hiç kimsenin malı değildir! Bizim köy yakın olduğu için bizim karılara da o bakacaktır!
3: Ne diyorsun ha, onun altına yata! Biz koyuyor, karnını biz doyuruyoruz, derman bizimdir!
1: Son defa söylüyorum muhtar!
2: Vermiyoruz dedi ya Rıfat'a!
3: Sen karışma Tahsin, sen karışma!
4: Ne oluyor? Durun! Derdiniz nedir?
2: Ben komşu köyün ağasıyım! Köyümüzde bir hamile kadın vardır, seni almaya geldik! Muhtar vermek istemiyor!
4: Benim yüzümden kavga etmeyin! Beni aranızdaki meselelere karıştırmayın! Ben hepinizin ebesiyim! Herkes benim için bir! Ha bu köydekiler, ha başkaları! Gider doğumda bulunurum, sonra da dönerim! Durup dururken mesele olmasın!
3: Bize kalsa biz dermanı vermeyiz! Derman kendi gitmek isterse kendi bilir!
4: Çantamı alayım gideriz!

0: Hasta nerede?
1: Burada. Yemiyor, içmiyor, gemiş getirmiyorlar. 15-20 tanesi ölmüştür, hastadırlar.
0: Bak, ben ebeyim. Hayvanların hastalığından anlamam ki. Veteriner işi bu. Ebe işi değil.
1: Dağ başında veterineri nereden bulurum ben? Ha ebe, ha veter. Fark etmez, bakıver bir zahmet.
0: Bilsem, anlasam hiç durur muyum? Size yardımcı olmaz mıyım? Bir yerde hepsi milli servettir. Elimden hiçbir şey gelmez.
1: Sana boşuna mı derman demişler? İğne vurmasını bilirsin. Sen hele bismillah de, kolları sıva.
0: Elimde ilaç yok, kalmadı.
1: Vardır. İnsana iyi gelen ilaç, koyuna da iyi gelir.
0: Bakın, elimde sadece birkaç doğum iğnesi var. Faydası olmaz. Aksine etki yapabilir, öldürebilir de. Yarın bakarsın bir doğum olur, bir kanama. O zaman sorumlu duruma düşerim. Hiçbir faydası olmaz bu iğnelerin. Boşuna uğraşmayın.
1: Benim koyunlarım el alemin avradından daha mı kıymasız? Onca malım gözünün önünde kırılsın, tükensin mi? İyi düşün taşın, yakıncaya hiç dönemezsin.

0: Derman hala dönmemiştir.
1: 2 gün olmuştur.
2: Başı dertte mi hala? Muhakkak bir mesele vardır.
3: Tahsin. Beraber gideriz.
4: Yiğit olmak istersin. Şehmuz gibi.
5: Ağa sorar, fikrini değiştirdi mi der.
6: Hayır. Ağa'ya söyle bıraksın beni gideyim. Boşuna uğraşıyor. Yapacak bir şeyim yok.

0: Emaneti gönderiyor musun Rıfat Ağa? Yoksa ben mi gelip alayım?
1: Dövüşmek günü dedildir. At hazırlayın. Verin gitsin hadi.

0: onu.
1: Günahtır, adam yapmak günahtır. Adam yapmak yalnız Allah'a mahsustur.
2: Nasılsın, iyi misin kızım?
3: Hata bende, sözünüzü dinlemedim gittim. Aa, cahil bir adammış.
2: Otlak yüzünden yıllardır kavgalıyız.
1: Mürvet Derman!
3: Sen misin Tahsin kardeş?
1: He! Halı keyifler nasıl? İstediğin gazı getirmiş ama açsana.
3: Banyo yapıyorum, oraya bırak. Tahsin kardeş! Tahsin kardeş!
1: Ne olur, bana kardeş deme. Diline kurban, kardeş deme.
3: Ya ne diye?
1: Kardeş deme de ne dersen de. Sana yakındığım kardeştan, kardeşlikten de öte. Sana gönül düşürmüşüm. Bana can de, Tahsin can de. Şimdi senin için Eleşkit'e kadar gidip gaz alıp geleceğim.
3: Gitme Tahsin kardeş!
2: Bak oğul, sen evlisen, yiğit kısmı evine gelen misafire uçkur çözmez. Hüdanın misafirine nefis bozulmaz, günahtır. Yiğit kısmının alnı bu kar gibi ak olmalı.
1: Yiğitlik. Yiğitlik bu havada misafire gaz alıp gelmektir.
2: Oğul gitme, bu hava ayaz yapar, dondurur.
1: Gideceğim baba, gideceğim.

0: Donmuş mudur?
1: Donmuştur. Ama belki de başka bir şeydir. Düşmanı var mıdır?
0: Bir gün Sadullah'la kavga etmiştir. Oğlu hakkı için.
1: Başka?

0: Hayrola Şehmuz?
1: Tahsin'in yerini değiştirmiş hanım. İkimizden başkası bilmesin.
0: İçeri gelir miydin? Bir çay içerdik.
1: Yok.

0: Evli misin?
1: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Ava çıkmıştım bir gün. Döndüğümde yuvam kül olmuştur. Hepsi yanmıştır. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
0: Teslim olsan. Eski suçlar affoldu. Az bir şey yakıp çıkarsın.
1: Suçum yoktur. İlk önce onlar öldürmüştür. Ben cezalarını vermişimdir.
0: Kanun var, nizam var. Bu hayatın sonu yok ki. Bir gün seni de... Hiç korkmaz mısın?
1: Korkmazdım. Ne zaman ayaklarım bu köye bağlanmıştır. Gitmek ister gidemez. İşte o günden beridir korkarım. Ölümden korkarım. Ölürsem seni bir daha göremem diye korkarım Derman.
2: Derman bacı! Derman bacı! Bahar gölü sancılanmıştır, erken doğma mı kalmıştır ne? Gel bir bak hele!
0: Çocuklar siz dışarı çıkın.

0: Senel dede, Bahar gelin doğum yapacak. İlaç yok. Kalçası da dar, çocuğu bırakmıyor bir türlü. Kanama da başladı. Şehri hastaneye götürmeliyiz, hemen.
1: Nasıl götüreceğiz? Bilirsen kaç aydır yollar kardan kapalıdır.
0: Gitmesi gerek, yoksa Bahar gelin de çocuk da ölecek. Ölecek!
1: Hüda'nın emri işte, gidilemez. Ne yapalım, at katır...
0: Burada öleceğine yolda ölsün dedi, az da olsa bir umuttur. Kurtulur belki, kurtulur.
1: Dediğim gibi, at katır kızak, hiçbir şey gitmez Derman.
2: At kızak uzun yoldur, şu keçi tepesini aşarız. Buradan böyle gideceğiz, kestirmedir. Hazırlanın.

Aman. Daha yavaş. Korkma Bahar, ben yanındayım.

Oh.

Yeah.

0: Ama yavrum.
1: Ver.
2: Yavrum.
1: Şükür Allah'a.

çıkacağımız.

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
11: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Şanlıurfa gazoz.
8: Bu eve bir şarkıcı parçasını gelin getirmene müsaade edemem.
9: İşte burası salon.
10: Babaanneciğim, ben bugün 6 yaşıma bastım Murat.
9: Gelinimi ve torunumu bir kerecik bağrıma basmadan ölüp gitmekten korkuyorum. Evliya Sokağı, Sirkeci 14 numara.
10: O benim kardeşim!
9: Yalan! Yalan! Nereden çıktı bu kardeş?
8: Murat aldı gitti Orhan, kurtuldu sende.
9: Annen öldü yavrum. Kaçmaya yeltenme hiç! Nereye gitsen enselerim seni!
11: Babaanneciğim, ben bugün 6 yaşına bastım Murat.
10: Lan onları bana!
9: Dur! Dur!
12: Yalvarırım anlatın. Sizi kurtarmama yardım edin.
9: Esrarengiz kadınla tanışabildin mi sonunda?
12: Evet.
13: Ölüm cezasına çarptırılmasını yüksek mahkemenizden talep etmektedir.
10: Oğlum ve kocam 20 yıl önce öldüğümü zannediyorlardı.
14: Meçhul Kadın yarın 18'de TV4'te.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Servis geldi, çanta hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
17: Işıklar söndü, Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
17: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abaküs.
8: Kasa.
9: Marul.
2: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller.

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktora.
2: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum.
1: Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim.
3: Tayin mi, sürgün mü?
1: Yok canım, tayin. Ben kocamla görüşeyim, haber verir. Sedat'ı gören kaçıyor. Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım. Allah kolaylık versin, iyi günler.
4: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşımdır. Sen burada mı çalışıyorsun?
1: Evet, bir süredir.
5: Başka iş mi bulmuş ne?
1: Ama insan söyler Salih Hanım.
5: Vallahi bilmem ki.
1: Oğlum, ben geldim. Sedat. Sedat.
5: Başın sağ olsun.
4: Başın sağ olsun.
5: Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.
6: Gün ortasında karanlık, birazdan TV4'te.
7: Var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Kesper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
17: Kapattım.
18: Hop. Çok yaklaştı. Tamam.
17: Bugünlük yeter mi?
16: Hedefe 500 adım daha var.
18: Hadi tamamlayalım.
19: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
20: Türkiye Sigorta, gücü adım.
17: Yalnız iyi düşünmüşler.
16: Çok iyi düşünmüşler.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
17: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
17: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Nasılsın?
1: Sağ ol. İyiyim.
0: Bahar gelinin bir oğlu oldu.
1: Allah bağışlasın.
0: Sana alasmalık demeye geldim şimdi.

0: Oh canım çocuğum. Şimdi pastamızı keselim ama önce üfleyeceğiz. Hadi, hadi oğlum. Hadi beraber üfleyelim. Hadi, üfle. Artık elektriğimizi yakalım. Sana sürprizim var. Beşiktaş forması aldım. Nasıl? Beşiktaş forman güzel mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Bak, bu da eşofmanın. Beşiktaş. Güzel mi? Bu da flaman. Çok güzel değil mi? Şimdi de başının bandını takalım. Nasıl? Beğendin mi kendini? Şimdi bakalım torbadan daha ne çıkacak? Benim güzel oğluma çok seveceği bir hediye daha. Şimdi de boya kalemleri. Nasıl? Güzel mi? Kim bilir bunlarla ne güzel resimler yapacaksın. Oğlum! Güzel oğlum! Canım çocuğum! Çocuğum! Şimdi de pastamızı yiyelim. Sana kocaman bir parça. Hepsini bitireceksin, tamam mı? Şöyle alını. Şimdi de aç bakayım ağzını. Aç, aç, aç. Hop, verim onu. Ah, parmağımı da ısırdı. Güzel oğlum. Aç bir parça daha vereyim. Hadi. Bir dakika, ben hemen geliyorum.
1: Buyurun. Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktora.
0: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum. Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim. Aç bakayım ağzını. Aferin benim güzel oğluma. Tamam, giydirin. Üzülmeyin, bademcikleri şişmiş biraz.

0: Bir şurup yazıyorum. 6 saatte bir verirsiniz. Üşütmeyin. Geçmiş olsun.
1: Yarın akşama kadar durumunda bir değişiklik olmasa bana haber verin.
2: Çok teşekkür ederiz doktor.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
1: Ah! Oğlum ne yaptın? Of! Ne yaptın çocuğum? Oğlum, güzel oğlum, canım çocuğum, oğlum. Tamam. Günaydın Sedat. Sabah oldu. Şimdi benim güzel çocuğumun sabah jimnastiği. Hadi benim güzel oğlum.

0: Bir de çevirsen çocuğum.
1: Ah.

Kahvaltımızı yapalım. Aç bakayım ağzını.

0: Bugün ne güzel resimler yapacağım. Canım çocuğum.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Geç bakayım şöyle. Benim güzel oğlum nasıl? Ablası aç bakayım sırtını. Öksür. Bir daha öksür. Geçmiş olsun. Kapat sırtını ablası. Serumu keselim.
2: Peki efendim.
1: İlaçlara devam
2: Peki
1: edeceğiz.
2: Efendim.
1: Benim maviş kızım nasıl bugün?
3: İyiyim.
1: Abla sırtını aç bakayım.
4: Evet doktor Serra. Güzin Hanım serviste. Siz yarım saat sonra ararsanız... Aa bir dakika bir dakika geldi. Sana.
1: Sağ ol. Evet. Ha evet bakıcı arıyorum. Çocuk için. 15 yaşında. Adresi vereyim. Sedat rahatsız ama pek yükü yoktur. Ben de çalışınca...
4: Ben kocamla görüşeyim, haber veririm.

0: Kocanla görüş. Fikrini değiştirirsen beni telefonla ararsın. Tamam mı?
1: Ne oldu Güzin Hanım? Buldunuz mu sonunda?
0: Yok canım, nerede? Hep aynı şey. Sedat'ı gören kaçıyor.
1: Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım? Allah kolaylık versin, iyi günler. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Çocuğum, nereye gidiyorsun yine? Apartmanın içinde gürültü yapma.
0: Hasan oğlum, kardeşine bakıver biraz.
3: Hadi top oynayalım.
0: Kolay gelsin Sadi Hanım.
4: Sağ ol doktor hanım. Bildiğiniz gibi işte, her gün sil sil bitmez.
0: Zaten şöyle diyor, kadın gelmedi, ne oldu acaba?
4: Doktor hanım, başka iş mi bulmuş ne?
0: Ama insan söyler Salih Hanım. Beni ne diye bekletiyor o zaman? Bir haber verilmez mi?
4: Vallahi bilmem ki.
5: Günaydın doktor hanım.
0: Günaydın.
5: Ulan ne mikropsunuz siz? Önce söz verirsiniz, sonra da lan belaları.
2: O benim yeğenim. Maraz çocukla uğraşmak kolay mı?
0: Bugün hava ne güzel değil mi? Oh, yorulmuşum. Ne iyi ettik de geldik değil mi Sedatçı? Oh.
6: Bu buralarla ne yapıyorsun sen?
0: Sedat çok güzel resim yapar. İster misin? Bir gün senin de resmini yapsın.
6: İsterim tabii. Yapar mısın Sedat?
0: Bir gün bize gelirsen... yaparsın değil mi Sedatcığım?
6: Ama benim köpeğimle beraber resmini yapsın, olur mu?
0: Olur tabii. Köpeğinle birlikte resmini yapacak Sedat senin. Tut bakayım.
7: Baloncu geldi, uçan balonlarım var. Evet, baloncu geldi.
6: Baloncu.
0: Balon alayım mı size? İster misiniz yavrum?
6: Ama benimki kırmızı olsun. Baloncu
8: gelmiş, çocuklar koşun.
0: İki balon, bir kırmızıyla bir mavi.
9: Buyur abla.
6: Amca. Amca maviden istiyorum, ne olur versene.
9: Al bak.
0: Defolun hepiniz!

Doktor Güzin Aral, acile. Doktor Güzin Aral, acile.

Elektroşok, makası ver. Çabuk.

0: Geçmiş olsun. Serumu hızlandırın, pansumanı da yap.
1: Doktor hanım... Çok teşekkür ederim.
0: Hadi sen çocuğunun yanına dön. Sağ olun.

0: Başında nesi var?
1: Nesi var?
2: Benim var gibi ensesi var.
0: Başında nesi var? Çocuklar, gel hemen kaçalım.
3: Geçti oğlum. Geçti bir tane.

0: Yer değiştirmek her şeyi halledecek mi?
1: Bilmiyorum. Bir bakıma. Ne bileyim. Yeniden başlamak gibi bir şey işte. Başka bir yer, başka insanlar. Oh, çok sıkıldım ben. Başka bir yerlerde mutlaka daha hoşgörü, daha sevgiye yakın bir ortam vardır belki.
0: Belki de. Her neyse. Karar verecek olan sensin. Ev problemin de olmayacak.
1: Evet. Bizim ev annem öldüğünden beri bomboş duruyor. Sedat'la bana fazla bile.
0: Hiç düşünme o zaman Güzincim. Yeni olanı denemekte her zaman fayda vardır.

Oğlum bak, bak. Çocukluğumun geçtiği ev. Senin kadarken burada oturuyorduk. Merdivenlerden de az düşmedim.

0: Bakın, görüyorsunuz değil mi? Tahmin ettiğimiz gibi ileri derecede tüberküloz. Gel.
1: Beklediğiniz doktor hanım geldi efendim. Merhaba Güzin.
0: Biz de sizi bekliyorduk.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Cavit.
2: Asistanınız...
0: Çıkabilirsiniz Avgı. Hemşire hanım. Şöyle buyurun Güzin hanım. Demek İzmit'ten. Tayin mi, sürgün mü?
1: Yok canım, tayin.

Sonbaharı sen de seviyor musun Sedat? Ben çok seviyorum. Hadi biraz burada oturalım. Ne dersin? Oh, bu mevsimde renkler ne güzel oluyor, değil mi oğlum?

0: Ama sen de çok güzelsin oğlum. Hadi resmimizi yap.
1: Bana bak, davetiyeleri elimle getirdim. Oyuna gelmezsen canını okurum.
2: Ayıp ediyorsun Fuatçığım. Ne zaman çağırdın da gelmedik ha?
1: Hadi eyvallah.
2: Güle güle.
0: On dokuz numaradaki Mehmetcan'ın antibiyotiğini keselim.
3: Peki efendim.
0: Lütfen sigaranızı söndürün. Sonra vitaminlere devam edin.
3: Tamam.
1: Güzin! Güzin!
0: Fuat!
1: Fuat ya!
0: Yıllar sonra ne arıyorsun burada?
1: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşımdır. Sen burada mı çalışıyorsun?
0: Evet, bir süredir.
1: Bilseydim Cavit'e daha önce uğrardım.
0: Anlamadım.
1: Sen beni hep anlamazlıktan geldin zaten.
0: İşte böyle. Oradan oraya. Yani hayat devam ediyor.
1: Evet. Sahneden sahneye. Ve oyundan oyuna.
0: Tiyatroya devam değil mi? Hı hı. Okuyorum bazen gazetede.
1: Ama gelip de bir oyunumuzu bile seyretmek aklına gelmedi.
0: İnan, hiç vakit olmuyor.
1: Çoluk çocuk?
0: Kocamı yıllar önce bir trafik kazasında yitirdim. Özürlü bir oğlum var. 14 yaşında. Ya.
1: Hayat.
0: Yaşlanıyoruz değil mi?
1: Evet. Ama sen hala üniversitedeki kadar güzelsin.
0: Eskiden de yalan söylerdin sen değil mi?
1: Çok. Ama söylediğin bazı şeyler gerçekti. Çıkışta ne yapıyorsun? Laflardık biraz.
0: Bugün olmaz Fuat. Söyledim ya. Özürlü bir çocuğum var. Bakıcı akşamları erken gidiyor. Başka bir gün. Telefon numaranı ver, ararım seni. Sen de beni ararsın. Bir dosta gerçekten ihtiyacım var.
4: Tabildot'ta pırasa pilav hoşaf varmış. Dışarıda yemeye ne dersin?
5: Ben pilavlı hoşafa fitim.
4: Cebine akrep mi kaçtı yine? Gel hadi gel, hesaplar benden. Karavana da iş yok, yemeğe çıkıyoruz. Siz de geliyor musunuz?
6: Ben geliyorum.
4: Sen Güzin?
0: Teşekkür ederim. Ama biliyorsunuz eve gitmem lazım.
4: Canım nasıl olsa evde bakıcı kadın yok.
0: Başka zaman. Sedat bekler beni.
7: Yarın mı? Yok ya. Bilmem. Ben de seni.
0: Arayan kim?
7: Şey efendim, yanlışmış.
0: Çocuğun yemeğini hazırla, hemen yukarı getir.
7: Peki efendim.
8: Oğlum!
0: Ben geldim. Oh benim güzel oğlum, canım. Oh bir tanem. Gene sigara içmiş bu odada.

0: Nedir bu odanın hali? Perdeleri açmamışsın, yatağı toplamamışsın, televizyonu bile kapatmamışsın. Ayşegül, bu odaya sen sabahtan beri hiç girmedin.
1: Girmez olur muyum doktor hanım?
0: Ya üstelik bir de sigara içmişsin.
1: İçmedim doktor hanım.
0: Tamam tamam, hadi işine bak.
2: Oğlum! Ben şimdi oğlumu ne yedireceğim? Çorbasını! Hadi! O benim güzelim! Hadi oğlum! Aç bakayım çocuğum ağzını! Aç! Aç oğlum! Oh! Aferin! Aferin oğluma benim güzelim!
0: Ayşegül! Ayşegül!
1: Efendim!
0: Bak Ayşegül! Sana bir daha hatırlatıyorum! Çocuğu yalnız bırakmayacaksın! Senden iş güç falan istemiyorum! Akşamüstü kahvaltısını verirken muzlu süt yapacaksın,
1: peki,
0: tamam
1: efendim.
0: Mı?
1: Peki efendim!
0: Doktor Güzin?
3: Merhaba!
4: Merhaba!
3: Pazar günü ne yapıyorsun?
0: Pazar mı? Bilmem!
3: Ama ben biliyorum! Seninle geçmişe bir yolculuk yapacağız!
0: Ne çok oldu buraya gelmeyeli!
3: Hatırladın mı? Hep burada buluşurduk! Sana yazdığım şiirleri okurdum. Çok severdi şiir dinlemeyi.
0: Bu çocuklar da birbirlerine şiir okuyor mu dersin?
3: Sanmam. Hiçbir şey yeterince şiirsel değil artık. Sen hala şiirle ilgileniyor musun?
0: Yok canım. Oğlum,
5: hoş geldiniz
0: hastane derken hiç vaktim kalmıyor. Anlaşılan buraya çok sık geliyorsun.
3: Fırsat buldukça.
0: Bir an 20 yıl öncesini yaşar gibi oldum.
3: Hatırlıyor musun? Bir kez nasıl tartışmıştık seninle?
0: Hatırlamıyorum.
3: Hani saçlarını kestirmiştin, şimdikinden de kısa. Çok kızmıştım sana.
0: Evet, kaç gün konuşmamıştım benim.
5: Buyur Fuat abi.
3: Kahve içeriz değil mi?
0: Hı hı.
3: Hala şekersiz mi içiyorsun?
0: Evet.
3: Bir sade.
5: Bir de orta.
3: Aferin sana!
5: Tamam abi!
3: Ne kadar güzel biliyor musun?
0: Ne?
3: Yeniden seninle birlikte olmak.
0: Bak canım, biraz yemek zorundasın. Hadi, al bakayım şunu. Hadi benim güzel oğlum. Of, yoruldum ama Sedat! Açlıktan öleceksin yoksa! Hadi!
6: Aa!
0: Ha, niye bu inat? Ne istiyorsun sen benden? Söylesene, ne istiyorsun? Oğlum, ne istiyorsun sen benden?

Ne çok seviyorum seni, biliyor musun? Her şeyimsin sen benim. Dünyamsın.

0: Bak şimdi gol olacak.
1: Harika! Aferin!
0: İki numaradaki hastaya bakın.
2: Peki efendim.

0: Adama oğlum. Sakın kapatın.
1: Çabuk
0: hanım, ben
1: konuşma sen de. Pılını pırtını topla. Defol, bir daha gözüm görmesin seni bu evde.

0: doktor hanım, biraz da siz verir misiniz?
1: Oh, gel bakalım. Oğlum, bayramım. Hadi bakayım çocuğum. Benim güzelim. Bak abisi. Bu bayramın annesi de yok, babası da yok. Çok garip. Bu da senin gibi büyüyecek. Kocaman bir delikanlı olacak.

0: Sedat. Oğlum. Oğlum. Nöbet bitti. Oğlum. Ne yapıyor benim oğlum? Resim mi yapıyor ki? Ah! Nereden buldun bu balonu? Nereden çıktı bu balon Sedat? Hadi söyle oğlum, kim getirdi bu balonu sana?
1: Demek eşyalarınızda hiçbir eksiklik yok. Ve siz evinize birinin girdiğine eminsiniz.
0: Kesinlikle komiser bey.
1: Peki, o zaman evinizde küçük bir araştırma yapalım.
0: Oğlum, bak misafirimiz var.
2: Merhaba delikanlı. Oh, ne güzel resim öyle.

0: Aşağıda da, burada da hiçbir iz yok. Çocuk eskiden alınmış bir balonu şişirmiş olamaz mı?
1: Hadi çocuk balonu şişirdi diyelim. Peki kedi yavrusu?
0: Kapının bir açılışında içeri girip saklanmış olabilir. Öyle değil mi doktor hanım?
1: Bilmem, belki.
0: İçiniz rahat olsun doktor hanım. Boşuna kaygılanıyorsunuz. İyi günler.
2: İyi günler.
1: Canım oğlum. Kim getirdi balonu? Kim getirdi? Kedi nasıl girdi bu odaya? Bir söyleyebilsen. Bakayım oğlum. Biraz daha.

0: Naylancı geldi. Naylancı.
1: Naylancı.
0: Buyur abla.
1: Şöyle geliverir misin?
0: Geldim.
1: Bu kovalar ne kadar?
0: Bunlar 10.000 lira abla.
1: Pembe olanı verir misin?
0: Bir dakika. Buyur abla.
1: Al bakalım.
0: Sağ ol.
1: Hadi hayırlı işler.
2: Pazarola.
0: Eyvallah. Nayloncu geldi. Nayloncu.

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Herkes ben Ela Tokgöz.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kesilmiş smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
10: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
2: Düğünü balla bölüyoruz.

0: sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saç.

0: Açılar sağlar. Schwarzkopf Kulis, her sen için.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Tatlı yiyelim,
6: tatlı konuşalım.
7: Nesil di festi?
8: Enfesti. Bana çekersin videonu, şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: Hastanedesiniz. Sizi bu civarda buldum, baygındınız.
1: Buraya kadar nasıl gelmişim hayret.
2: Kan kanseri. Hastamız ümitsiz demek hanımefendi.
3: Kenan'ın bir yıllık ömrü var. Sonra nasıl olsa bütün servet senin.
0: Birden çok uzaklaştım benden. Demek seni sevdiğimi anlamıştım.
4: Karşınızda sıfatı nişanlım olmasıdır.
5: Saflık maskesiyle ailemizin mirasına saldıran bir soyguncusun sen.
0: Halimden ne anlıyorsanız o.
6: Halinden Kenan'ı çok sevdiğini anlıyorum.
4: Artık Reyhan Hanım ve sevgili kardeşim benim mirasımı beklerlerken ben de rahat rahat ölümü bekleyebilirim.
0: Seni ancak ölmek için bırakabilirim.
7: Çile. Yarın 16.15'te TV4'te.
8: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat, sadece A101'lerde.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
16: Uyandıralım.
17: Çıtır külah.

0: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Günün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor.

0: başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
6: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
5: Hedefe 500 adım daha var.
6: Hadi tamamlayalım.
7: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.
8: Türkiye Sigorta, gücü adım.
6: Yalnız iyi düşünmüşler.
5: Çok iyi düşünmüşler.

0: olursa olsun ben ihmal olduğunu sanmıyorum.
1: Yine de sakat bir çocuğu tek başına eve kapatmak olur iş değil.
0: Çok zor bir durum bu.
2: Farkında mısınız? Çocuktan ne kadar az söz ederdi.
0: Bence çocuğun özürlü olması kendisinde psikolojik bir baskı yaratmış olabilir.
1: Şşt, geliyor.
0: Başın sağ olsun.
1: Başın sağ olsun.
2: Başın sağ olsun.

0: Evet. Acile yanık bir çocuk getirmişler.
1: Ergün, sana iş çıktı.
0: Ergün.
2: Evet.
0: Ben bakarım. Yapacak bir şey yok. Olay nasıl olmuş?
3: Kazayla sobayı devirmiş efendim.
0: Kaza değil, ihmal. Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış. Kaza değil, ihmal. Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.

0: Bilmiyor muyum sanki? Dediğinizi konuşun. İstifa ediyorum zaten.
1: Dedeki haberi gördüğümden beri onu arıyorum. İşinden istifa etmiş. Bulup konuşamıyorum.
2: Başına dinleyeceği bir yere gitmiştir belki. Bir anne için çocuğunu yitirmek kolay atlatılabilecek bir şey değil.
1: Üstelik çok duyarlı bir kadındır Güzin. Bu dönemi ne kadar ağır yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Bir de şu gazetedeki saçma sapan haber.
2: Anladığım kadarıyla senin bu ilgin eski bir arkadaşa yardımcı olmanın ötesinde bir duygu.
1: Haklısın hocam. Güzin gençlik yıllarımın en güzel anısı. Böyle birdenbire karşıma çıkınca oldukça sarsıldım.
2: Bu kadar kaygılanma. Düzelir her şey.
1: Umarım öyle olur. Ben kendine zarar vermesinden korkuyorum.

Böyle değildi. Böyle değildi. Böyle değildi. Ben kapadım.

0: da kediyi de sen getirdin. Evet. Ben kapıyı açık bırakmadım. Sen öldürdün oğlumu.
1: Dostoyevski, Goethe, Balzac. Şu sayfaların içine sığışıp kalıyorlar. Bir sanatçı, bir oyun yazarı. Kahramanlarını yaratırken, her birinin hayatını ayrı ayrı yaşarken nasıl dayanır bu gerilime?
2: Bir dakika. Nasıl dayanır bu gerilime derken sesini o kadar yükseltme. Gerilimi yüzünde yakalayayım.
1: Tamam hocam. Bir romancı, bir oyun yazarı. Kahramanlarını yaratırken, her birinin hayatını ayrı ayrı yaşarken nasıl dayanır bu gerilime? Oldu mu hocam?
2: Evet, çok daha iyi. Şimdi sigara molası verelim.
1: Siz yakmıyor musunuz?
2: Sağ ol, bugün çok içtim.
3: Fuat abi! Ziyaretçin var.
1: Tam da zamanını bulurlar. Kimmiş?
3: Güzin Aral dedi, çok önemliymiş.
2: Son prova çok daha iyiydi.
4: Evet, bence de öyle.
1: Özür dilerim, gidebilir miyim?
2: Gidebilirsin.
1: Telefon ettim, evine geldim. Bir türlü ulaşamadım sana. İstifa etmişsin, öyle mi? Başın sağ olsun.
0: İhtiyacım var. Senden başka güveneceğim kimse yok.
1: Güzin.
0: Yardım.
1: Güzin, iyi değilsin sen. Gel. Gel otur şöyle. Geleceğim. Böyle ayaküstü olmaz. Bekle, hemen geliyorum.
0: Eve biri girdi ve bir şey çalmadı. Ortada bir kedi, bir de resim var. Oğlum, o öldürdü. Peki bizden ne istiyor?
1: Böyle kendini paralamanın hiç yararı yok kızım.
0: Biliyorum, biliyorum ama elimde değil.
1: Polise gittin mi?
0: Gittim. İlgilenmediler.
1: Zamana bıraksan her şeyi. Bir uğraş bulsan kendini.
0: Epeydir uğraştığım bir konu var. Eğer kapanıp sıkı bir şekilde çalışabilsem.
1: Çok iyi. Mesleğinle ilgili herhalde.
0: Çocuk, anne ve çevre ilişkiler üstüne. Benim... Özellikle benim böyle bir şey yazmaya hiç hakkım yok değil.
1: Saçmalama Güzin. Bu konuyu en iyi ele alabilecek olan sensin.
5: Ya bak, vermem toy.

0: Mira, ah, pues mire, préguese, rácuese, ya, ya, ya, ya que se, ya, ya, ya que se, ah, ah, aferin, aferin, çok güzel.
1: İzin.
2: O adam.
1: İzin. İzin ne oluyor?
2: O adam dedim, bırak beni, o adam. Oydu! Oydu diyorum sana!

0: Benden başka kimsenin resmini yapmayan çocuk, bu adamın resmini neden yaptı? Neden girdi oğlumun odasına? Merdivenlerden oğlumu o yuvarladı. Evet, o yuvarladı.
1: Güzin!
0: Bu ayın 9'unda doğum günü. 15 yaşına basacaktı.
1: Anlamıyorum Güzin. Oğlunu neden öldürsün?
0: O öldürdü diyorum, biliyorum, o öldürdü! Daha önce de söylemiştim, beni de izliyor, kesinlikle izliyor! Bak, bugün kahveye gelmedi mi? Kedilere et vermesi bahaneydi!
1: Bak Güzin!
0: Korkuyorum Fuat, çok korkuyorum! Bu adam ne istiyor benden? Çocuğumdan ne istedi?
1: Bana göre yanlış düşünüyorsun. İstersen ben bulurum adamı. Yanıldığını anlarsın.
0: Bulabilir misin gerçekten?
1: Tabii, kahveden tanırlar mutlaka.
0: Bul onu bana Fuat, ne olur bul!
1: Tamam canım, tamam. Ali!
2: Buyur Fuat abi!
1: Dün kedileri besleyen bir adam vardı buralarda. Ne zaman gelir bir daha?
2: Belli olmaz Fuat abi, arada bir gelir, kedilere ciğer dağıtıp gider.
1: Peki, nerede yatıp kalkar bu adam?
2: Vallahi bilemiyorum abi, balon satar, Berduş'un biri işte.
1: Balon mu? Gelirse yerini yurdunda öğren, hemen ara beni. Telefonumu biliyorsun.
2: Tamam abi, merak etme sen.
3: Çay bir!
2: İzninle.
1: Artık tek başına yaşamaya alışacağım. Sana nasıl yıllardır tahammül ettiğine şaşıyorum. Sen bir yazarın hayatından ne anlarsın? Ama artık kitaplarımla baş başa kalacağım bu evde. Seni de bir yazarın dünyasını karartan kadınlara örnek olsun diye ellerimle boğacağım! Canavarsın sen! Bir canavar! Bir canavar!
0: Hayır! Ben canavar falan değilim. Anneyim!

0: Fuat. Biraz zaman ver ona. Her Allah'ın günü sabahtan akşama kadar burada.
1: Ne arıyor burada belli değil. Neredeyse gider.
2: Allah'ım.

Hüseyin. Hüseyin. Aç kapıyı, konuşmak istiyorum seninle. Hüseyin. Lütfen aç kapıyı. Lütfen aç.

0: Bak Sedat. İyi ki geldik değil mi oğlum? Çok eve kapalı kaldın son günlerde. Çocuklar siz hiç sevmezsiniz eve kapanmayı değil mi? Dün Mine'yi taburcu ettik. Bir sevindi, bir sevindi görecekti. Annem beni parka götürecek. Sen de seviyorsun değil mi parka gelmeyi?
1: Bak sana aklını oynatmış zavallı kadın.
2: Helvalar! Helvalar! Kağıt helvalar! Helvacı!
0: Sana balon alayım mı Sedat? Benim yüzümden mi? Kapıyı ben açık bırakmadım değil mi Sedat?

Sakın bu boyalarla yüzünüzü boyamayın, değil mi? Bu boyalarla resim yapın. Benim oğlum da çok güzel resim yapardı. Alın çocuklar.

0: Çocuklar, sakın yüzünüzü boyamayın.
1: Kedili adamı bulup ikisini yüz yüze getirebilsem belki değişecek her şey.
2: Sana bir şey söyleyeyim mi? O gün provadaki halini düşündükçe ona pek yardımcı olabileceğini sanmıyorum.
1: Yüzün bir toparlayabilse kendini. Çocuğuyla iki kişilik bir dünya kurmuştu kendine. Çocuğunu kaybedince dünyası alt üst oldu.
2: Peki kedili adamı bulsan ne değişecek?
1: Ben çocuğun öldürdüğüne inanmıyorum. Kedili adamı bulup yüzünü ikna edebilirsem normale döner sanıyorum.
2: Aşık olduğun için gerçekleri göremiyorsun. Onu bulur bulmaz hemen psikiyatra götürmelisin. Bence en çıkar yol bu.

Hadi bakalım, şimdi pastamızı üfleyelim. Hadi oğlum.

0: Kostüm provası yarın saat 11'de şekerim. Bekliyorum.
1: Fuat abi, ben Ali. Kedili adamın adresini buldum.

0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Buralarda Baloncu Reşit diye biri varmış, onu arıyorum.
1: Polis misin abi?
0: Yok canım, ne polisi. Kedilerle ilgili bir mesele. Ben sanatçıyım.
1: Az ileride bulursun. Bu saatte ya kedilere ciğer veriyordur ya da tepedeki barakasındadır.
0: Sağ olun. Eyvallah.
1: Güle güle. Bence herif belediyeci. Öyle. Reşit'in kedilerini zehirlemeye geldi.
2: Al, tut bakayım. Tekir al, bak, bak. Al, pamuk al, al, al, bak, al. Tut. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Mis gibi et, bak, bak, al. Pamuk al. Al bakayım. Kavga etme birbirimizle. Kavga etme. Gel, bak, bak, bak, bak, al, al bunu. Tut bakalım şunu. Gel, tut bakalım, al. Al, gel. Hoppa, ah, ah, ah seni. Gel, gel, gel, gel, gel, sarman. Al, al, al, hadi, al, hadi, al. Ye.
0: Merhaba.
2: Birini mi arıyorsun?
0: Evet, seni. Seni arıyorum.
2: Beni mi? Niye?
0: Bu çocuğu hatırlıyor musun?

0: Söz. Garibanlık zor abi. Üstelik bunlar da başımda.
1: Geveseliği bırak. Çocuğu anlat. Odasına neden girdin?
0: Anlatacağım abi, sırayla. Seneler önce bir gönül meselesi yüzünden elimi kana bulamıştım. Cezamı çektikten sonra çok süründüm. O gün bugündür balon satarak yaşıyorum. Yalnızlığımı da bu kedilerle paylaşıyorum. Onların mutluluğu benim de mutluluğum. O gün hiç balon satamamıştım. Ben aç yatarım da kediler ciğer bekler abi. Küçükken anahtarcıda çalışmıştım. Kilit taşımak çocuk oyuncağıydı benim için. O gece ilk kez hırsızlığa yeltendim. Doktor hanımın nöbetçi olduğunu öğrenmiştim. Bir şeyler bulurum umuduyla eve girdim.

Korkma yavrum. Benden sana zarar gelmez. Sakın korkma. Sen hep böyle yalnız mısın? Vay Beşiktaş. Beşiktaş ha? Siyah, beyaz. En büyük Beşiktaş. Kara, kartal, oley. Bunu sizlerin hepsini sen mi yaptın? Benim resmimi yapar mısın? Siyah, beyaz, en büyük kartal. Garip bir duygu beni ona çekiyordu. Bütün tehlikeyi göze alarak ertesi gün gene eve girdim. Hem de küpe gündüz.

Ay, amigo, ne haber? Beşiktaş nasıl bu hafta? Beş, iyi mi ha? İyi mi? Ben niye geldim biliyor musun? Hani resmimi yapmaya söz vermiştin? Geldim işte. Yap bakalım. Şöyle bir poz vereyim sana. Olmadı. Böyle. Beğenmedin. Ciddi. Ya bildiğin gibi yap işte, yap.

0: Bakayım. Bitti mi? Aa, harika bir şey bu. Sen müthiş bir çocuksun arkadaş. Ama ben her gün gelemem. Enseye gelirim sonra. Ama resmi almaya geleceğim. Söz, hadi. Ama birkaç gün sonra. Sana bir de kedi getireceğim. Arkadaşlık eder. En büyük, Beşiktaş. Ha! Sonra yalnızlığını paylaşsın diye ona bir kedi yavrusu götürdüm. Çok mutlu olmuştu.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: Keşke götürmeseymişim. Bir hafta geçmişti aradan. Küçük dostumu merak ediyordum. Dedim ya, onda beni çeken bir şey vardı.

0: Yanına gittiğimde ölmüştü. Annesinin kapıyı açık bırakması, kediyi götürmem çocuğun ölümüne neden oldu. O günden beri suçluluk duygusundan kurtulamıyorum.
1: Annesinin bunları bilmesinde fayda var. Bir kez de ona anlatır mısın?

0: Buyur abla. Abla simit mi istedin?
1: Yok. Sen değilsin.
2: Thank you.

0: Demek buraya ebe olarak geldin bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
1: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
2: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
1: Ya buzlar kırılırsa?
2: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
3: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'a.
1: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
2: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
4: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
5: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen deme.
6: Derman, birazdan TV4'te.

0: Bu tamam. Bucak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
12: Bakın.
13: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
12: Tam da leslik.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Bu eve bir şarkıcı parçasını gelin getirmene müsaade edemem.
15: İşte burası salon.
16: Babaanneciğim, ben bugün 6 yaşıma bastım Murat.
15: Gelinimi ve torunumu bir kerecik bağrıma basmadan ölüp gitmekten korkuyorum. Evliya Sokağı, Sirkeci 14 numara.
16: O
14: benim kardeşim.
15: Yalan! Yalan! Nereden çıktı bu kardeş?
14: Murat'ı aldı gitti Orhan. Kurtuldu senden.
15: Annen öldü yavrum. Kaçmaya yeltenme hiç. Nereye gitsen enselerim seni.
17: Babaanneciğim, ben bugün 6 yaşına bastım Murat.
14: Ver onları bana!
15: Dur! Dur!
18: Yalvarırım anlatın. Sizi kurtarmama yardım edin.
19: Esrarengiz kadınla tanışabildin mi sonunda?
18: Evet.
20: Ölüm cezasına çarptırılmasını yüksek mahkemenizden talep etmektedir.
14: Oğlum ve kocam 20 yıl önce öldüğümü zannediyorlardı.
21: Meçhul Kadın yarın 18'de TV4'te.
22: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
23: Baloncuklu Lipton mu?
24: Çok lezzetli.
22: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
25: Servis geldi. Çanta hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
27: Hesap
26: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
28: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
29: Orijinal Çamlıca gazoz.
30: Gaz, dondurma, dondurma gibi değil dondurma.
5: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
31: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
32: Emanet tutuyor.
33: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
32: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
34: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
32: Nasıl yakışıyor mu bana?
33: Sünger çok büyük olan yasınız.
35: Ne yapıyorsun?
33: Hava asacağız mı buraya da?
32: Eyvah yakalandım.
21: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal

0: Bozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalı?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Festçiler geldi.
4: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
3: Lezzeti de.
4: Ha?
3: Bravo! Bravo!
5: Italiano.
4: Festi.
3: En festi.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bu tamam. Ocak. Bu da tamam. Tamam. Camlar.
5: Kapattım. Hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
4: Hedefe 500 adım daha var.
5: Hadi tamamlayalım.
6: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kasko

Bu da %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer.

Bugün hava çok

Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Seninki de ne şansmış. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın. İşe bak. Ankara'dan kalk, doğunun en ucuna gel. Ha şurası İran. Allah kolaylık versin bacı. İşin zor. Şimdi gülersin. Memnunsun. Doğuya hizmet vermek istersin. Hep böyledir. Ama anlarsın. Bakma öyle durduklarına. Bu dağlar hayırsızdır bacı. Bu dağlarda iş yok. Senin anlayacağın kışın burada hayat yoktur bacı. Ama Ankara öyle mi ya? Mamak'ta yaptım askerliği. Samsun yolundaki otomobilleri, güvercindeki gece konduları, Ulusu, Çankaya'yı, Cebeci'yi, Kızılay'ı karış karış bilirim. Az çiğnemedik toprağını hani.

0: İyi günler.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Buradan öteye kızakla gidecekmişim. Şoför öyle söyledi. Ben Ebe'yim. Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim. Adım Mürvet.
1: Gel götüreyim.
2: Bekçi Hüseyin!

0: Ne oldu? Kim bunlar?
1: Rıfat Ağa'nın adamlarıdır.

Buyur kızım, hoş gelmişsin. Gelin, lambayı yak hele.

Orada ne bekliyorsun? Gel buraya yardım et. Gel şöyle otur kızım. Çabuk minder koy. Sobanın yanına koy ki ısınsın. Bir tane de sırtına.

0: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk.
0: Gelin çay koy, üşümüş. Ayıp be, hiç insan görmediniz. Oturun, ne var?

0: Kızım adını bağışla.
1: Mürvet.
0: Mürvet, yolculuk zahmet verdi mi?
1: Evet, zor geçti. Daha Ankara'dan buraya.
0: Ebesin. Buraların hali böyledir. Senin yolculuk nereye?
1: Aladağ.
0: Yakındır.
1: Ne kadar?
0: Bir günlük yoldur. Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ. Gelin, hele yemek koy, karnı açtır.
1: Sağ olun, aç değilim.
0: Sen nasibini yiyeceksin, bizim rızkımızı yiyecek değilsin. Sıla, siz de ne bekliyorsunuz burada? Dağılın gidin, hadi! Ya göreceğiniz ne kaldı? İşte burada, tamam, gördünüz ya, gidin!
1: Sizin mi?
2: Allah bağışlarsa benimdir.
0: Benim torunumdur.
3: Edebiyatın içinden köşesinde Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları kitabından bölümler sunacağız.

0: O zamanlarda Boğaziçi geceleri kandil, mum, lamba gibi Mehtap'ın akrabası.
1: Ne sağlık.
0: Hafif ve yumuşak eski ışıklarla aydınlanırdı. Mehtap'ın şüphesiz daha dokunulmamış bir büyüklüğü, el sürülmemiş bir temizliği, eşsiz bir tabiliği vardı. Başka yerlerden Boğaziçi'ne gelenler, burada Mehtap'ı o kadar tılsımlı bulurlardı ki adeta sarhoş oldukları ve hatta bu füsun dili güya tekin...
2: Sen bizde misafir ol bu gece. Yarın olaya hayrola. Gelin yatakları serelim.

0: Sen bugün burada kalacaksın. Kar 5 karış olmuştur. Ben bu havada kimseyi yola bırakmam.
1: Gitmem gerek.
0: Mümkünü yoktur. Kar çoktur. Ne atlı ne de atlı kızak gider.
1: Çok mu hoşuna gitti?
2: Katlanarak büyüyen enerji tüketim ve ithalatımızın dış ödemeler dengesi üzerindeki etkisi giderek artmaktadır sevgili dinleyiciler. Bu şartlarda önümüzdeki yıllarda azalmayacağını düşünmek yanlış değildir. Mevcut enerjiyi ve enerji potansiyeli
1: hediye olmasaydı sana verirdim. Kusura bakma. Onu yerine koyalım. Sen de ver.
2: İşin daha az enerji kullanır.
1: Hadi düdük sende kalsın. Günaydın Tahsin kardeş.
3: Bugün yola gidilmez. Sen
1: ne olacağım ben şimdi?
3: Allah'ın işine karışılmaz. Burası hep böyledir. Kar yağdı mı durmak bilmez. Bekleyen vardır.
1: Yok ama gidip görevime başlamam lazım.
3: Sen burada kaldın. İşte görürsen. Her taraf mühür kar.
1: Tuvalet nerede?
4: Ha?
1: Tuvalet.
4: Ha, evin arkasında.

0: Sevgili, sana bu satırları Ağrı'nın yakınca köyünden yazıyorum. 3 gündür kar yağıyor. Yollar kapandı. Tayin edildiğim yere henüz varamadım. Belki yolu açan bir dozer çıkar gelir, beni kurtarır. Ne yapsam, ne etsem, üşüyorum. Üşüyorum sevgili.
1: Kimdir o?
2: Şahmut, ben.
1: Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Başım gözüm üstüne.
3: Aleykümselam.

0: Sağ ol.
1: Bir şey değil. Ben sizi tanıdım. Daha önce karşılaşmıştık.
0: Mümkünatı yok.
1: Ağrı'dan gelirken minibüste. Hatta şoför sizinle konuştu.
0: Sözün doğrudur.

0: Yiğit adamdır şeyhımız. Karın altını, bastığı yeri bilir. Ayıdan kurttan korkmaz. Güzel kokuyor. Hoş.
1: Benden güzel?
0: Yok. Gel. He?
2: Festivale Türkiye'de senarist ve sanatçılar da katılıyor. Türkiye Macaristan Kültür Değişim Programı uyarınca yarın Ankara'da bir Macar resim ve heykel sergisi açılacak. Zendentre Sanata adlı sergi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde 20 yıl kadar açık kalacak.
1: Hakkı.
2: Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki
1: ya
2: Zendentre kasabasında yaşayan sanatçıların eserlerinden oluşan sergi bir
1: çok sevdin o aynayı galiba. Sana vermek isterim ama hediye. Hatırası var.
2: Brezilya'nın güneyindeki São Paulo eyaletinde tarım işçilerini taşıyan

0: Ne oldu Tahsin kardeş?
1: Önemli değil.
0: Gel. Gelir misin? Sizlere de yük oldum. Kusura bakmayın.
1: Seni rahat ettiremedik herhal. Senin keyfin başım gözüm üstüne. Sen yakıncanın ağır misafirisin.

0: Kaç aylık hamilesin?
1: 4-5 vardır.
0: Burada canın sıkılmıyor mu?
1: Yok. Kar durdu. Artık gidersin ha.
0: Zeynel dayı, Tahsin kardeş.
2: Ne var Derman?
0: Kar durdu, artık gidebilirim.
2: Nürmet kızım, bir gün daha bekle. Kara kışa yiğitlik olmaz. Yarın bakarız kar durumları ne vaziyette, ona göre yola çıkarız.
0: Ne olursa olsun götürün beni.
3: Bu hava kar topluyor. Yine başlar.
0: Beni götürün. Bu iyiliğinizi hiç unutmam. Yoksa burada çıldıracağım.
2: Buraların kışına akılsız ermez. Bakarsın çığ düşer. Ayı var, kurt var, fırtına var. Durduk yerde bir de elimizdeki candan olmayalım.
0: Bütün sorumluluk bana ait. Ne olur. Göreve başlamazsam maaş alamam ki. Beni götürün.
2: İhtiyarlara haber sal, gelsinler konuşak.

0: Ne edek? Ne diyorsunuz? Bacıyı götürecek miyiz? Götüreceksek nasıl götüreceğiz onu anlatın.
1: Kadın başıyla onca dağın başını yayan yürüyecek değil ya.
2: Ne malum, belki mi yürür?
3: Bir kere bacı buraların adamı değil, hamlar yolda kalır.
0: O halde nasıl edeceğiz? Sırtımızı alacak değiliz ya. Ata katıra bindirsek bu kışta kıyamette at da katır da gitmez. Karda ayağı kırılır.
3: En iyisi kar kızağıyla götürmek. Üstüne eşyasıyla kendini oturtırız, iplerle çekilir olur biter. Sen ne diyorsun Şahmuz?
4: Zor iş. Bu hava bozacak. Bir deneyelim.
0: Hazırlan gidiyorsun.
5: Sağ olun.
6: Çekil eller. Hiç insan görmediniz.
0: Allah Allah.
2: Dağılın! Hadi dağılın! Ne durursunuz bro? Hadi!
7: Allah Allah!

0: Ve hadi fazla ekleşmeyin. Hayırlısıyla yola düşün. Kar geliyor ya. Yine de Allah büyüktür.
1: Kusura bakmayın, size yük oldum, sağ olun.
0: Estağfurullah, insaniyetlik borcu. 40 yılın başında köyümüze bir yolum düşmüş.
1: Hoşça kalın.
0: Yolum açık olsun. Şahımızın izinden ayrılmayın. Kurda çağa dikkat edin ha!

0: Günaydın Tahsin kardeş.
1: Aleykümselam. Hali keyifler nasıl? Bir ihtiyacın var mı?
0: Sağ ol. Şehmuz yok mu?
1: O bir buradadır, bir Aladağ'da. Bir Urfa'dadır, bir Bingöl'de. Bir Kahta'dadır, bir Kars'ta. O bir yere bağlı değildir.
0: Seviyorsun onu.
1: Çok.
2: Derman! Derman! Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bütün köyün koca karılarını denemişiz, doğramamıştır. Bir de sen dene. Bu Hasan kurban olsun sana.
3: Bütün gaz lambalarını getirin.
4: Erkek, erkek!
2: Oh, Allah'a şükürler olsun.

0: Derman bacı! Derman bacı!
1: Sağ ol.
2: Görevim, sen de sağ ol.

0: Tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adımda. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve

0: Peki.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Tatlı yiyelim.
6: Tatlı konuşalım.
7: Nesildi festi?
8: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ya bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Hastanedesiniz. Sizi bu civarda buldum, baygındınız.
11: Buraya kadar nasıl gelmişim hayret.
12: Kan kanseri.
13: Hastamız ümitsiz demek hanımefendi.
14: Kenan'ın bir yıllık ömrü var. Sonra nasıl olsa bütün servet senin.
10: Birden çok uzaklaştım benden. Demek seni sevdiğimi anlamıştım.
11: Karşınızda sıfatı nişanlım olmasıdır.
14: Saflık maskesiyle ailemizin mirasına saldıran bir soyguncusun sen.
10: Halimden ne anlıyorsanız o. Halinden Kenan'ı çok sevdiğini anlıyorum.
11: Artık Reyhan Hanım ve sevgili kardeşim benim mirasımı beklerlerken ben de rahat rahat ölümü bekleyebilirim.
10: Seni ancak ölmek için bırakabilirim.
2: Çile, yarın 16.15'te TV4'te.
15: Siparişiniz
16: ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
22: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
23: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey...

0: Şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Günün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.

0: Burada kalacaksın.
1: Evet, burada kalıyorum Tahsin kardeş. Tahsin kardeş, bir ev lazım şimdi bana.
2: Hastayım derdim, derman ararım ben.
0: Ne haber lan Hakkı? Yapma lan, bak döverim ha! O ne yaptın? Aslanım benim, koç koç! Babam kurban olsun sana!

0: Şeyh Muz gibi olmak isterdin.
1: Öyle yiğit olmak isterdim hep.
0: Sen de yiğitsin.
1: Öyle değil. O hiç korkmaz.

0: Sevgili, artık köylülerin güvenini kazandım. Gelenlerle baş edemiyorum. Geçen gün yine bir doğuma gittim. İğne yaptım ve doğum çok kolay oldu. Bu yüzden köydeki itibarım arttı.
1: Benim çocuk yatağına işir. İçirdik geçmedi. Buna bir ilaç verin.
2: Dişlerim çok sızlıyor Derman.
3: Benim bir şeyim yok, çocuğunlar.
4: Benim karıya bir baksan.
0: Hiçbiri de boş gelmiyor. Yağ, süt, yoğurt, çorap, hindi, tavuk. İşte böyle sevgili, günler geçiyor. Her şey tükendi. Gaz da bitiyor. Yakında büsbütün karanlıkta kalacağım. Bir de Şehmuz var. Dağ gibi. İnsana güven veren.

0: geçirdin mi?
1: Yok.
0: Bulantıların devam ediyor mu?
1: Yok.
0: Çarpıntın var mı?
1: Yok.
0: Ağrıya doktora gittin mi?
1: Yok.

0: Sinemaya gittin mi?
1: Yok.
0: Televizyon?
1: Yok.
0: Niye gülüyorsun? Anlamadın değil mi?

0: 5 gündür göremiyorum sizi. Gittiniz sandım.
1: Niyetim öyleydi. Ama gidememişim. Sanki bu köye bağlanmışımdır.
0: Benim gibi. Ben de istediğim halde gidemiyorum. Gözlerim arıyor sizi. Şu tepeye bakmadan edemiyorum.

0: Beyaz Beyat gördünüz mü? Az önce şuradaydı. Yoksa ben hayal mi gördüm?
1: Süvari Halil'in atıdır. Halil bu dağlarda dolmuştur. Kaç yıl olmuştur şu kar beyaz at sahibini arar durur. Senin sahibin yoktur.
0: Nasıl yani?
1: Evlisin.
0: Hiç evlenmedim. Küçükken babam öldü. En büyük çocuk bendim. Hep parasız yatılı okudum. Okul bitince hastanelerde görev yaptım. Çalıştım durdum işte. Annem, kardeşim.
1: Kadın başına buralara niye gelmişsin?
0: Beni devlet okuttu bunca yıl. Sonra buraya tayin oldum.
1: Sevdiğin vardır.
0: Bir doktor arkadaşım var.

Sarışınsın, sarışın güzel. Sen bir meyve dalısın güzel. Sana çirkin demişler güzel. Sen gönlümün malısın güzel. Sarışınsın, sarışın güzel. Sana çirkin demişler güzel. Sen bir meyve dalısın güzel. Sen gönlümün malısın güzel. Sarışınsın, sarışın güzel.

0: getirdin?
1: Şehmuz sana hediye getirmiştir. Yaban keçisi. Eti çok lezzetlidir.
0: Hediye mi? Niye?
1: Vallahi bilmiyorum. Kim bilir? Şehmuz hep kendi kafasına göre iş yapar.

0: Rıfat'a! Sen bu köye giremezsin!
1: Ben köye girmeye de gir! Bir derman varmış, onu almaya geldim!
0: Derman bizimdir, vermeyiz!
1: Bak muhtar, o hükümet ebesidir!
2: Ebe hiç kimsenin malı değildir! Bizim köy yakın olduğu için bizim karılara da o bakacaktır!
3: Ne diyorsun ha, onun altına yata! Biz koyuyor, karnını biz doyuruyoruz, derman bizimdir!
1: Son defa söylüyorum muhtar!
2: Vermiyoruz dedi Rıfat'a!
3: Sen karışma Tahsin, sen karışma!
4: Ne oluyor? Durun! Derdiniz nedir?
2: Ben komşu köyün ağasıyım! Köyümüzde bir hamile kadın vardır, seni almaya geldik! Muhtar vermek istemiyor!
4: Benim yüzümden kavga etmeyin! Beni aranızdaki meselelere karıştırmayın! Ben hepinizin ebesiyim! Herkes benim için bir! Ha bu köydekiler, ha başkaları! Gider doğumda bulunurum, sonra da dönerim! Durup dururken mesele olmasın!
3: Bize kalsa biz dermanı vermeyiz! Derman kendi gitmek isterse kendi bilir!
4: Çantamı alayım gideriz!

0: Hasta nerede?
1: Burada. Yemiyor, içmiyor, gemiş getirmiyorlar. 15-20 tanesi ölmüştür, hastadırlar.
0: Bak, ben ebeyim. Hayvanların hastalığından anlamam ki. Veteriner işi bu. Ebe işi değil.
1: Dağ başında veterineri nereden bulurum ben? Ha ebe, ha veter. Fark etmez, bakıver bir zahmet.
0: Bilsem, anlasam hiç durur muyum? Size yardımcı olmaz mıyım? Bir yerde hepsi milli servettir. Elimden hiçbir şey gelmez.
1: Sana boşuna mı derman demişler? İğne vurmasını bilirsin. Sen hele bismillah de, kolları sıva.
0: Elimde ilaç yok, kalmadı.
1: Vardır. İnsana iyi gelen ilaç, koyuna da iyi gelir.
0: Bakın, elimde sadece birkaç doğum iğnesi var. Faydası olmaz. Aksine etki yapabilir, öldürebilir de. Yarın bakarsın bir doğum olur, bir kanama. O zaman sorumlu duruma düşerim. Hiçbir faydası olmaz bu iğnelerin. Boşuna uğraşmayın.
1: Benim koyunlarım el alemin avradından daha mı kıymasız? Onca malım gözünün önünde kırılsın, tükensin mi? İyi düşün taşın. Yakıncaya hiç dönemezsin.

0: Derman hala dönmemiştir.
1: İki gün olmuştur.
2: Başı dertte mi ağla? Muhakkak bir mesele vardır.
3: Tahsin. Beraber gideriz.
4: Yiğit olmak istersin. Şehmuz gibi.
5: Ağa sorar, fikrini değiştirdi mi der.
6: Hayır. Ağa'ya söyle bıraksın beni gideyim. Boşuna uğraşıyor. Yapacak bir şeyim yok.

0: Emaneti gönderiyor musun Rıfat Ağa? Yoksa ben mi gelip alayım?
1: Dövüşmek günü dedildir. At hazırlayın. Verin gitsin hadi.

0: yaptınız onu?
1: Günahtır, adam yapmak günahtır. Adam yapmak yalnız Allah'a mahsustur.
2: Nasılsın, iyi misin kızım?
0: Hata bende, sözünüzü dinlemedim gittim. Aa, cahil bir adam.
2: Otlak yüzünden yıllardır kavgalıyız.
1: Mürvet Derman!
0: Sen misin Tahsin kardeş?
1: He! Halı keyifler...

0: Nasıl? İstediğin gazı getirmiş ama açsana.
1: Banyo yapıyorum, oraya bırak. Tahsin kardeş! Tahsin kardeş!
0: Ne olur, bana kardeş deme. Diline kurban, kardeş deme.
1: Ya ne diye?
0: Kardeş deme de ne dersen de. Sana yakındığım kardeştan, kardeşlikten de öte. Sana gönül düşürmüşüm. Bana can de, Tahsin can de. Şimdi senin için Eleşkit'e kadar gidip gaz alıp geleceğim.
1: Gitme Tahsin kardeş!
2: Bak oğul, sen evlisen, yiğit kısmı evine gelen misafire uçkur çözmez. Hüdanın misafirine nefis bozulmaz, günahtır. Yiğit kısmının alnı bu kar gibi ak olmalı.
0: Yiğitlik. Yiğitlik bu havada misafire gaz alıp gelmektir.
2: Oğul gitme, bu hava ayaz yapar, dondurur.
0: Gideceğim baba, gideceğim.

0: Donmuş mudur?
1: Donmuştur. Ama belki de başka bir şeydir. Düşmanı var mıdır?
0: Bir gün Sadullah'la kavga etmiştir. Oğlu hakkı için.
1: Başka?
0: Yoktur.

0: Hayrola Şehmuz?
1: Tahsin'in yerini değiştirmiş hanım. İkimizden başkası bilmesin.
0: İçeri gelir miydin? Bir çay içerdik.
1: Yok.

0: Evli misin?
1: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Ava çıkmıştım bir gün. Döndüğümde yuvam kül olmuştur. Hepsi yanmıştır. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
0: Teslim olsan. Eski suçlar affoldu. Az bir şey yakıp çıkarsın.
1: Suçum yoktur. İlk önce onlar öldürmüştür. Ben cezalarını vermişimdir.
0: Kanun var, nizam var. Bu hayatın sonu yok ki. Bir gün seni de... Hiç korkmaz mısın?
1: Korkmazdım. Ne zaman ayaklarım bu köye bağlanmıştır. Gitmek ister gidemez. İşte o günden beridir korkarım. Ölümden korkarım. Ölürsem seni bir daha göremem diye korkarım Derman.
2: Derman bacı! Derman bacı! Bahar gelin sancılanmıştır, erken doğma mı kalmıştır ne? Gel bir bak hele!
0: Çocuklar siz dışarı çıkın.
3: Oh. Oh.

0: Senel dede, Bahar gelin doğum yapacak. İlaç yok. Kalçası da dar, çocuğu bırakmıyor bir türlü. Kanama da başladı. Şehri hastaneye götürmeliyiz, hemen.
1: Nasıl götüreceğiz? Bilesen kaç aydır yollar kardan kapalıdır.
0: Gitmesi gerek, yoksa Bahar gelin de çocuk da ölecek. Ölecek!
1: Hüda'nın emri işte, gidilemez. Ne yapalım, at katır...
0: Burada öleceğine yolda ölsün dedi, az da olsa bir umuttur. Kurtulur belki, kurtulur.
1: Dediğim gibi, at katır kızak hiçbir şey gitmez Derman.
2: At kızak uzun yoldur, şu keçi tepesini aşarız. Buradan böyle gideceğiz, kestirmedir, hazırlanın.
3: Oh,

Oh,

Oh.

Huh?

0: Ama... Aman yavrum. Ver.
1: Yavaş. Lütfen. Lütfen.

şükür Allah'a.

Chefs?

0: tamam. Ocak. Bu da tamam. Ütü tamam. Camlar.
1: Kapattım, kapattım. Hop, hop, hop. Çok yaklaştı. Tamam. Bugünlük yeter mi?
0: Hedefe 500 adım daha var.
1: Hadi tamamlayalım.
2: Evini, arabasını, sağlığını güvence altına almak isteyen emekli dijital kart sahibi SGK emeklilerine Türkiye Sigorta'dan büyük fırsat. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. Çünkü emeklilerimiz özel, yılların emeğine değer. Türkiye Sigorta,
1: gücü adım. Yalnız iyi düşünmüşler.
0: Çok iyi düşünmüşler.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
11: Kasa.
14: Marul.
11: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Wow. Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Geleceği düşle. Sınır koy.

0: firma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu eve bir şarkıcı parçasını gelin getirmene müsaade edemem.
3: İşte burası salon.
4: Baba anneciğim, ben bugün 6 yaşıma bastım Murat.
3: Gelinimi ve torunumu bir kerecik bağrıma basmadan ölüp gitmekten korkuyorum. Evliya Sokağı, Sirkeci 14 numara.
4: O benim kardeşim!
5: Yalan! Yalan! Nereden çıktı bu kardeş?
2: Murat'ı aldı gitti Orhan, kurtuldu senden.
5: Annen öldü yavrum.
6: Kaçmaya yeltenme hiç! Nereye gitsen enselerim seni.
7: Babaanneciğim, ben bugün 6 yaşına bastım Murat.
4: Ver onları bana!
5: Dur! Dur!
3: Yalvarırım anlatın. Sizi kurtarmama yardım edin.
8: Esrarengiz kadınla tanışabildin mi sonunda?
3: Evet.
9: Ölüm cezasına çarptırılmasını yüksek mahkemenizden talep etmektedir.
4: Oğlum ve kocam 20 yıl önce öldüğümü zannediyorlardı.
10: Meçhul Kadın yarın 18'de TV4'te.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
12: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Festçiler geldi.
3: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
2: Lezzeti de.
3: Ha?
2: Bravo! Bravo!
4: Italiano.
3: Festi.
2: En festi.

0: Nasılsın?
1: Sağ ol. İyi.
0: Bahar Gül'ün bir oğlu oldu.
1: Allah bağışlasın.
0: Sana ağzımalık demeye geldim şimdi.

Johannesburg'u ve Pretoria'yı gezdikten sonra bugün Durban kentine doğru bir tren yolculuğuna çıkıyoruz. Afrika her an sürprizler çıkartabiliyor karşınıza. Bakar mısınız deve kuşlarına?

Değerli izleyenlerimiz, trenin kalkmasını bekliyoruz. Şöyle çay kahve molası verdik ama öyle doğal bir ortamdayız ki sizinle paylaşmak istedim. Tren hazırlanırken bir yandan arkadaşlar trenin temizliklerini falan yaparken gördüğünüz gibi raylar üzerinde iki tane deve kuşu geldi. Son derece doğal bir ortam olduğunun kanıtı zannediyorum ki bu deve kuşlarının burada olması. Sadece deve kuşları da değil, bu bölgede birçok vahşi hayvan da bulunmakta. Tabii insanlarla çok haşır neşir oldukları için biraz evcilleşmişler bu hayvanlar ama trendeki arkadaşların söylediği kadarıyla bizim yolculuğumuz esnasında 3 tane duraklama noktamız olacak ve o 3 duraklama noktasında biz gerçekten çok fazla insan görmeyen hayvanlarla da karşılaşacağız.

0: Yolculuğa başlamadan önce buradaki tren müzesine de uğrayalım istedik.
1: Yolculuğa başlamadan önce bir nokta var ki orayı da gezmeden gitmeyelim dedik. O da arkamızda görmüş olduğunuz tren müzesi. Burada tabii ki her şey vagonlar, lokomotifler ve tren üstüne kurulu ve bir de tren müzesi var. Birlikte bu müzeyi gezelim ve ondan sonra yolculuğa başlayalım diyoruz.

0: biz de trene gidiyoruz ve odamıza yerleşiyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, artık trene binme zamanı diyoruz. Robus Rail'in bu trenine bindiğimizde kendimizi 1920'lere gitmiş gibi hissedeceğiz. Çünkü tamamen kömürle çalışan bir lokomotif ve arkasında yine 1920'lerden kalma vagonlar ama içleri çok lüks ve bir zaman makinesine binip Afrika'nın içlerine doğru yolculuğa çıkıyoruz. Ne yapıyorsak sizler için. Evet, şu anda vagonun içindeyiz değerli izleyenlerimiz. Az önce de söylediğim gibi 1920'li yıllardan kalma bir ortamın içindeyiz şu anda. Hani özellikle macera filmlerinden hoşlananlar için Indiana Jones filmlerindeki sahnelerden biri gibi şu anda içinde bulunduğumuz vagon. Vagonun hemen arka tarafında bir gözlem vagonu var. Birazdan oraya gideceğiz ve trenin kalkışını sizler için görüntüleyeceğiz. Zaten birçok çekeceğimiz açı da o noktadan olacak diyoruz. Ve evet, odalarımıza artık yerleşelim diyoruz.

Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda biz gözlem vagonundayız. Gözlem vagonu işte görmüş olduğunuz gibi dışarıyı gayet rahat görebileceğiniz bir açıya sahip. Ve artık yavaş yavaş yolculuğumuz başlıyor. Bir kez daha hatırlatacak olursak Pretoria'dan hareket eden bu tren en fazla 60 kilometre hız yapabiliyor. Kendinizi 1920'lerde 30'larda hissedeceğiniz bir ortama sahip. Bütün dizayn 1920'lerdeki 30'lardaki gibi bir zaman makinesine binmiş gibi. Afrika'nın derinliklerine doğru yol alıyoruz. Durban kentine doğru yaklaşık 2 günlük bir yolculuğumuz olacak. Bu yolculukta safariden birçok maceraya kadar hepsini yaşayacağız diyoruz. Ve artık sizleri güzel manzaralarla baş başa bırakıyoruz.

0: Gelin bu nostaljik treni birlikte turlayalım. Vagonların içinde gezintiye çıkıyoruz. Bu tren tam bir 5 yıldızlı otel gibi.
1: Değerli izleyenlerimiz, şu anda içinde bulunduğumuz vagon 1930 yılından kalma bir vagon. Ve gördüğünüz gibi birçok detay 1930 yılındaki gibi masalar, koltuklar, camlar bir hayli büyük elbette. Ve tabii bu sizi zaman makinesi atmosferini fazlalaştıran bir detay olarak sarmalıyor. Ve yaklaşık 2,5 günlük bir yolculuk bizleri bekliyor. Dediğim gibi çok yavaş hareket ediyoruz. Zaten kömürle çalışan bir lokomotife sahibiz. Ve son derece yavaşız. En fazla 60 km hızla gidebiliyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz vagon yine 1930'lu yıllardan kalma bir vagon. Birçok ayrıntı dikkat çekiyor elbette ama yemeklerin yendiği vagon bu vagon. Yani bir nevi yemek.

salonu diyebileceğimiz lokasyon. Buraya gelen misafirler öğlen yemeklerini, sabah kahvaltılarını ve akşam yemeklerini işte bu salonda yapıyorlar. Ve özellikle gelen misafirler uyarılıyor yemeğe gelirken son derece şık giyinmeleriyle ilgili. Görmüş olduğunuz gibi bir hayli geniş alana sahip bu vagon ve diğer vagonlara kıyasla biraz daha geniş diyebiliriz. Ve tabaklar, çanaklar, birçok şey yine size zaman makinesine binmiş izlenimi yaratıyor. Gelin şöyle bir turlayalım, bakalım burada neler bulacağız.

Harika Afrika manzaralarıyla tren yolculuğu devam ediyor. Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeğimizi yedik, birazcık dinlendik odalarımızda. Şu anda artık akşamüstü zamanı. 7.30'da akşam yemeği yenecek ama çevreyle ilgili belirtmekte yarar olan bir şey var ki o da çok ağır yol almamıza rağmen artık şehirden uzaklaştık. Şu anda bulunduğumuz yerler tamamen kırlık alanlar. Biz de Anadolu'nun kırsal alanlarına benzeyen yerlerden geçiyoruz. İç Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun kırsal alanlarına benzeyen yerlerden geçiyoruz. Elde ettiğimiz bilgilere göre birazdan güzel açılar elde edebileceğimiz dağlara doğru bir tırmanışımız olacak. Bir hayli yükseleceğiz. Çünkü hedefimiz Durban kenti ve kentlerden birinin istasyonunda trenimizi park edeceğiz ve orada geceleyeceğiz. O ana kadar bizler yine bu güzel manzaraları ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında

0: Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemiş, köylü milletin efendisidir diye. Efendim burası Kabakça köyü. Kabakça mahallesi olarak geçiyor. Biraz önce açılışımızı yaptığımızda hemen meydanın arka tarafında teyze dedi ki, duydum ben. Tabii size gelmemiştir sevgili seyirciler, teyzemin sesi. Kendi kendinize konuşmayın, buraya gelin bakayım dedi. Ve biz de ne yaptık? Hemen geldik. Hemen şöyle geldik. Ay bakar mısınız? Ne kadar güzel bir yerde oturuyorsunuz siz. Nasılsın Gülseren teyze?
1: İyiyim be yavrum, işte gördüğünüz gibi uğraşıp duruyoruz, ne yapalım.
0: Vallahi yaşlılık şimdi ben... böyle iyi değilmiş gibi hiç konuşma. Buradan oraya laf yetiştirirken gayet iyiydin.
1: Bacaklardan aşağı hiç gitmiyor.
0: Aa.
1: Tabii yürüyemiyorum.
0: Allah şifanı eksik etmesin.
1: Belediyeyi aradım, Çatalca'nın bana dedim şey getirsin. Ah, beni doktora götürecekler de şey alacaklardı, bana araba getirecekler. Olma değil o dedim. Yani şimdi geziler yap, alo mu?
0: Evet, ya. Evet.
1: Onlardan istedim, yok erdiremişsin, bir çocuğum var, o da ancak kendine bakıyor. Nerede bana bakıyor?
0: Sen de burada oturuyorsun.
1: Burada oturuyorum. Yalnız işte burada oturuyorum.
0: Burası benim. Ne kadar benim. Güzel. Efil efil esiyor.
1: Tabii esiyor. Her tarafım çok güzel. Bir lokma ekmek yiyeyim. Komşular geliyor gidiyor. İşte ne yapalım?
0: Gün öyle geçiyor. Bağ bahçe var mı?
1: Yok be yavrum. İş burası işte. Bu kadar.
0: Ay ne kadar güzel bir yerde oturuyorsun. O kadar keyifli ki şu an oturduğu
1: öyle
0: yer.
1: Çok güzel oturuyorum. Allah'ıma çok şükür. Allah aratmasın.
0: Bak yemin ederim babaannemin evini hatırlattı bana. Bana tamamen geçmişi hatırlattı. Nur içinde yatsın babaannem de. Gerçekten bana geçmişi hatırlattı. Çek yatın üstündeki örtülere falan bakar mısın Mithat? Yani gerçekten bir nostalji. Sana Allah sağlık versin.
1: Aman daha yaşamayayım. 85, 86 yaşındayım.
0: Aa maşallah. Cildin falan vallahi bile gözlerinin içi o kadar güzel parlıyor ki. Sana 41 kere maşallah.
1: Bacaklar gitmiyor.
0: Tamam. Allah bir şey veriyorsa sebebi vardır. Evet. Tamam. Allah şifanı eksik etmesin. Var mı senin için yapabileceğim bir şey?
1: Bir şeycik istemiyorum kızım.
0: Tamam. Allah ağzının tadını kat ve kat arttırsın. Amin. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz gidiyoruz. İstediğin bir şey varsa ben buralardayım. İstediğin gibi laf atabilirsin bana. Beni görürsün buralarda dolaşırken.
1: Bugün dolaşacak mısın?
0: Evet, hep buradayım bugün.
1: İyi, hadi.
0: Tamam. Hadi görüşürüz.
1: Senden bir şey isterseniz bana uğrayın gene.
0: Biz senden senin sağlıklı olmanı ve güler yüzünü isteriz. Öpüyorum seni ellerinden. Ver o güzel ellerini öpeyim. Hadi kendine dikkat et. Görüşmek üzere. Geliriz tabii ki.

Şimdi meydandan ilerlediğiniz zaman böyle caminin oraya geldiğinizde böyle taze taze ürünler satan bir manav göreceksiniz. Şimdi biraz boş gibi olabilir, yeni taze taze ürünler geldi. Mevsim ürünlerini en taze şekilde Kabakçı'ya geldiğiniz zaman buradan satın alabilirsiniz. Şimdi burada ne var? Mısır var, şöyle biber var, domates var, maydanoz var, dereotu var, şeftali var, fasulye var, kabak var. Kayısı, kavun, mis gibi kokular geliyor. O kadar taze ki vallahi çok güzel kokuyor. Buradan da işte böyle dizildikten sonra taze taze satın alabilirsiniz. Zaten burası da meydan diye geçiyor sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum size. Şimdi ilerleyelim biz. Kahvaltıda sizinle buluşalım.

Köy kahvesinin oradayız sevgili seyirciler. Şöyle hemen sağ tarafa Mithat dönebiliyorsa dönsün benim sağıma. Böyle yerlere geldiğiniz zaman zaten mutlaka köy kahvesine uğramanızı tavsiye ediyorum. Çayı, kahvesi muhteşem oluyor köy kahvesinin bence. Sence Mithat? Katılmama gibi bir şansın yok zaten Mithat. Mithat böyle yaptı bana, katılıyorum. Şöyle bir döndüm, katılıyor. Katılmama gibi bir şansın yok Mithat'cığım. Onu bir unutuyorsun. Evet, teşekkürler. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi sizi buradaki çiftçilerden alınan doğal ürünlerle hazırlanan çok güzel bir kahvaltı yerine getirdim. Buranın şöyle bir özelliği var. Sabah kahvaltınızı yapıyormuşsunuz, sonra dolaşıyormuşsunuz köyde ve köyün çevresinde. Sonra akşamüstü de buraya köfte yemeye geliyormuşsunuz. 20 senelik bir yer burası. Hemen köy kahvesinin yan tarafında. E ne duruyoruz? Hadi artık çok acıkmadık mı?

Yıldızcığım, her yerde gördüğümüz kahvaltı. Bu kahvaltının ne özelliği var diyebilirsiniz. Bu kahvaltının çok özelliği var. Şimdi burada herkes taze taze ürünleri yetiştiriyor. Biraz önce manavın önünden geçerken de söyledim. Mevsimini de her şeyi yiyebiliyorsunuz. En önemli özellik bu. Aynı zamanda burada hazır reçel değil, kendi annelerinin yaptıkları reçel var ve buradaki çiftçilerin sattıkları ürünler var ve verdikleri ürünler var. Yani organik ve doğal olmayan bir ürün yok burada. Şöyle masayı Mithat göstermiştir muhtemelen size ve şu anda da masayı görüyorsunuzdur sevgili seyirciler. Şuraya baktığınız zaman reçeller anne reçeli. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi bal buradan doğal, yumurta, tavuk yumurtluyor, hop buraya geliyor, o kadar doğal. Peynirler buradan, daha ne olsun, fırından taze taze ekmek de geliyor. Kaymak buradan. Daha ne anlatabilirim ki size? Börekleri de burada arkada çok güzel bir abla var. O kendi kendine sarıyor. Göstermiyor seni, kapatmana gerek yok yüzünü. Ve pişiyor içeride, masaya servis ediliyor. Dediğim gibi köye geldiğiniz zaman Kabakçay'a kahvaltı yapabileceğiniz tek yer burası. Onun dışında bakkala gidip ekmek arası kaşar peyniri yiyebilirsiniz. Kahvaltı için çok talep olmuş. O yüzden böyle bir hizmet vermeye başlamışlar ve bence iyi yapmışlar. Neden dedim bakkalda hani ekmek arası kaşar peyniri daha güzel olur bence, daha tatlı dedim. İnsanlar geldikleri zaman burada vakit geçirmek istediklerinde aileleriyle oturup kahvaltı yapmak istiyorlar. O yüzden böyle bir hizmet de vermek istiyoruz dediler. Bence çok güzel olmuş gerçekten de. Yumurtanın kokusu o kadar güzel geliyor ki size anlatamam. Bu arada şunu belirtmek istiyorum size. Burası haftanın 7 günü açık. Hafta içi akşam 6.30-7'den itibaren kalabalık oluyormuş. Hafta sonu zaten adım atılacak yer olmuyormuş. Özellikle pazar günleri, onu belirtmek istiyorum. Sabah 6'da açılıyormuş ama 9'da kahvaltı hizmeti başlıyormuş. Hafta içi eğer hani ben gidip Çatalca'nın köylerini keşfedeceğim diyorsanız güne kahvaltıyla burada başlayabilirsiniz. Köyleri gezdikten sonra dönüşte de köftesi fazlasıyla meşhurmuş ki tadına bakacağız. Köyü gezdikten sonra biz de köfte yemeye gelebilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Tekrar söyleyeyim, köy kahvesinin hemen yanında. Çok konuştum değil mi her zamanki gibi? Evet, o yüzden ne yapıyorum? Ve karnım çok acıkmışken anne reçelleriyle kahvaltımı yapmaya başlıyorum.

Reçelleri yapanların ellerine sağlık, gerçekten de muhteşem. Ellerine sağlık. Arkada benim diyor. Biraz önce gözükmek istemeyen abla. İsim? İsmini söyle, çekmiyor seni. Nermin abla dedi. Nermin abla yapmış, vişne, çilek ve kayısı reçelini muhteşem olmuş. Ellerine sağlık. Buraya gelince sadece reçel yeseniz doyarsınız. Şimdi şunu söyleyeyim. Kahvaltının kişi başı fiyatı gerçekten çok uygun sevgili seyirciler. Buraya ailenizle gelip gönül rahatlığıyla kahvaltınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi hafta sonları çok kalabalık oluyor. Özellikle pazar günleri, hafta içi gelebiliyorsanız Kabakça köyünü hem gezmeye hem de yan tarafında bulunan İnceiz köyüne gidip İnceiz mağaralarını ziyaret etmek istiyorsanız güne burada kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Ben kahvaltımı bitireyim. Sonrasında köyü gezdikten sonra buraya zaten tekrar geleceğiz. Kahvaltıdan sonra görüşmek üzere.

Sevgili seyirciler, muhteşem bir kahvaltı yaptım. Karnımı doyurdum ama fazla da doyurmak istemedim. Köfteye yer kalsın diye ki birazdan programın içinde çok güzel daha birçok şey yiyeceğiz. Kabakçada ne yapılır ki demeyin. Gerçekten burada o kadar çok şey yapılır ki aslında bir gününüzü buraya ayırmanız gerekiyor. Bence onu söylemem gerekiyor. Kahvaltıyı yaptım tam. Gidiyordum, gitmek istemedim. Size burayı göstermek istedim. Siyez bulguru var, pirinç var, zeytin var, ceviz var, peynir, tereyağı, domates sosları. Hepsi kendi yaptıkları ve hepsi doğal ürünler. Siyez bulguru, pirinç, bunlar Kastamonu'dan geliyor. Balları anlatmak istiyorum. Ballar kendi kovanlarından çıkan ballar. Buna dikkat edelim. Mutlaka. Neden? Çünkü insanlar kendi çocuklarına ya da kendileri için doğal ürün arıyorlar. Bazı insanlar da bunlar doğal deyip aslında doğal olmayan ürünleri verebiliyorlar. Bunun garantisini verebilirim ki bu ballar ki geldiğiniz zaman anlatırlar size eğer gelirseniz. Kendi kovanlarından çıkan ballar. Yani kahvaltınız bitti. Kahvaltıdaki lezzetleri çok beğendiniz. Sonrasında buradan alışverişinizi yapıp gidebilirsiniz. Şimdi sizi nereye götüreceğim? Köyün çeşmesine götüreceğim. Buraya geldiğiniz zaman bidonlarınızla da gelip suyunuzu alıp evlerinize gidebilirsiniz. O zaman çeşmede buluşalım.

Şimdi sevgili seyirciler, köye geldiğiniz zaman eğer ki böyle sulardan alıp evinize götürüyorsanız ve içiyorsanız bidonla gelebilirsiniz. Burası köyün çok eski çeşmesi. Sadece yenilenmiş haliyle şu an bizlerin karşısında kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Buraya geldiğiniz zaman dışarıdan geliyorsanız çok cüzi bir ücret karşılığında bidonlarınızı doldurabiliyorsunuz. Eğer bu köyde yaşamıyorsanız. Ama eğer köyde yaşıyorsanız herhangi bir ücret vermeden bidonlarınızı dolduruyorsunuz ve evlerinize götürebiliyorsunuz. Belirli bir limiti var mı bilmiyorum. Birazdan onları da anlatırız. Sadece şunu belirteyim. Su çok önemli. O yüzden suyu lütfen boşa harcamayalım. Açıkta tutmayalım ve zaten orada da yazmışlar. Suyu bidon çalkalamak için kullanmayın. Yasak. Su az olduğu için diye. O yüzden hani doldururken, doldurma işlemi bittiğinde çeşmeyi sizden rica ediyorum. Evlerinizde de aynı şekilde kapatmanızı tavsiye ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi hanımefendi 5 litrelik bidonları getirmiş. Çalkalamak yasak diyor ama hanımefendi çalkaladı. Yani şöyle dolduruyor ve gidiyor. Genelde herkes görmüş olduğunuz gibi doldurup gidiyor. Şimdi şöyle bir buraya bakın, köyde doğup büyüyen Hakan bize

0: çeşmenin hikayesini anlatacak. Bu suyun nasıl geldiğini biliyor. Daha önce bu suyla ilgili çalışmalarda da bulunmuş biri. Şimdi Hakan yanımızda. Hakan bu çeşmenin hikayesini bize anlatacak. Tekrar belirtmek istiyorum size. Çeşme bu şekilde değildi. Yenilenmiş haliyle burada. Evet. Bu su nereden geliyor? Herhangi bir faydası var mı? Hani bazı suları içtiğinde böbreğe faydası olur. Ya da bazı suların başka bir şeye faydası olur. Bu su nereden geliyor? Öncelikle onu cevapla istersen Hakan.
1: Şimdi şöyle, bu köyün suyu 30 kilometre ormanlıktan geliyor. Aynı şekilde bir sürü bizim depolarımız var. İleride ben de kendim de çok çalıştım. Buradan kazdık zamanında çok. Bu çeşmenin hikayesi çok uzun süreden beri var. Bizim mutarımız var. Mutarımızın çok katkısı var. Çok katkısı var. Burada yabancılara dediğim gibi toplanan para öğrencilere veriliyor.
0: Öğrencilere veriliyor. Şimdi öğrencilerin yani köydeki öğrencilerin okuması için burs veriliyor. Siz buraya geliyorsunuz dışarıdan. İşte belirli cüzi bir ücret karşılığında bir de onlarınızı doldurmak istiyorsunuz. Köydeki öğrencilerin okumasına destek sağlanıyor. Buradan toplanan para. Onu söyleyeyim.
1: Ve yabancılara şöyle söyleyeyim. Gelen dışarıdaki insanlara 10 bidondan fazla verilmiyor. Niye? Çünkü o kadar çok talep var ki, ya o kadar çok gelen var ki 10 bidondan fazla vermiyorlar.
0: Yani buraya gelirseniz köye bidonla gelmenizi tavsiye ediyorum ama açıkça şunu da söyleyeyim doğruya doğru. Bana göre 10 bidon da çok fazla. Suyu dikkatli kullanmak gerekiyor. Bizden sonrakini de düşünmek gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ve Kabakçı köyüne gelirseniz bidonlarınızla gelin. Eğer ki böyle sulardan içiyorsanız burada doğal kaynak suyu olduğunu da bilin. Çok teşekkürler Hakan'cığım.
1: Yılmaz abi hep buradan su içer. Mesela şu an kendisi hastanede. Ve biz hastaneden buraya bidon biz oraya su taşırız. Yani o buradaki sular gerçekten mideye de çok iyi gelir. İçen bir daha vazgeçemez.
0: Diyelim ve çok teşekkür ediyoruz sana.

Şimdi yürüye yürüye çeşmeden çıktık. Çok güzel bir çiftliğe gidiyoruz. Köye geldiğiniz zaman taze sütünüzü alabilirsiniz. Taze sebze meyvenizi dalından alabilirsiniz. Bu caddenin adı Toygar Caddesi. Hemen caminin oradan şöyle döndüğünüz zaman camiyi sağ tarafınıza alıp bu caddeyi devam ettiğiniz zaman Zorlu Sokağı'nın sağ tarafında çok güzel bir çiftlik var. Orada Nuray abla var. Nuray abla çok güler yüzlü. Onunla hem sohbet edip hem de ürünlerinizi satın alabilirsiniz. Bakın böyle kaldırım da var. Kaldırımdan yürüyerek gidebileceğiniz bir mesafe. 500 metrelik bir mesafe camiye. Kabakça Köyü'ne geldiğiniz zaman caddenin adı da Toygar Caddesi. Tekrar belirteyim.

çiftliğe girdik. Burası bildiğiniz çiftlikler gibi değil. Bir kere onu söyleyeyim size. Buraya anaokulları gezmeye geliyor. Turlar gezmeye geliyor. Onun dışında üniversite öğrencileri de gezmeye geliyor. Yani inekleri koydular, sütü satalım. Yok. Burada gerçekten çok güzel bir gezi alanı da var. Birazdan gösterebildiğimiz kadarını göstereceğiz. Bir de burada bu sütlerin en güzel şekilde bize satılmasını sağlayan, o sütlerle taze taze sütlaç yapan Nuray abla var. Enerjisi

böyle size anlatamam enerjisini. Sizi birazdan onunla da tanıştıracağım, onu söyleyeyim. Şimdi arka tarafta inekler var. Sabah sütler sağlıyor. Çatalca'ya geldiğiniz zaman Kabakçay'a hemen o sütleri sonrasında birazdan sizi götüreceğim yerden satın alabiliyorsunuz. Hafta sonları süte ilgi fazlasıyla. Süt kalmıyor hafta sonu. Sadece süt yok burada. Fasulye mevsimi değil mi? Fasulye, acı biber, tatlı biber alabiliyorsunuz. Taze mevsim sebzelerinizi alabiliyorsunuz. Üstüne oturuyorsunuz, orada çok güzel bir resim yapmışlar duvara. Orada sütlacınızı yiyorsunuz ve gidiyorsunuz. Bazı insanlar için doğal yemek çok önemlidir. O yüzden bir şeyi doğal yemek istiyorsanız yerine gelip almanız gerekiyor. İstanbul için ama servislerinin olmadığını belirtmek istiyorum size. Şimdi siz önce bir şuraya göz atın. Ben sizi enerjisi güzel Nuray ablayla tanıştıracağım birazdan. Ama siz bu çiftlik nasıl bir yermiş bence önce şöyle bir bakın.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ne kadar emanet tutuyorum.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
4: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitki diyeceksin lan, nasıl, hani daha neyi bitki ya? Ya.
4: Nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük olan yasınız.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sıraya daha.
4: Eyvah, yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
10: Gel.
9: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: En sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
10: Gel.
9: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktora.
16: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum.
15: Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim.
17: Tayin mi, sürgün?
15: Yok canım, tayin. Ben kocamla görüşeyim, haber ver.
16: Sedat'ı gören kaçıyor.
15: Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım, Allah kolaylık versin, iyi günler.
18: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşımdır. Sen burada mı çalışıyorsun?
16: Evet, bir süredir.
15: Başka iş mi bulmuş ne?
16: Ama insan söyler Salih Hanım.
10: Vallahi bilmem ki.
17: Oğlum. Ben geldim. Sedat. Sedat.
10: Başın sağ olsun.
18: Başın sağ olsun.
17: Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.
19: Gün ortasında karanlık. Birazdan TV4'te.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel.

0: Aska.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hastanedesiniz. Sizi bu civarda buldum, baygındınız.
4: Buraya kadar nasıl gelmişim hayret.
5: Kan kanseri.
6: Hastamız ümitsiz demek hanımefendi.
7: Kenan'ın bir yıllık ömrü var. Sonra nasıl olsa bütün servet senin.
3: Birden çok uzaklaştım benden. Demek seni sevdiğimi anlamıştım.
4: Karşınızda sıfatı nişanlım olmasıdır.
8: Saflık maskesiyle ailemizin mirasına saldıran bir soyguncusun sen.
3: Halimden ne anlıyorsanız o.
7: Halinden Kenan'ı çok sevdiğini anlıyorum.
4: Artık Reyhan Hanım ve sevgili kardeşim benim mirasımı beklerlerken ben de rahat rahat ölümü bekleyebilirim.
3: Seni ancak ölmek için bırakabilirim.
9: Çile bugün 16.15'te TV4'te.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Enerjisi güzel Nuray ablayla tanıştırıyorum. Şimdi buraya geldiğiniz zaman mutlaka Nuray ablayı bulmanız gerekiyor. Gerçekten. Bak, vallahi bile ürünlerini almanıza gerek yok. İnsan zaten bir yere gittiğinde biri için gidiyor. Yani ben sürekli aynı markete gidiyorsam vallahi billahi market çalışanlarının güler yüzü için gidiyorum. Sen Mithat?
3: Çok doğru söylüyorsun.
2: Değil mi? Çok bir mağazadan doğru. Alışveriş evet, yaptığımızda da aynı şekilde. Nasılsın Nuray abla?
3: Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Şimdi burada çok güzel sebzeler var. Değil mi?
3: Evet.
2: Burası ayrı bir bölüm.
3: Evet, tatlı.
2: Burada da çok güzel kızlar var, evet, birbirinden güzel.
3: Aynen, kızlarım var.
2: Her gün evet taze taze sütler veriyor. Bize bu çiftliğin hikayesini anlatırsan neler söylersin?
3: Ya bunu buranın hikayesi çok uzun yıllardır burası Kabakça'da Sütçü Selim olarak bilinen bir hane. Rahmetli kayınpederim, dedem vefat ettikten sonra eşimle birlikte biz bu işi ele aldık. Ve böyle güzel ürünler çıkarıyoruz. Yani sütlerimiz çok beğeniliyor insanlar tarafından. Her hafta sonu Maltepe'den gelen müşterilerim var. Geliyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Yani birlikte sohbet, muhabbet ediyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Onlar için de iyi oluyor. Zaten biliyorsunuz Kabakçı'da suyumuz var, köftemiz var.
2: Gelen köfte bir, yiyeceğiz birazdan.
3: Kabakçı'ya gelen zaten bir tek bir şey için gelmiyor. Ya benim için geliyor, ya köfte için geliyor, ya su için geliyor.
2: Gelinmez mi o kadar? Aynen. Keyifli ki çünkü şimdi anaokulları, onun dışında turlar falan da burayı gezmeye geliyormuş.
3: Evet.
2: Onunla ilgili bize anlatırsan neler söylersin?
3: Okul öğrencileri, anaokullar falan geliyor bana. Çocuklar biliyorsunuz bireysel olarak görsün istiyor öğretmenlerimiz. Geliyorlar, yoğurtlar mayalıyorum onlara, öğrencilere. Yoğurtlarını yiyorlar burada. İşte sütün nasıl geldiğini anlatıyorum onlara. Buzakları seviyorlar. Öyle yani güzel bir vakit geçiriyorlar 3-4 saat.
2: Şimdi biz buzağların yanına da gideceğiz. Ben onları da sevmek istiyorum Mithat'cığım, yüksek müsaadenle. Teşekkür ederim. Mithat'tan izin almam gerekiyor. Neden? Çünkü kameradan dolayı orası biraz karanlık olabilir ama buzağlar dışarıdalar. Kadarıyla. Bu güzel kızların yavruları var. Bu güzel kızların yavrularını da görmek istiyorum. Şimdi siz buralara şöyle bir göz atın. Sütün satıldığı bölüme geçeceğiz. Sadece süt yok burada. Birbirinden güzel. Elinin lezzeti, sütlerin evet yoğurdu var. Onun dışında sütlaç da var. Sütlacımızı da yiyeceğiz.
3: Evet.
2: Şöyle bir kızlara göz atın. Sonrasında buluşalım.

0: İneklerin saldıkları yazıdayız şu anda. Buzağların da yanına gittik ama hemen içeri kaçtılar. Normalde aslında inekler buraya geldiğiniz zaman çevrenize doluşuyorlarmış. Herhalde ben fazla mı sevmek istedim, ne yaptım? O tarafa doğru gittiler ama yavaş yavaş buraya doğru gelmeye başlıyorlar, değil mi,
1: evet,
0: Nuray abla?
1: Evet canım benim, evet.
0: Şimdi
1: yabancı

0: gördükleri için herhalde biraz utandılar. Değil mi?
1: Alışma süreçleri evet. var galiba. Bak, utandılar mı?
0: Başlıyorlar aynı.
1: Utanmasınlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buraya geldik gezmeye. Gezmeye geldikten sonra buranın içine de dışarıdan gelenler girebiliyor.
0: Tabii
1: mu?
0: Girebiliyorlar. Korkan oluyor genelde ama korkmayanlar giriyor, bakıyor hayvanlarla temas halinde olabiliyorlar.
1: Hiçbir şekilde de zarar vermiyorlar. Evet. Size bakın içerideyim. O yüzden onu da söyleyeyim size. Merak ediyorsanız buranın da içine girebilirsiniz evet. ve bu güzelleri sevebilirsiniz.
0: Bekliyoruz.

0: Biraz önce prenses kızları gördünüz. Çatalca'ya, Kabakçay'a geldiğinizde mutlaka bu çiftliğe uğramanızı tavsiye ediyorum. Burada sütler günlük satılıyor. Sütlerin alınıp İstanbul'a gitme gibi bir şansı yok. Buraya geldiğinizde alabilirsiniz. Ve her gün taze taze bu sütler 3 kiloluk ve 5 kiloluk olmak üzere satılıyor. Değil mi Nuray abla?
1: Evet, evet. Sütlerim bol yağlıdır, kaymaklıdır.
0: Ben kaymağı çok severim.
1: Ve hijyen kurallarına çok önem veren biriyim. Alanların hepsi de bilir benim ne kadar titiz olduğumu.
0: Belli zaten ama onu söylememe gerek yok bence. Çünkü ben de biraz pimpirikli olduğum için gördüm. Mayanız da burada var. Eğer ben mayalayamam, üşenirim diyorsanız mayalı yoğurt da var burada. Onu da alabilirsiniz ve kendi yaptığı, kendi sütünden yaptığı sütlaçlar da var. Şimdi biz birazdan yiyeceğiz şöyle görmüş olduğunuz gibi. Aynen öyle. Bunu bir tutabilir misin Nuray abla? Teşekkür ederim. Mithatcığım bir saniye. Hemen şöyle taze taze yumurtalarınızı da buraya geldiğiniz zaman satın alabiliyorsunuz. 30'lu kutular var. Onlar da ya da 10'lu alıyorsunuz. Ne kadar istiyorsanız o kadar alabiliyorsunuz. Hemen sol tarafta domates sosları var. Onları da alabiliyorsunuz. Ve zeytinyağı da var. Sızma hakiki zeytinyağı. Onu da alabiliyorsunuz diyelim. Ve dışarıya oturalım mı? Bir sütlaç yemeyelim mi?
1: Ye tabii ki.
0: Bu güzel enerjili kadının bu güzel elleriyle yaptığı bir sütlacı yemeyelim mi? Aynen öyle. Hadi yiyelim. Ondan sonra da yolumuza Kabakçada devam edelim. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu resmi Nuray abla kendi yapmış. Bir kadın isterse her şeyi yapar. Vallahi billahi bak. Mithat bakar mısın? Sana helal olsun tek başına. Arkadaşların da mı? Vallahi helal olsun. Emeğinize sağlık. Elinize, emeğinize sağlık. Bir insan isterse her ortamı çok güzel yapar. Değil mi Mithat? Şöyle bakar mısın? Vallahi billahi çok güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Şimdi ben şu sütlacı alıyorum buz gibi. Ay çok güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Vallahi ben ömrümde böyle güzel sütlaç son zamanlarda özellikle.
1: Çok güzel. Hmm. Afiyet olsun. Buyurun size kameraman bey.
0: Yiyecek Mithat'la birazdan.
1: Mithat bey.
0: Emeğine evet. Sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Şimdi biz Nuray ablayla biraz daha sohbetimizi yapalım. Siz son kez buraya göz atın. Sonra sizleri sokak aralarından karşılayalım.

Kabakçan'ın girişindeyiz şu anda ve sizi muhteşem bir yere getirdim. İçeriye girmiyoruz. Birazdan sizi çok güzel, meşhur, Kabakçan'ın meşhur bir tatlısıyla tanıştıracağım. Sosyal medyayı sallayan bir tatlısıyla. Ama içeriye girmeyeceğiz. Önce tatlının fırına nasıl gönderildiğini göstermemiz lazım. Nasıl piştiğini göstermemiz lazım. Sonrasında buraya geleceğiz. Şu an gerçekten herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Kabakçaya gelme sebepleriniz artıyor. Kahvaltı, çiftlik, tatlı ve tatlıdan hemen sonra köfte. Yemekten önce tatlı yemek gerekiyormuş. Böyle bir kural varmış bu arada. Sen de mi yiyorsun? Bu kural neden var bilmiyorum. Bunu bana bir yerde söylemişlerdi ama neden olduğunu hatırlamıyorum. Evet. Ha, tatlı tok karınla yenmediği için yemekten önce böyle yavaş yavaş yenip sonrasında yemeğin yenmesi daha iyi oluyormuş. Cemal Ogan Caddesi'nin yanındayız bu arada. Şimdi fırında buluşalım, sonra geri buraya geleceğiz. Çok güzel değil mi ya?

0: Şimdi sizi Aydan Hanım'la tanıştırmak istiyorum öncelikle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu güzel enerjili kadın çok güzel tatlı yapıyor. Şimdi tatlının hikayesini birazdan kendisinden alacağız. Ama ateş kıvama geldi mi? Öncelikle
1: geldi.
0: Onu sorayım.
1: Evet geldi.
0: Tamam. Bu ateşin kıvama gelmesini bekledik biz. Ateş kıvama geldiğine göre şu görmüş olduğunuz tatlıları ocağımızın içine gönderiyoruz. Ve kaç dakika sonra pişiyor?
1: 10 dakika.
0: 10 dakika sonra da alıyoruz. Aydan Hanım'ın hikayesini tatlıyı yemeye gittiğimiz zaman.
1: Evet.
0: Anlatacağız sizlere. Kendisi anlatacak ama alkışlıyorum şöyle. Bu kadar popüler bir insan olamaz gerçekten de. Bunu bu kadarını söyleyeyim. Gerçekten insanlar Anadolu yakasından bile geliyorlar. Kabakça sütlüsünü yemeye birazdan piştikten sonra biz de yiyeceğiz. Haydi gönderelim o zaman fırın soğumadan. Fındıklı gidiyor. İki fındıklı tepsimiz, bir cevizli, bir de Antep fıstıklı tepsimiz var. 10 dakika pişme süreleri var görmüş olduğunuz gibi. İki tepsi gitti fırına. Kaç tepsi konulabiliyor Aydan Hanım? 4 tepsi konuluyormuş sevgili seyirciler.

0: Aydan Hanım'la tatlıları fırından çıkartıp geldik efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu tatlı kabakça sütlüsü Frank üzümüyle servis ediliyor. Ben cevizli yemeği tercih ettim. Fıstıklı fındıklı yiyebilirsiniz. Kristal bardakta çayımız da var. Daha ne olsun, amacımız kabakçaya gelip gezmek olsun. Aydan Hanım, bu tatlının hikayesini sizden dinleyelim. Sosyal medyayı salladınız.
1: Ya bu tatlının özelliği bize büyüklerimizden kalan bir hatıra. Büyüklerimiz bu tatlıyı önceden biz bayram arife günleri yapıyorduk. Büyüklerimizle birlikte. İkinin namazına kadar oluyordu bizim bu tatlı özelliğimiz. Büyüklerin yaptığı tatlıyı biz devam ettirmek istedik. Normalde şerbetli de sütlü de tercih ediliyordu. Ama biz sütlü yapmaya daha ağırlık veriyorduk. O yüzden sütlü devam ediyoruz şu anda kabakçı sütlüsü olarak.
0: Vallahi helal olsun, tatlının patentini de almışlar.
1: Evet.
0: En akıllıca iş ama. Evet. Onu iyi ki yapmışsınız. Şimdi bu tatlı diyeceksiniz ki belki izleyenler. Aa, bildiğimiz burma tatlısı. Bildiğimiz ne tatlı deniyordu başka?
1: Kıvratma.
0: O tatlı diyebilirsiniz. Önemli olan o tatlıları aman öyle o tatlı demek değil. Önemli olan pazarlama tekniği ve sunumu. Burma tatlımız,
1: kabakça,
0: oklava tatlımız, kabakça sütlüsü olarak kabakçada satılıyor efendim. Ve bu güzel kadın, hemen yanımdaki güzeller güzeli kadın, çok güzel bir pazarlama yöntemiyle hem köyü hem de bu tatlıyı tanıttı. Emeğine sağlık. Akşamdan hazırlıyor. Teşekkür ederim. Sonrasında eski fırına, eski usul fırına gönderiyor. 10 dakika içinde pişiyor. Ve sonra burada sizlere

0: servis ediliyor efendim. Şunu belirteyim, burada sadece kabakça sütlüsü yok ama buraya geldiğiniz zaman sadece kabakça sütlüsünü yemeniz gerekiyor. Aydan Hanım, elinize, emeğinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bu güzel lezzetimi tatmaya herkesi bekliyorum.
0: Bence de gelmeliler. Kesinlikle gelmelisiniz. Ve ben tadına bakıyorum artık.
1: Tabii ki, buyurun, afiyet olsun.
0: Teşekkür ederim.

0: tatlımı yemeye devam edeceğim. Burası haftanın kaç günü açık?
1: 7 günü açıkız.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 9.30 akşam 11'e kadar açıkız. Ama müşteri talebine göre hani akşamları saatimiz değişebiliyor.
0: Gelen olursa, oturan olursa kapatıp gitmiyorlar.
1: Aynen.
0: Size şu kadarını söyleyeyim. Tatlı mükemmel. Şerbet tatlıları normalde ağır olur ama bu tatlı fazlasıyla hafif. Mutlaka Kabakçı Köyü'ne geldiğiniz zaman Cemal Ogan Caddesi'ndeki bu Kabakçı sütlüsünün tadına bakmanız gerekiyor. Belediye düğün salonunda hemen yanında. Ayrıca burada çocuk parkı da var, benden söylemesi. Kışın da gelirseniz kapalı alanında mevcut. Çok teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun.
0: Tatlımı keyifle yiyeceğim. Sonrasında buranın sokak araları o kadar keyifli ki sokak aralarını gezmeye de doyamadım. Gezmeye devam edeceğim.

0: Döndük dolaştık, gezdik, yedik, içtik, hala yiyeceğiz. Doymadık, evet. Çünkü bu lezzetlere doyulmaz. Güne burada başladık, günümüzü burada bitiriyoruz Kabakça'da. Önder Bey nasılsınız?
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Sabah geldiğinizde kahvaltıyı da beğendiniz. Aslında bizim ustalık alanımız değil. İstek üzerine başladık. Misafirlerimizin hafta sonu özellikle aileleri gelenlerin kahvaltı keyfi yapacağımız yer yok demesiyle başladık. Bizim 20 yıldır ustalık eserimiz Yılmaz babamızın eseri köfte ve piyaz.
0: Vallahi ne kadar dürüstsünüz. Ben de dürüst esnafı çok severim. Çok ben teşekkür ederim asıl dürüstlüğünüz için. Ben böyle olan esnafa gitmeyi her zaman tercih ederim. Benim için dürüstlük her zaman daha yani önce
1: şöyle
0: geliyor.
1: Şöyle bir durum oluşuyor. Gelen misafirler uzaktan geliyor. İstanbul'dan geliyor, işte Edirne'den gelen, Tekirdağ'dan gelen, Çorlu, Çerkezköy etrafında. Bu kadar yol kat edip geliyorlar. Bu insanları kandırmaya gerek yok.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Gittiklerinde eğer ya kötüymüş, keşke değmemiş dersek bizim o paraya da ihtiyacımız yok. Değmez bizim onu kazanmamıza.
0: Şimdi şöyle bir şey diyeceksiniz ki paraya ihtiyacımız yok dedi. İşte tok satıcı çok güzel misafir ediyorlar. Garantisini veriyorum. Vallahi billahi çok güzel misafir ediyorlar. Şu merdivenden rica ederim gerçekten gerçekleri söylüyorum. Şu merdivenden çıktığınız anda bu kapıdan içeriye girdiğiniz anda müşteri değil size misafir diyorlar. Ve bence bu gerçekten çok önemli bir şey. Masada köfte var, piyaz var, yoğurt var, hayrabalı tatlımız var, lahmacunun içine koyacaklarımız var, şöyle lahmacunumuz var. Şimdi bu masa iki kişilik bir masa, fiyatı gerçekten çok çok çok çok uygun. Evet. Köftenin özelliğine bu köfte için Anadolu yakasından Edirne'den geliyorlarmış buralara.
1: Evet, bayağı gelen, uzak yerlerden gelen insanlar var. Özellikle Yılmaz babamızın dost edindiğini çok fazla bu hastalık döneminde gördük. Kendisine de Allah'tan şifa diliyoruz. Sonuçta 10 kilo kaburgadan 1 kilo kuzu eti kullanıyoruz. Evet, bu genelde bilindik. Herkesin, her köftecinin bildiği bir şey.

0: Ama sadece babamıza ait kendi baharat usulümüz vardır. Nasıl? Ben susuyorum bu noktadan sonra. Mimikler kendini göstermeye başlıyor.
1: Yemin ederim çok güzel.
0: Afiyet olsun.
1: İnegöl köftesi gibi ama değil.
0: Mithat abi sen hiç çekme bence, sen de başla.
2: Sonra.
0: Kahvaltıda da aynısı oldu Mithat abim, hep uzakta kaldı.
1: Yok, o yiyor.
0: Afiyet olsun.
1: Siz görmüyorsunuz sevgili seyirciler ama yiyor. Hatta şöyle görün, bunu görün. Buyur Mithat. Köfte çok güzel. Çerez gibi.
0: Evet.
1: Bu arada biz hafta içi geldik. Hafta içi görmüş olduğunuz gibi akşama doğru kalabalıklaşıyor demiştik. Ve hafif hafif arkada kalabalık belirmeye başladı. Lafı uzatmıyorum. Soğumadan yemem lazım.
0: Şimdi bu güzel yemeklerle, sözü unutmadan sizi yemeklerle baş başa bırakıyorum. Afiyet olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ederim lütfen. Önder Bey. Aynen öyle, ben soğumadan
0: hatta
1: bir an önce yemek istiyorum.
0: Çok uzaklaşayım yavaş yavaş. Evet, afiyet olsun.

Ben bugün gerçekten çok keyifli bir gün geçirdim ve günü burada noktalamaya karar verdim. Kabakçay'a minibüs, otobüsün yanı sıra görmüş olduğunuz gibi trenle de gelebilirsiniz. Burada bir tren istasyonu da var. Bunu program içinde söylemiştim zaten. Halkalı'dan binersiniz, tren saatlerini takip edebilirsiniz. Burada indiğiniz zaman yürüme mesafesi zaten köyün içerisi. Gerçekten çok keyifli bir köy. Mutlaka gelmeniz gerek diye düşünüyorum ben. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmazsa olmasın. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Oh canım çocuğum. Şimdi pastamızı keselim. Ama önce üfleyeceğiz. Hadi, hadi oğlum. Hadi beraber üfleyelim. Hadi, üfle. Artık elektriğimizi yakalım. Sana sürprizim var. Beşiktaş forması aldım. Nasıl? Beşiktaş forman güzel mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Bak, bu da eşofmanın. Beşiktaş. Güzel mi? Bu da flama. Çok güzel değil mi? Şimdi de başının bandını takalım. Nasıl? Beğendin mi kendini? Şimdi bakalım torbadan daha ne çıkacak? Benim güzel oğluma çok seveceği bir hediye daha. Şimdi de boya kalemleri. Nasıl? Güzel mi? Kim bilir bunlarla ne güzel resimler yapacaksın. Oğlum! Güzel oğlum! Canım çocuğum! Çocuğum! Şimdi de pastamızı yiyelim. Sana kocaman bir parça. Hepsini bitireceksin, tamam mı? Şöyle al bunu. Şimdi de aç bakayım ağzını. Aç, aç, aç. Verim oğlum. Ah, parmağımı da ısırdım. Güzel oğlum. Aç bir parça daha verin. Hadi. Bir dakika, ben hemen geliyorum.
1: Buyurun. Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama çok ateşlendi doktora.
0: Rica ederim, siz şöyle geçip oturun. Ben şimdi geliyorum. Oğlum, hasta bir kardeş gelmiş. Ona bakıp geleceğim. Aç bakayım ağzını. Aferin benim güzel oğlumu. Tamam, giydirin. Üzülmeyin, bademcikleri şişmiş biraz. Bir şurup yazıyorum. 6 saatte bir verirsiniz.

putain. Ouf. Oh putain, çocuğum. Oh, güzel oğlum. Canım çocuğum. Oğlum.

0: geçe gülse çocuğum.
1: Allah'ım.

Kahvaltımızı yapalım. Aç bakayım ağzını. Dur bakayım. İç birazcık bakayım.

0: bakalım bugün ne güzel resimler yapacak. Canım çocuğum.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Geç bakayım şöyle. Benim güzel oğlum nasıl? Ablası aç bakayım sırtını. Öksür. Bir daha öksür. Geçmiş olsun. Kapat sırtını ablası. Serumu keselim.
2: Peki efendim.
1: İlaçlara devam
2: Peki
1: edeceğiz.
2: Peki efendim.
1: Benim maviş kızım nasıl bugün?
3: İyiyim.
1: Abla sırtını aç bakayım.
4: Evet Doktor Serra. Güzin Hanım serviste. Siz yarım saat sonra ararsanız... Aa bir dakika bir dakika geldi. Sana.
1: Sağ ol. Evet. Ha evet bakıcı arıyorum. Çocuk için. 15 yaşında. Adresi vereyim. Sedat rahatsız ama pek yükü yoktur. Ben de çalışınca...
4: Ben kocamla görüşeyim, haber veririm.
1: Kocamla görüş. Fikrini değiştirirsen beni telefonla ararsın, tamam mı?
5: Ne oldu Güzin Hanım? Buldunuz mu sonunda?
1: Yok canım, nerede? Hep aynı şey. Sedat'ı gören kaçıyor.
5: Vallahi ne diyeyim Güzin Hanım, Allah kolaylık ver.

0: Dersin, iyi günler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Çocuğum, nereye gidiyorsun yine? Apartmanın içinde gürültü yapma.
1: Hasan oğlum, kardeşine bakıver biraz.
3: Hadi top oynayalım.
1: Kolay gelsin Sadiye Hanım.
0: Sağ ol doktor hanım. Kızınız gibi biraz. İşte her gün sil sil bitmez.
1: Zaten şöyle diyorsun, gelmedi. Ne oldu acaba?
0: Doktor hanım, başka iş mi bulmuş ne?
1: Ama insan söyler Salih Hanım. Beni ne diye bekletiyor o zaman? Bir haber verilmez mi?
0: Vallahi bilmem ki.
4: Günaydın doktor hanım.
1: Günaydın.
4: Ulan ne mikropsunuz siz? Önce söz verirsiniz, sonra da lan belaları.
2: O benim yeğenim. Maraş çocukla uğraşmak kolay mı?
1: Bugün hava ne güzel değil mi? Oh, yorulmuşum. Ne iyi ettik de geldik değil mi Sedatcığım? Oh.
5: Bu buralarla ne yapıyorsun sen?
1: Sedat çok güzel resim yapar. İster misin? Bir gün senin de resmini yapsın.
5: İsterim tabii. Yapar mısın Sedat?
1: Bir gün bize gelirsen... yaparsın değil mi Sedatcığım?
5: Ama benim köpeğimle beraber resmini yapsın, olur mu?
1: Olur tabii. Köpeğinle birlikte resmini yapacak Sedat senin. Tut bakayım.
6: Baloncu geldi. Uçan balonlarım var. Evet, baloncu geldi.
5: Baloncu.
1: Balon alayım mı size? İster misiniz yavrum?
5: Ama benimki kırmızı olsun. Balon
7: gelmiş, çocuklar koşun.
1: İki balon,
8: peki
1: kırmızıyla
8: abla.
1: Bir mavi.
8: Buyur abla.
5: Hadi amca. Amca maviden istiyorum, ne olur versene.
8: Al bak.
1: Defolun hepiniz!
9: Ne

Doktor Güzin Aral, acile. Doktor Güzin Aral, acile.

0: Elektroşok, makası ver. Çabuk!
1: Oh.

0: Geçmiş olsun. Serumu hızlandırın, pansumanı da yap.
1: Doktor hanım...
0: Çok teşekkür ederim. Hadi sen çocuğunu yanına dön.

0: Başında nesi var?
1: Nesi var?
2: Elvan gibi ensesi var.
0: Başında nesi var?
1: Nesi var?
0: Çocuklar! Gel hemen kaçalım! Çabuk! Çabuk! Çabuk!
3: Geçti oğlum. Geçti bir tanem.

0: Yer değiştirmek her şeyi halledecek mi?
1: Bilmiyorum. Bir bakıma. Ne bileyim. Yeniden başlamak gibi bir şey işte. Başka bir yer, başka insanlar. Oh, çok sıkıldım ben. Başka bir yerlerde mutlaka daha hoşgörü, daha sevgiye yakın bir ortam vardır belki.
0: Belki de. Her neyse. Karar verecek olan sensin. Ev problemin de olmayacak.
1: Evet. Bizim ev annem öldüğünden beri bomboş duruyor. Sedat'la bana fazla bile.
0: Hiç düşünme o zaman Güzincim. Yeni olanı denemekte her zaman fayda vardır.

Hadi bakalım. Evimize geldik. Oğlum bak, bak. Çocukluğumun geçtiği ev. Senin kadarken burada oturuyorduk. Merdivenlerden de

0: Bakın, görüyorsunuz değil mi? Tahmin ettiğimiz gibi ileri derecede tüberküloz. Gel.
1: Beklediğiniz doktor hanım geldi efendim. Merhaba Güzin.
0: Biz de sizi bekliyorduk.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Cavit.
2: Asistanınız...
0: Çıkabilirsiniz Ergün. Hemşire hanım. Şöyle buyurun Güzin hanım. Demek İzmit'ten. Tayin mi, sürgün mü?
1: Yok canım, tayin.

Sonbaharı sen de seviyor musun Sedat? Ben çok seviyorum. Hadi biraz burada oturalım. Ne dersin? Hı? Oh, bu mevsimde renkler ne güzel oluyor değil mi oğlum?

0: Ama sen de çok güzelsin oğlum. Hadi resmimizi yap.
1: Bana bak, davetiyeleri elimle getirdim. Oyuna gelmezsen canını okurum.
2: Ayıp ediyorsun Fuatçığım. Ne zaman çağırdın da gelmedik ha?
1: Hadi eyvallah.
2: Güle güle.
0: ...19 numaradaki Mehmetcan'ın antibiyotiğini keselim.
3: Peki efendim.
0: Lütfen sigaranızı söndürün. Sonra vitaminlere devam edin.
3: Tamam.
1: Güzin! Güzin!
0: Fuat!
1: Fuat ya!
0: Yıllar sonra ne arıyorsun burada?
1: Doktor Cavit'e uğramıştım. Eski arkadaşımdır. Sen burada mı çalışıyorsun?
0: Evet, bir süredir.
1: Bilseydim Cavit'e daha önce uğrardım.
0: Anlamadım.
1: Sen beni hep anlamazlıktan geldin zaten.
0: İşte böyle. Oradan oraya. Yani hayat devam ediyor.
1: Evet. Sahneden sahneye ve oyundan oyuna.
0: Tiyatroya devam değil mi?
1: Hı hı.
0: Okuyorum bazen gazetede.
1: Ama gelip de bir oyunumuzu bile seyretmek aklına gelmedi.
0: İnan, hiç vakit olmuyor.
1: Çoluk çocuk?
0: Kocamı yıllar önce bir trafik kazasında yitirdim. Özürlü bir oğlum var. 14 yaşında.
1: Ya. Hayat.
0: Yaşlanıyoruz değil mi?
1: Evet. Ama sen hala üniversitedeki kadar güzelsin.
0: Eskiden de yalan söylerdin sen değil mi?
1: Çok. Ama söylediğin bazı şeyler gerçekti. Çıkışta ne yapıyorsun? Laflardık biraz.
0: Bugün olmaz Fuat. Söyledim ya. Özürlü bir çocuğum var. Bakıcı akşamları erken gidiyor. Başka bir gün. Telefon numaranı ver, ararım seni. Sen de beni ararsın.

0: Bir dosta gerçekten ihtiyacım var.
1: Tabildot'ta pırasa pilav hoşaf varmış. Dışarıda yemeye ne dersin?
2: Ben pilavlı hoşafa fitim.
1: Cebine akrep mi kaçtı yine? Gel hadi gel, hesaplar benden. Karavana da iş yok, yemeğe çıkıyoruz. Siz de geliyor musunuz?
3: Ben geliyorum.
1: Sen Güzin?
0: Teşekkür ederim. Ama biliyorsunuz eve gitmem lazım.
1: Canım nasıl olsa evde bakıcı kadın yok.
0: Başka zaman. Sedat bekler beni.
4: Yarın mı? Yok ya. Bilmem. Ben de seni.
0: Arayan kim?
4: Şey efendim, yanlışmış.
0: Çocuğun yemeğini hazırla, hemen yukarı getir.
4: Peki efendim.
5: Oğlum.
0: Ben geldim. Oh benim güzel oğlum, canım. Oh bir tanem. Gene sigara içmiş bu odada.

0: Nedir bu odanın hali? Perdeleri açmamışsın. Yatağı toplamamışsın. Televizyonu bile kapatmamışsın. Ayşegül, bu odaya sen sabahtan beri hiç girmedin.
1: Girmez olur muyum doktor hanım?
0: Ya üstelik bir de sigara içmişsin.
1: İçmedim doktor hanım.
0: Tamam tamam, hadi işine bak.
2: Oğlum! Ben şimdi oğlumu ne yedireceğim? Çorbasını! Hadi! O benim güzelim. Hadi oğlum! Aç bakayım çocuğum ağzını. Aç! Aç oğlum! Oh, aferin! Aferin oğluma benim güzelim.
0: Ayşegül! Ayşegül!
1: Efendim!
0: Bak Ayşegül! Sana bir daha hatırlatıyorum. Çocuğu yalnız bırakmayacaksın. Senden iş güç falan istemiyorum. Akşamüstü de kahvaltısını verirken muzlu süt yapacaksın.
1: Peki,
0: tamam
1: efendim.
0: Mı? Doktor Güzin?
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Pazar günü ne yapıyorsun?
0: Pazar mı? Bilmem.
3: Ama ben biliyorum. Seninle geçmişe bir yolculuk yapacağız.
0: Ne çok oldu buraya gelmeyeli.
3: Hatırladın mı? Hep burada buluşurduk. Sana yazdığım şiirleri okurdum. Çok severdi şiir dinlemeyi.
0: Bu çocuklar da birbirlerine şiir okuyor mu derse?
3: Sanmam. Hiçbir şey yeterince şiirsel değil artık. Sen hala şiirle ilgileniyor musun?
0: Yok canım. Oğlum,
5: hoş geldiniz
0: hastane derken hiç vaktim kalmıyor. Anlaşılan buraya çok sık geliyorsun.
3: Fırsat buldukça.
0: Bir an 20 yıl öncesini yaşar gibi oldum.
3: Hatırlıyor musun? Bir kez nasıl tartışmıştık seninle?
0: Hatırlamıyorum.
3: Hani saçlarını kestirmiştin. Şimdikinden de kısa. Çok kızmıştım sana.
0: Evet. Kaç gün konuşmamıştım benim.
5: Buyur Fuat abi.
3: Kahve içeriz değil mi?
0: Hı hı.
3: Hala şekersiz mi içiyorsun?
0: Evet.
3: Bir sade.
5: Bir de orta.
3: Aferin sana.
5: Tamam abi.
3: Ne kadar güzel biliyor musun?
0: Ne?
3: Yeniden seninle birlikte olmak.
0: Bak canım, biraz yemek zorundasın. Hadi, al bakayım şunu. Hadi benim güzel oğlum. Uf, yoruldum ama Sedat. Açlıktan öleceksin yoksa. Hadi. Ha, niye bu inat? Ne istiyorsun sen benden? Söylesene, ne istiyorsun? Oğlum, ne istiyorsun sen benden?

Ne çok seviyorum seni biliyor musun? Her şeyimsin sen benim. Dünyamsın.

0: Bak şimdi gol olacak.
1: Harika! Aferin!
0: İki numaradaki hastaya bakın.
2: Peki efendim.

0: Oğlum, Sedat, sakın kıpırdama oğlum. Sakın kıpırdama.
1: Konuşma sen de! Pılını pırtını topla, defol, bir daha gözüm görmesin seni bu evde!

bakalım. Oğlum, bayramım. Hadi bakayım çocuğum. Benim güzelim. Bak abisi. Bu bayramın annesi de yok, babası da yok. Çok garip. Bu da senin gibi büyüyecek. Kocaman bir delikanlı olacak.

0: Sedat. Oğlum. Oğlum. Nöbet bitti. Oğlum. Ne yapıyor benim oğlum? Resim mi yapıyorken? Ah! Nereden buldun bu balonu? Nereden çıktı bu balon Sedat? Hadi söyle oğlum, kim getirdi bu balonu sana?
1: Demek eşyalarınızda hiçbir eksiklik yok. Ve siz evinize birinin girdiğine eminsiniz.
0: Kesinlikle komiser bey.
1: Peki, o zaman evinizde küçük bir araştırma yapalım.
0: Oğlum, bak misafirimiz var.
2: Merhaba delikanlı. Oh, ne güzel resim öyle.

0: Aşağıda da, burada da hiçbir iz yok. Çocuk eskiden alınmış bir balonu şişirmiş olamaz mı?
1: Hadi çocuk balonu şişirdi diyelim. Peki kedi yavrusu?
0: Kapının bir açılışında içeri girip saklanmış olabilir. Öyle değil mi doktor hanım?
1: Bilmem, belki.
0: İçiniz rahat olsun doktor hanım. Boşuna kaygılanıyorsunuz. İyi günler.
2: İyi günler.
1: Canım oğlum. Kim getirdi balonu? Kim getirdi? Kedi nasıl girdi bu odaya? Bir söyleyebilsen. Bakayım oğlum. Biraz daha.

0: Nayloncu geldi. Nayloncu.
1: Nayloncu.
0: Buyur abla.
1: Şöyle geliverir misin?
0: Geldim.
1: Bu kovalar ne kadar?
0: Bunlar 10.000 lira abla.
1: Pembe olanı verir misin?
0: Bir dakika. Buyur abla.
2: Al bakalım.
0: Sağ ol.
2: Hadi hayırlı işler.
3: Pazarola.
0: Eyvallah. Nayloncu geldi. Nayloncu.

0: Ne olursa olsun ben ihmal olduğunu sanmıyorum.
1: Yine de sakat bir çocuğu tek başına eve kapatmak olur iş değil.
0: Çok zor bir durum bu.
2: Farkında mısınız? Çocuktan...

0: Ne kadar az söz ederdi.
1: Bence çocuğun özürlü olması kendisinde psikolojik bir baskı yaratmış olabilir.
2: Şşt, geliyor.
1: Başın sağ olsun.
2: Başın sağ olsun.
0: Başın sağ olsun.

0: Evet. Acile yanık bir çocuk getirmişler.
1: Ergün, sana iş çıktı.
0: Ergün.
2: Evet.
0: Ben bakarım. Yapacak bir şey yok. Olay nasıl olmuş?
3: Kazayla sobayı devirmiş efendim.
0: Kaza değil, ihmal. Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış. Kaza değil, ihmal. Suç annesinde. Çocuğu odada yalnız bırakmış.

0: Bilmiyor muyum sanki? İstediğinizi konuşun. İstifa ediyorum zaten.
1: Dedeki haberi gördüğümden beri onu arıyorum. İşinden istifa etmiş. Bulup konuşamıyorum.
2: Başını dinleyeceği bir yere gitmiştir belki. Bir anne için çocuğunu yitirmek kolay atlatılabilecek bir şey değil.
1: Üstelik çok duyarlı bir kadındır Güzin. Bu dönemi ne kadar ağır yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Bir de şu gazetedeki saçma sapan haber.
2: Anladığım kadarıyla senin bu ilgin eski bir arkadaşa yardımcı olmanın ötesinde bir duygu.
1: Haklısın hocam. Güzin gençlik yıllarımın en güzel anısı. Böyle birdenbire karşıma çıkınca oldukça sarsıldım.
2: Bu kadar kaygılanma. Düzelir her şey.
1: Umarım öyle olur. Ben kendine zarar vermesinden korkuyorum.

Demedim mi yoksa?

0: Dostoyevski, Goethe, Balzac. Şu sayfaların içine sığışıp kalıyorlar. Bir sanatçı, bir oyun yazarı, kahramanlarını yaratırken, her birinin hayatını ayrı ayrı yaşarken nasıl dayanır bu gerilime?
1: Bir dakika. Nasıl dayanır bu gerilime derken sesini o kadar yükseltme. Gerilimi yüzünde yakalayayım.
0: Tamam hocam. Bir romancı, bir oyun yazarı, kahramanlarını yaratırken, her birinin hayatını ayrı ayrı yaşarken nasıl dayanır bu gerilime? Oldu mu hocam?
1: Evet, çok daha iyi. Şimdi sigara molası verelim.
0: Siz yakmıyor musunuz?
1: Sağ ol, bugün çok işte.
2: Fuat abi, ziyaretçin var.
0: Tam da zamanını bulurlar. Kimmiş?
2: Güzin Aral dedi, çok önemliymiş.
1: Son prova çok daha iyiydi.
3: Evet, bence de.
0: Özür dilerim, gidebilir miyim?
1: Gidebilirsin.
0: Telefon ettim, evine geldim. Bir türlü ulaşamadım sana. İstifa etmişsin, öyle mi? Başın sağ olsun.
3: Yardımına ihtiyacım var. Senden başka güveneceğim kimse yok.
0: Güzin.
3: Yardım.
0: Güzin, iyi değilsin sen. Gel. Gel otur şöyle. Geleceğim. Böyle ayaküstü olmaz. Bekle, hemen geliyorum.
3: Eve biri girdi ve bir şey çalmadı. Ortada bir kedi, bir de resim var. Oğlum, o öldürdü. Peki bizden ne istiyor?
0: Böyle kendini paralamanın hiç yararı yok kızım.
3: Biliyorum, biliyorum ama elimde değil.
0: Polise gittin mi?
3: Gittim. İlgilenmediler. Oh, korkuyorum.

0: Zamana bıraksan her şeyi. Bir uğraş bulsan kendine.
1: Epeydir uğraştığım bir konu var. Eğer kapanıp sıkı bir şekilde çalışabilsem.
0: Çok iyi. Mesleğinle ilgili herhalde.
1: Çocuk, anne ve çevre ilişkiler üstüne. Benim... Özellikle benim böyle bir şey yazmaya hiç hakkım yok değil.
0: Saçmalama Güzin. Bu konuyu en iyi ele alabilecek olan sensin.
2: Ya bak, vermem sonra bir daha. Al, bu senin. Bırak o yesin. Bırak o yesin. Gel. Gel kızım. Gel kızım al. Ha, aferin. Çok güzel.
0: Güzin.
1: O adam.
0: Güzin. Güzin ne oluyor?
1: O adam dedim, bırak beni. O adam. Oydu diyorum sana.

0: Benden başka kimsenin resmini yapmayan çocuk, bu adamın resmini neden yaptı? Neden girdi oğlumun odasına? Merdivenlerden oğlumu o yuvarladı. Evet, o yuvarladı.
1: Güzin!
0: Bu ayın 9'unda doğum günü. 15 yaşına basacaktı.
1: Anlamıyorum Güzin. Oğlunu neden öldürsün?
0: O öldürdü diyorum, biliyorum, o öldürdü! Daha önce de söylemiştim. Beni de izliyor, kesinlikle izliyor. Bak, bugün kahveye gelmedi mi? Kedilere et vermesi bahaneydi.
1: Bak Güzin.
0: Korkuyorum Fuat, çok korkuyorum. Bu adam ne istiyor benden? Çocuğumdan ne istedi?
1: Bana göre yanlış düşünüyorsun. İstersen ben bulurum adamı. Yanıldığını anlarsın.
0: Bulabilir misin gerçekten?
1: Tabii, kahveden tanırlar mutlaka.
0: Bul onu bana Fuat, ne olur bul.
1: Tamam canım, tamam. Ali!
2: Buyur Fuat abi.
1: Dün kedileri besleyen bir adam vardı buralarda. Ne zaman gelir bir daha?
2: Belli olmaz Fuat abi. Arada bir gelir, kedilere ciğer dağıtıp gider.
1: Peki, nerede yatıp kalkar bu adam?
2: Vallahi bilemiyorum abi. Balon satar. Berduş'un biri işte.
1: Balon mu? Gelirse yerini yurdunu öğren. Hemen ara beni. Telefonumu biliyorsun.
2: Tamam abi, merak etme sen.
3: Çay bir!
2: İzninle.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bu eve bir şarkıcı parçasını gelin getirmene müsaade edemem.
10: İşte burası salon.
11: Baba anneciğim, ben bugün 6 yaşıma bastım Murat.
10: Gelinimi ve torunumu bir kerecik

0: Ağrıma basmadan ölüp gitmekten korkuyorum. Evliya Sokağı, Sirkeci 14 numara.
1: O benim kardeşim!
2: Yalan! Yalan! Nereden çıktı bu kardeş?
1: Murat'ı aldı gitti Orhan, kurtuldu senden.
3: Annen öldü yavrum.
4: Kaçmaya yeltenme hiç! Nereye gitsen enselerim seni!
5: Babaanneciğim, ben bugün 6 yaşına bastım Murat.
1: Ver onları bana!
4: Dur! Dur!
3: Yalvarırım anlatın. Sizi kurtarmama yardım edin.
6: Esrarengiz kadınla tanışabildin mi sonunda?
3: Evet.
7: Ölüm cezasına çarptırılmasını yüksek mahkemenizden talep etmektedir.
1: Oğlum ve kocam 20 yıl önce öldüğümü zannediyorlardı.
8: Meçhul Kadın bugün 18'de TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Artık tek başına yaşamaya alışacağım. Sana nasıl yıllardır tahammül ettiğine şaşıyorum. Sen bir yazarın hayatından ne anlarsın? Ama artık kitaplarımla baş başa kalacağım bu evde. Seni de bir yazarın dünyasını karartan kadınlara örnek olsun diye ellerimle boğacağım. Canavarsın sen. Bir canavar! Bir canavar!
5: Hayır! Ben canavar falan değilim. Anneyim.

0: Fuat. Biraz zaman ver ona.
1: İşi gücü yok mu bu kadının? Her Allah'ın günü sabahtan

akşama kadar burada. Ne arıyor burada belli değil. Neredeyse gider.

Hüseyin. Aç kapıyı, konuşmak istiyorum seninle. Hüseyin. Lütfen aç kapıyı. Lütfen aç.

0: Bak Sedat. İyi ki geldik değil mi oğlum? Çok eve kapalı kaldın son günlerde. Çocuklar siz hiç sevmezsiniz eve kapanmayı değil mi? Dün Mine'yi taburcu ettik. Bir sevindi, bir sevindi görecek. Annem beni parka götürecek. Sen de seviyorsun değil mi parka gelmeyi?
1: Bak sana aklını oynatmış zavallı kadın.
2: Helvalar! Helvalar! Kağıt helvalar! Helvacı!
0: Sana balon alayım mı Sedat? Benim yüzümden mi? Kapıyı ben açık bırakmadım değil mi Sedat?

0: Sakın bu boyalarla yüzünüzü boyamayın, değil mi? Bu boyalarla resim yapın. Benim oğlum da çok güzel resim yapardı. Alın çocuklar. Çocuklar, sakın yüzünüzü boyamayın.
1: Kedili adamı bulup ikisini yüz yüze getirebilsem belki değişecek her şey.
2: Sana bir şey söyleyeyim mi? O gün provadaki halini düşündükçe ona pek yardımcı olabileceğini sanmıyorum.
1: Yüzün bir toparlayabilse kendini. Çocuğuyla iki kişilik bir dünya kurmuştu kendine. Çocuğunu kaybedince dünyası alt üst oldu.
2: Peki kedili adamı bulsan ne değişecek?
1: Ben çocuğunu öldürdüğüne inanmıyorum. Kedili adamı bulup yüzünü ikna edebilirsem normale döner sanıyorum.
2: Aşık olduğun için gerçekleri göremiyorsun. Onu bulur bulmaz hemen psikiyatra götürmelisin. Bence en çıkar yol bu.

0: Kostüm provası yarın saat 11'de şekerim. Bekliyorum.
1: Fuat abi, ben Ali. Kedili adamın adresini buldum.

0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Buralarda Baloncu Reşit diye biri varmış, onu arıyorum.
1: Polis misin abi?
0: Yok canım, ne polisi. Kedilerle ilgili bir mesele. Ben sanatçıyım.
1: Ha, az ileride bulursun. Bu saatte ya kedilere ciğer veriyordur, ya da tepedeki barakasındadır.
0: Sağ olun. Eyvallah.
1: Güle güle. Bence herif belediyeci. Öyle. Reşit'in kedilerini zehirlemeye geldi.
2: Al, tut bakayım. Tekir al, bak, bak. Al, tamam, al, al, al, bak, al. Tut. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Mis gibi et, bak, bak, al. Pamuk al. Al bakayım. Kavga etmeyin birbirinizle. Kavga etmeyin. Gel, bak, bak, bak, bak, al, al bunu. Tut bakalım şunu. Gel, tut bakalım, al. Al, gel. Hoppa. Ah, ah, ah seni. Ya, ya, ya, ya, ya, sarman. Al, al, al, hadi, al, hadi, al. Ye.
0: Merhaba.
2: Birini mi arıyorsun?
0: Evet, seni. Seni arıyorum.
2: Beni mi? Niye?
0: Bu çocuğu hatırlıyor musun?

0: Nereye? Top polis misin?
1: Hayır, çocuğun akrabasıyım. Olup biten anlatırsan yakanı bırakırım.
0: Söz mü?
1: Söz.
0: Garibanlık zor abi. Üstelik bunlar da başımda.
1: Gevezeliği bırak. Çocuğu anlat. Odasına neden girdin?
0: Anlatacağım abi, sırayla. Seneler önce bir gönül meselesi yüzünden elimi kana bulamıştım. Cezamı çektikten sonra çok süründüm. O gün bugündür balon satarak yaşıyorum. Yalnızlığımı da bu kedilerle paylaşıyorum. Onların mutluluğu benim de mutluluğum. O gün hiç balon satamamıştım. Ben aç yatarım da kediler ciğer bekler abi.
2: Küçükken anahtarcıda çalışmıştım. Kilit taşımak çocuk oyuncağıydı benim için.
0: O gece ilk kez hırsızlığa yeltendim. Doktor hanımın nöbetçi olduğunu öğrenmiştim. Bir şeyler bulurum umuduyla eve girdim.

Korkma yavrum. Benden sana zarar gelmez. Sakın korkma. Sen hep böyle yalnız mısın? Vay Beşiktaş. Beşiktaş ha? Siyah, beyaz, en büyük Beşiktaş. Kara, kartal, oley! Burası sizlerin hepsini sen mi yaptın? Benim resmimi yapar mısın? Siyah, beyaz, en büyük kartal. Garip bir duygu beni ona çekiyordu. Bütün tehlikeyi göze alarak ertesi gün gene eve girdim. Hem de küpe gündüz.

Ay, amigo, ne haber? Beşiktaş nasıl bu hafta? Beş, iyi mi? Ha, iyi mi? Ben niye geldim biliyor musun? Hani resmimi yapmaya söz vermiştin. Geldim işte.

Yap bakalım. Şöyle bir poz vereyim sana. Olmadı. Böyle. Beğenmedin. Ciddi. Ya bildiğin gibi yap işte, yap.

0: Bakayım. Bitti mi? Ah, harika bir şey bu. Sen müthiş bir çocuksun arkadaş. Ama ben her gün gelemem. Enseyelim sonra. Ama resmi almaya geleceğim. Söz, hadi. Ama birkaç gün sonra. Sana bir de kedi getireceğim. Arkadaşlık eder. En büyük, Beşiktaş.
1: Sonra yalnızlığını paylaşsın diye ona bir kedi yavrusu götürdüm. Çok mutlu olmuştu.
2: Hepsi bu kadar mı?
1: Keşke götürmeseymişim. Bir hafta geçmişti aradan. Küçük dostum merak ediyordum. Dedim ya, onda beni çeken bir şey vardı.

0: Yanına gittiğimde ölmüştü. Annesinin kapıyı açık bırakması, kediyi götürmem çocuğun ölümüne neden oldu. O günden beri suçluluk duygusundan kurtulamıyorum.
1: Annesinin bunları bilmesinde fayda var. Bir kez de onu anlatır mısın?

0: Buyur abla. Abla simit mi istedin?
1: Yok. Sen değilsin.
2: Thank you.

günah çok güzel.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Topkes.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Hastanedesiniz. Sizi bu civarda buldum, baygındınız.
2: Buraya kadar nasıl gelmişim hayret.
3: Kan kanseri.
4: Hastamız ümitsiz demek hanımefendi.
5: Kenan'ın bir yıllık ömrü var. Sonra nasıl olsa bütün servet senin.
1: Birden çok uzaklaştım benden. Demek seni sevdiğimi anlamıştım.
2: Karşınızda sıfatı nişanlım olmasıdır.
6: Saflık maskesiyle ailemizin mirasına saldıran bir soyguncusun sen.
1: Halimden ne anlıyorsanız o.
5: Halinden Kenan'ı çok sevdiğini anlıyorum.
2: Artık Reyhan Hanım ve sevgili kardeşim benim mirasımı beklerlerken ben de rahat rahat ölümü bekleyebilirim.
1: Seni ancak ölmek için bırakabilirim.
7: Çile bugün 16.15'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Niye ben heceliyorum, siz de heceliyorsunuz canım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İşte bu. Çarşamba bugün günlerden. Gittikçe alev hızlanıyor. Sesler değişti.
3: Bak bakışlara.
1: Allah Allah, bize diyene
3: bak. Dünkü çocuk gitti, büyümüş bugün.
0: Kız, bugün saçlarını topuz yapmışsın.
4: Günlük hayatta kullandığım saç modelimdir.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Bugün ses tonumuz böyle 1960-70'lerdeki Türk filmindeki böyle şeylere benzemişsin.
4: Evet.
3: Bergin Doruk.
4: Arkadaşlar iki gündür böyle oyuncu oynuyor, ekran oyunu diyorlardı ya. Aslında ben arkadaşlara avans verdim. Eğlenin diye. Eğlenerek tabağınızı bulun diye.
3: Allah
4: ama
3: razı olsun.
4: Ne kadar ciddiyim.
0: Peki. İlk önce yarışmaya başlamadan önce yarışmamızın formatından bahsetmek istiyorum. Bugün yine inanılmaz güzel, çok basit. Basit derken de malzemeleri basit, yapımı zor olan bir yemek var. Bu yemeği vermiş olduğum süre zarfında yapacaksınız. Sonra tadıma geçiyoruz. Yine gözlerimizi tamamen kapatıyoruz.

0: Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Sonra tadımdan sonra da benim tadımım başlıyor. Ve cuma gününe kadar. Böyle gidiyor. Cuma günü 10 bin liranın sahibi Royal. Sen mi olacaksın acaba?
1: Ben olacağım, ihtiyacım.
0: Sen ağladın mı?
1: Yok, biraz sadece moralim bozuldu.
0: Ne oldu?
1: Sonra söylesem.
0: Sonra söyle. Şu programı bir açalım. Ondan sonra ağlamak istiyorsan ağla. Orta açıp gol atmak istiyorsan at.
2: Hay hay, memnuniyetle.
0: Benim yemeğim. Süreniz 40 dakika. Bu ne ya?
2: Okuma ya.
0: Soğanlar ne olacak, soğanlar?
2: Onlar ölür.
0: Ablam tereyağı yandı, tereyağı. Tereyağı nerede?
1: Tereyağı gitti.
2: Allah canını almaya seni.
0: Bu olmaz, yapma. Pente pente oldu o. Salla.
2: Salla kendini değil Sedat, havayı.
0: Yağ kusmuş, yağ. Buradaki ne?
2: O beşamel. Ya bir dakika şefim, onu en son
1: şefim tavuk göğsü yapmış.
0: Krebin içerisinde beşamel sos nerede?
1: Krebin içinde beşamel sos nerede?
0: Bu yarışmayı kazanacağını falan düşünüyor musun?
1: Kazanamazsam keserim bıyıklarımı.
0: Kazanırsam ben tamam. De sana çok güzel.
1: Evet.
0: 6 kişilik.
1: Tamam.
0: Porselen yemek takımı hediye edeceğim. Bir de üstüne 10 bin lira para vereceğim.
1: Tamam.
0: Sana Kolombiya'dan mesaj var.
1: Kim?
3: Kazanmadan gelme, tamam mı? Sana lahana yapıyorum. Bilgin olsun.
2: Sen niye duygulandın Royal?
1: Program başlamadan önce bir mesaj aldım. Belki de hayatımın en kötü mesajıydı.
4: Şeyler yatabilmirem.
1: Kendi yoluna bak demiş.
4: Bu fikri başımdan.
1: Ben onu gerçekten çok sevdim. Canım kadar sevdim. İstanbul'da benim hiç kimsem yok. Anam bildim, babam bildim, atam bildim. Her şeyim bildim ben. Varlığım bildim.
4: Yatabilmirem bu
1: beni kullanıyormuş
4: başımdan atabilmirem.
0: Sebzeli krepler yapıldı. Kendi tabağını bulabilecek misin?
1: Her türlü bulacağım.
0: Bıyıklar yoksa gidecek.
2: Krep kreplikten çıkmış hamur.
5: Döktürüyor onu, döktürüyor.
0: Nasıl, güzel buldunuz galiba?
1: Yok ya, neresi güzel?
2: Ya yalanın batsın.
5: Kekin dalı geldi. Ben bütün dalları ayıklamıştım. Bu benim değil.
1: Saydırdı bize. Soğan şey gibi, kütük gibi.
2: Çevir kaz yanmazı. Bir oraya, bir buraya.
0: Kimin olabilir?
1: Dileğin olabilir.
2: Dur eli.
0: Puanın gelsin, puanın.
1: Puan geliyor. Evet, söylüyorum.
5: Açıklıyorum puanıma. Çok sinir oldum bugün.
2: Üzgünüm. Dur Ali, senin asla birinci olmanı istemiyorum.
1: Büyük bir koalisyon var.
0: O bıyıkları dördümüz kesebilir miyiz?
5: Güzel tıraş ederim seni.
0: Benim yemeğim. Kaldıralım torşonlarımızı. Ne olabilir? Buyurun Dilek Hanım.
2: Kesin hamur olacak. Yani unlu bir şey.
0: Un var zaten, o yüzden
2: evet,
0: anladık.
2: Evet, hamurlu bir şey.
0: Royal.
1: Bilmediğim bir şey.
0: Bilmediğim bir şey. Aslında bildiğim bir yemek. Ve yediğim bir yemek. Sedoş.
5: Sebze greten.
0: Sebze greten.
1: Mantarlı börek.
0: Mantarlı börek. Efendim bugün sizler için sebzeli muhteşem bir krep hazırladık. Beşamel soslu sebzeli krep gelsin izleyelim.
4: Benim yemeğim.
0: Günlerden sebzeli krep. Krep için malzemeler. 2 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 8 kaşık un, tuz. Krebin iç harcı için 1 adet kabak, 1 adet havuç, 6 yaprak ıspanak, 1 adet kuru soğan, 5 adet mantar, tuz ve karabiber. Beşamel sos için malzemeler. 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet yumurta sarısı, yarım çay kaşığı toz muskat, tuz ve karabiber. Üzeri için 100 gram taze kaşar, 5 dal taze kekik. Şimdi sebzelerimi jülyen bir şekilde doğrayacağım. Öncelikle havuç ve kabağımı jülyen şekilde doğradım. Ardından soğanlarımı jülyen haline getirdim. Mantarlarımı da jülyen bir şekilde doğrayacağım. Ispanaklarımı da jülyen bir şekilde doğrayacağım. Wok tavamın ortasına zeytinyağını ilave ettim. İlk önce havuçlarımı soteleyeceğim. Havuçlar sert olduğu için havuçları yaklaşık 1,5-2 dakika boyunca soteledim. Üzerine kuru soğanımı ilave ettim. Soğanla havucu soteledim. Kabaklarımı ilave ettim. Mantarımı ilave ettim. Sebzelerim burada sotelenirken ben de bir taraftan hemen beşamel sosa geçiyorum. Öncelikle zeytinyağı ve tereyağımı güzelce bir tavada eriteceğim. İçerisine unumu ilave edeceğim. Unu hafif karamelize edesiye kadar kavurmaya başlayacağım. Unum kavruldu. Sütümü ilave edeceğim. Süt ve un fokur fokur kaynayasıya kadar yani muhallebi kıvamına geldiği zaman ocağımın altını kapatacağım. Muskatımı ilave edeceğim. Tuzumu ilave ettim. Karabiber ilavesi yaptım. Beşamel sosum hazır. Sebzelerim burada sotelendi. Ispanağımı da ilave ettim. Tuzumu ilave ettim. Karabiber ilavesi yaptım. Hafiften şöyle bir çevirdim. Sebzelerin al dente olmasına lütfen özen gösteriniz. Şimdi yumurtamı sarısıyla beyazını ayıracağım. En son beşamelimin içerisine bir adet yumurtanın sarısını ilave edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi muhallebi kıvamında bir beşamel sos istiyorum. Bir taraftan bir tabağa ayırmış olduğum kaşar peynirini rendeleyeceğim. Artık krepe geçme zamanı. Yumurtalarımı bir kaba kıracağım. Güzelce çırpmaya başlayacağım. Yumurtanın içerisine sütümü ilave ettim. Hızlı bir şekilde karıştırmaya başlayacağım. Unumu ilave ettim. Süt, yumurta, un. Muhallebi kıvamına gelesiye kadar ve içinde un tanesi kalmayacak şekilde iyice çırpınız. Tuzunu ilave ettim. Şimdi krep tavasının altına hafiften bir zeytinyağı ilavesi yaptım. Tavam ısındı. Krepimi eşit bir şekilde tavanın her yerine yaymaya başladım. Krepim pişti. Şimdi beşamel sostan biraz sebze sotesinin içerisine ilave edeceğim. Beşamelli iç harcımı krepimin ortasına yerleştireceğim. Mektup katlar gibi dörde katlayacağım. İçerisine zeytinyağı ilave ettim. Üzerine beşamel sos ilavesi yapacağım. Kaşar ilavesi yapacağım. 180 derecede 10 dakika boyunca nar gibi kızartacağım. Ve nar gibi kızarmış beşamel soslu krepim hazır, sunum zamanı. Tabağımın odak noktasına krepimi servis edeceğim. Üzerine son olarak kekik ilavesi yaptım. Afiyet olsun, kolay gelsin.
4: Benim yemeğim.
0: Evet, notları bir görelim mi notları? Hayırdır ya? Ne yaptın oraya sen? Bir inşaat işiyle falan mı uğraşıyorsun?
1: Şefim, acayip yazdım işte.
0: Ev çizmişsin oraya.
1: Büyük ihtimal çözemeyeceğim zaten. Her yere
6: proje
1: yazdım.
6: Kaç neyin katlık olacak? Belli değil.
1: Proje kaç katlık? 2+1, 90 metrekare.
0: Evet.
6: İnşallah belli oluyor.
0: Roya, senin notların nerede?
1: Boş ya, kafamda.
0: Senin neyin var bugün ya?
1: Ya bir şeyim yok.
0: Kafa dolu. Konuşacağız. Dolu. Bir şeyler var. Bir şey mi yaptın kız çocuğa?
7: Ben vallahi yapmadım. Ben bugün çok sakin. Hanım hanımcığım.
0: Cool.
7: Hanım cool. Evet, takılıyorum.
0: Süreniz 40 dakika. Başladı.
1: Başladık.

0: bu ne ya? Okuyorum. Hepsini jülyen doğra sebze.
1: Ya,
0: önce havuç sote kuru soğan.
1: Şefim okuma ya.
0: En son
1: okuma ya, okuma ıspanak, ya.
0: Kabik mantar.
1: Ya okuma ya.
0: Beşamel sebzeye koy. Koyacağım. Tereyağı un karamelize, helva gibi.
1: Helva gibi işte, kavurma.
0: Süt sonra muskat, en son süt, iyi krep üstüne kekik. Allah aşkına nedir bu?
1: O kadar oluyor sizi seyrederken.
0: Vallahi ben bir şey yapmıyorum.
1: Yok hani ekranda seyrediyorum ya hani yaparken.
0: Bugün soyacak kullanıyorsunuz.
1: Hep kullanıyordum. Patatesi de ben soyacakla soydum.
0: Hı, kabağı nasıl soyuyorsunuz?
1: Julia şey alacalı.
0: Alacalı.
1: Alacalı.
0: Ya soyma.
1: Uy.
0: Niye soyuyorsun?
1: Tamam bağırmayın.
0: Vallahi bağırmıyorum.
1: Vallahi bağırıyorsun.
0: Vallahi bağırmıyorum.
1: Şef uyarmasa kabağı soyacaktım. Çünkü çok kısa sürede yaptığımız için yemeği kabukları soyayım daha çabuk pişsin diye. Ama şef uyardı. Uyardı değil bayağı bir kızdı. Sonra kabağı soymadım.
2: Bir şey diyeceğim ya bu güzel yemek yapıyordu galiba değil mi? Evde öyle anlatıyordu ya ben şöyle yaparım böyle yaparım. Gördük şef uyarmasaydı gene gidiyordu çöpe kabak.
0: Kabağın dışı soyulmaz.
2: Yanlış
0: patates havuç değil ki.
1: Ama alacalı soydum.
0: O alacalı soymak değil bütün soydum. Hani neresi alacalı?
1: Kaynanam böyle konuşuyor benim.
0: Nasıl?
1: Böyle bağırıyorsun.
0: Kaynanan? Kaynanan nereli? Niye böyle yapıyorsun kaynanana şimdi? Çok mu seviyorsun?
1: Yani çok seviyorum Rama.
0: Niye öyle konuşuyorsun?
1: Sevmiyorum. Niye seveyim? Kaynana da adışsın diye.
0: Niye sevmiyorsun?
1: Ya kaynanalar sevilmiyor bence.
0: Kim?
1: Bence.
3: Yarın ötesi gün sen kaynana olmayacaksın
1: ya
3: mı?
1: Ya böyle bir şey aşık atıyorlar gelinle.
0: Niye senin yaptığın yemekleri beğenmiyor mu?
1: Beğenmiyor.
0: Niye?
1: Beğenmiyor.
0: Sen onun ya

0: tatlı yemeklere beğeniyor musun?
1: Sizce? Yani pek çeşit bilmiyor açıkçası.
0: Tipik
1: ama.
0: Türk gelin ve kaynana modeli. Ha, burada
1: pek çeşit
0: gördünüz.
1: Bilmiyor kadın açıkçası. Yaptığı, onun yöresel bir şeyini yaptığım zaman yiyor. Herkes çok güzel olmuş. Ölmemiş işte aslında ama yaptım yani. Yani neyse olur.
0: Benden farkı yok değil mi?
1: Ha? Yok ben ya de... sizden beter.
0: Vallahi mi diyorsun? Ben ne yaptım sana ya?
1: Ya şey arada bağırıyoruz da şurada.
0: Yiyorum puanı düşük mü veriyorum o
1: yok,
0: yüzden
1: mi? Yok yok. Bağırınca elim ayağıma dolaşıyor.
0: Vallahi bağırmıyorum efendim. Hayır. Ben 2-3 günden beri buradayız. He. Daha bağırmadım hiç.
1: Kayınvalidemle biz böyle çok çekişiriz. Ben biraz da alınganım. Bir şey yaptığı zaman, söylediği zaman alınırım. Ama ne iş olsa ben koşarım. Çocuklarından önce ben koşarım her şeyine.
0: Şimdi sen kaynananın hakkında attın tuttun da. He. Senin de oğlan var. Yarın el kızı sana aynı şey demesin.
1: Kesinlikle yapar. Çünkü ben biliyorum yani çekeceğim. İyidir. Bana hep dediler ki bir tane kız yap, bir tane kız yap. Senin gibi gözü güzel olur güzel. Ha dedim kaynanam çıkacak.
0: Bir şey söyleyeceğim. Kınarsan
1: çıkar çünkü.
0: Şimdi yarın bir gün senin gelin de sana aynısını yaparsa ne yapacağız?
1: Aman alsın oğlanı gitsin. Ağzını açmasın. Karnını doyursun adamın yeter.
0: Vallahi. Sen de evine geldiği zaman aynı şeyler yapar mısın?
1: Ya ben mesafeli davranırım. Yüz vermem ona böyle.
0: Kaynana sana böyle yapıyorsa yarın oğlunun eşine de sen de öyle yapacaksın diye bir kaydı yok.
1: Yok yapmam.
0: İyi bir kızsa ne yapacaksın? Yine aynı şey mi yapacaksın?
1: Yok yapmam. Mesafeli olurum.
0: Sana. Abo senin gibi kaynana düşman başına.
1: Aynen.
0: Ben bile tırsım senden yani.
1: Aynen. Ben nasıl bir kaynana olacağım biliyor musun? Çok mesafeli bir kaynana olacağım. Öyle çok samimi olmayacağım. Etlisine sütlüsüne karışmayacağım diye düşünüyorum.
2: Bir şey söylemek istiyorum Seda Hanım'a. İzin verir misiniz
0: tabii,
2: benim için?
0: Tabii memnuniyetle buyurun.
2: Çok teşekkür ederim. Seda Hanımcığım.
1: Söyle canım.
2: Şimdi bana hep oyuncu dediniz ya.
1: Evet
2: az önce mesela az önce mesela kayınvalideniz için şunu dedim, bunu dedim de fark ettim de.
1: Ay gel gör, aynen böyleyiz yani kayınvalidemle de.
2: Ama yapmıyorum. Bak bir şey söyleyeyim. Söyle. Ne olursa olsun, ha. Ne kadar kötü olursa
1: eşinin
2: olsun.
1: Eşinin annesi.
2: Eşinin annesi değil. Mesele o değil ki. Mesele karşında bir büyüğün olması bu bir. Seni binlerce insan izleyecek.
1: Hayır
2: bu
1: hayır
2: iki.
1: Saygısızlık şu yapıyorum. Bak, İçimdekini
2: şu
1: söylüyorum.
2: Sen ekrana komple oynuyorsun bu da.
1: Yok yok oynamıyorum. Neyse oyum yani.
2: Ama benim o kadar hanımefendi, böyle İstanbul hanımefendisi bir kayınvaliden var ki.
1: Çok şanslısın seviyorum. Daha ne istiyorsun?
2: Çok. Keşke çok benim... güzel yemek yapar kendisi. Ellerine sağlık. Ellerinden öpüyorum. Ama çırak ustayı geçti. Ben aldım şu an anneciğim. Ben ha, sana
1: şimdi
2: daha
1: bizde de öyle de usta kabul etmiyor kardeş biz ne yapacağız?
2: Vallahi üzgünüm ben şu an kınıyorum seni bu cümlelerinden dolayı. İnsan kayınvalidesini sevmeyebilir. Beni de ilgilendiren bir durum değil tabii ki de. Ama ne olursa olsun öyle dememeliydi. Yani ben yakıştıramadım şahsen Seda'yı hiç yakıştıramadım hem de.
0: Dileğin şımardığını mı düşünüyorsun?
1: Tabii canım iki gündür gördük işte.
0: Bugün gayet hanımefendicik böyle.
1: İşte
0: İstanbul hanımefendisi cool
1: hani
0: takılıyor.
1: Çocuktu. Hani dün çocuktu. Ben böyleyim. Hiç de oynamıyorum diyor.
2: Hayatım ben oynamıyorum gerçekten. Bugün tamamen böyle sana sıfır vermek için kendi yemeğime odaklanmış vaziyetteyim. Emin ol yani.
1: O zaman dün demek ki gerçek değil.
2: Hayır
1: sen.
2: Dün de gerçektim. Bugün de gerçeğim hayatım.
1: Dilek sen kaç yaşındasın?
2: Beş.
1: İlk gün söylemiştin yaşını ama.
2: Beş.
1: Hiç yaşına göre davranmıyorsun. Neden?
2: Kıskanmasan laf atar mısın oradan buraya?
1: Yok biraz olgun olsan iyi olur.
2: Hayatım beni tanıyan herkes biliyor ki ben böyle gezmeyi de yapmayı da seviyorum. Bu benim doğal halim.
1: Gerçek Dilek'i ben bile çözemedim açıkçası. Çünkü Dilek iki gün çocuk oldu. Şimdi olgun anne oldu. Yarın da herhalde nine olacak.
2: Ben anlamadım ya. Ciddi olurum. Niye ciddisin? Konuşuyorum, eğlenceli oluyorum. Sen böyle misin? Oynuyorsun diyorlar. Ben de anlamadım ya.
0: Ya bu havuçlar ne olacak ya?
1: Ya Julien o kadar oluyor. Ben o kadar...
0: Ablacığım bu Julien falan değil.
1: Dur onu
0: at
1: böleceğim.
0: Atbaşı olmuş, atbaşı.
1: Bak böyle yapacağım onu.
0: He. He havuçları yapacağım. Niye öyle doğramadın?
1: O kadar yapabildim onları.
0: Daha da incelt. Krebi saramazsın. Bu yarışmayı kazanacağını falan düşünüyor musun?
3: Şefim yemeğimi ben tanırım.
0: Tanırsın.
3: Evet.
0: Ya kazanamazsan?
3: Strateji benim işim. Kazanamazsam keserim bıyıklarımı.
1: Ya bıyık dediğin
3: beş,
1: nedir?
3: 5 seneden beri kesmiyorum.
0: 5 seneden beri kesmiyorsun.
3: Evet.
0: Kazanamazsan harbiden kesecek misin?
3: Keserim. Hemen makineyle hemen getirsinler kendi kendimi şey yaparım. Keserim.
0: Kazanmada ben bu bıyıkları burada kesiyor muyum kesemiyor muyum?
3: Şefim rakip yok ki.
2: Dur öyle. Şimdiden canım benim iyi saatler olsun. Vallahi bıyıklar gitti. İddiada yanılacaksın.
3: Kendime güvenmesem... Gerçekten böyle büyük bir iddiaya girmem. Perşembe, cuma görecekler gerçek Turalı'yı.
0: Salla, salla, salla, salla, salla.
1: Salla kendini değil Seda, tavayı.
0: Tavayı salla, aynen tavayı.
1: Tavayı sallamıyor.
0: Sallasana, çevirsene şöyle.
1: Dökülecek.
2: Gördün mü Royal?
0: Dökülmez.
1: Onu da yapsaydım, aşçı olurdum galiba.
0: Onu yapsaydın zaten.
2: Görüyor musun bak bak.
0: Nasıl Real Madrid'de oynardın
2: ya. Vallahi nasıl oyuncu görüyor
0: şey
2: musun
0: söyleyeceğim.
2: Bak
3: Allah aşkına. Evet şefim ben.
0: Bak bu iddianı kulak arkası yaptığımı falan zannetme.
3: Kazanamasam keserim bıyıklarımı.
0: Cuma günü buraya tıraş makinesiyle geleceğim.
1: Bıyıklarını keseceğim.
0: Bıyıklarını keseceğim. Eğer ki kazanırsan.
3: Ya kazanırsam.
0: Bir dakika kazanırsam ben tamam. De sana çok güzel.
3: Evet.
0: 6 kişilik.
3: Tamam.
0: Porselen yemek takımı hediye edeceğim. Bir de üstüne 10 bin lira para vereceğim.
3: Tamam.
0: Tamam.
3: Tamam.
0: Kazanamazsan şayet.
3: Keseceğim.
0: Sen kesmeyeceksin, ben keseceğim.
3: Tamam.
0: Söz mü?
3: Söz.
1: Dur Ali iyi konuşuyor ama bu lafların altında kalmaz inşallah. Yoksa bıyıklar gidecek. Neyse tekrar uzar.
0: Soğanlar ne olacak soğanlar?
2: Onlar ölür ölür. Erirler onlar içinde.
0: Ben soğanı öldürün demiyorum. Bayıltın, nefes alsın.
2: Ben onları bayıltacağım şefsin.
0: İyi de bunlar da burada yanmaya başladı, haberin olsun ha. Ablam tereyağı yandı, tereyağı. Bol mu buldunuz tereyağı?
1: Yok.
0: Trakya'da evet şey çok. Mandıra
1: ayvan.
0: Çok.
1: Ayvan çok.
0: Ayvan çok da yandı be ya.
1: Yakmadım be ya karameli.
0: Vallahi yandı.
1: Ya yanmamış o.
0: Tamam ne olacak
1: kızmış,
0: diyorum.
1: Kızmış kızmış.
0: Tamam ne olacak ne yapacaksın
1: krep,
0: sos mu?
1: Krep mari krep yok şey.
0: Krep mi?
1: Beşamel sos. Ha.
0: Yaptın mı daha önce beşamel sos?
1: Aa yaptım be. Karamelize içen şimdi.
0: Yanmış tereyağına un ekledin ama.
1: Yanmış o sos simsiyah olur.
0: E olmadı mı?
1: Tuzu dibine çökerdi. Ha, olmadı. Bir tık fazla gitti. Bence yanmadı. Ben tereyağını kavurdum.
2: Seda bugün tereyağını yaktı. Hayır şef. Ben biliyorum böyle olacak dedi. Seda geçmiş olsun.
0: Ocağın altı çalışmıyor. Nerede?
2: Ne yapayım şef? O kadar oyuncu var ki karşımda şu an.
3: Ocağın altını açmadan yemek yaptığını sanıyorum.
2: Ha, sen öyle zannet. İşine bak.
0: Abi,
2: yemeğine
0: bu
2: bak.
0: Ne?
2: Yemeğine bak.
3: Altı yanmıyor, yanmıyor.
2: Yanıyor, yanıyor. Sen yemeğine bak. Hadi canım. Benim. Hadi yemeğine bak.
3: Burada.
0: Evet.
2: Göreceğim bugün oyuncu kim.
0: Bu ne?
2: Seda'ya bak.
4: Bunu şimdi güzelce açacağım.
0: Tamam bu baharat muskatı buraya değildi.
3: Vallahi.
0: Bu krep hamuru değil mi?
3: He.
0: Krep hamuruna muskat koymuyoruz. Beşamele koyuyordum. Senin tereyağı nerede?
3: Tereyağı gitti.
0: Nereye gitti? Beşamelin tereyağı nerede?
1: Gitti sebzeye mi koydu? Allah canını almaya senin. Adam demedi zeytinyağı diye.
2: Hayatım takılma onlara sen yap. Sen yap. İlla ki çıkar bir şey ortaya.
4: Tereyağının hepsini ben kullandım da şimdi bunun çoğusu hata olarak kabul ediyor da bu sonda belli olacak. Bu hata değil bence.
2: Royal böyle bir dalgın, bir durgun. Onu oraya karıştırdı. Tereyağını sebzelere koydu. Anlamadım. Onda bugün bir iş vardı ama.
0: Bu yandı, yandı. Bu olmaz. Yapma.
2: Vallahi billahi bugün Seda'da maşallah var yani. Seda, tiyatro kursuna göndereyim mi?
1: Giderim kendim. Sen niye göndereceksin? Çocuğu muyum ben senin?
2: Yok estağfurullah canım. Ben senden bir yaş büyüğüm. Her ne kadar yaş takıntım olsa da.
4: Seda abla bugün
1: dün
4: sanki böyle...
1: Dün öyle demeyelim. Çocuğum ben diyordun. 60 yaşındasın diyordun.
2: Bugün hanımefendiyim ama sen üzülme. Ben birazdan gelirim kendime.
1: Dilek biraz yaşın gibi davransana.
2: Ne kıskanıyorsun be? Bir şey söyleyeceğim.
1: Kıskanmıyorum. Biraz yaşın gibi davran.
2: Hey, hey, hey.
1: Benden sakin. Büyüksün biliyor musun?
2: Hey, sakin. Evet bir yaş ama 25 oğlum. Gösteriyorum. Sen 39'sun. 60 gösteriyorsun. Ne haber?
0: Bıyık muhabbetinden sonra millet senden bir tırsı mı?
3: Bunların hepsi benden tırsıyor zaten. Üçü de plan yapıyor benim için.
2: Çok ay nasıl tırsım anlatamam. Ölüyorum korkudan.
4: Bugün de spor giymişsin ya. Aşırı tırsıyorum senden.
3: Ocağın altını açmadan yemek yapmaya çalışıyor. Siz uyarmasanız...
2: Ocak yanıyor. Hey dostum buradayım ben. Ben buradayım
3: ama
2: hemen.
3: Altını yakmamasın.
2: Buradayım bak ocaklar yanıyor. Bir kendine gel.
0: Ocağın altı çalışmıyor. Nerede?
2: Duran adam. Duran adamdan niye tırsayım ben ya? Duran adamdan tırsınır mı ya?
3: Çok güçlü bir rakibim. Onlar sadece kendilerini kandırıyorlar.
0: Bu nasıl bir beşamel ya?
1: Tadı mükemmel olacak onun bak.
0: Tadı mükemmel de yanmış tereyağının yanıklarını görüyorsunuz değil mi?
2: Seda'nın mı?
0: Ama muhteşem bir muskat kokusuyla yanmışı kapatmaya çalıştı hanımefendi uyanık.

0: Abi sen ne yapıyorsun? Ben çok merak ediyorum.
1: Şimdi onu tavrını açacağım.
0: O ne? Bu ne, o ne?
1: Bunun üzerine dökeceğiz ya.
0: Tamam bak, oradaki unu kavurman lazımdı. Hangisi krep hamuru?
1: Şimdi bunu orada şey yapacağım.
0: Olur olur, dök. Yeni bir şey öğrenmiş oluruz biz de. Dök. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya.
1: Not almadım. Düşündüm kafamda tutarım ama yanıldım. Bazen insan yanılıyor ya, yanıldım.
0: Pelte pelte oldu o.
2: Olmayacak, olmayacak. Bir dakika.
0: Çocuk muhallebisine döndü.
2: Vallahi billahi yemin ediyorum olmayacak.
1: Yetiştiremeyecek şefim.
2: Aşkına, ya bu gibi kendi halimde bırakır mısınız beni? Vallahi ocak yanacak.
0: Şu Durali'ye, şu Durali ne yapıyor? Bak
1: yani
0: bakayım.
1: Bana laf yetiştireceğim diye yemeğe yetiştiremeyecek.
2: Sen benimle bir konuşma
1: yakacak
2: lütfen
1: oraya,
2: rica
1: yakacak.
2: Ediyorum. Ay lütfen ne olur pelte pelte
1: ocağın altını
2: olma.
1: Açar mısın? Rica ediyorum. Bugün Durali'nin gerçekten sesi çıkmaya başladı. Hatta böyle kuliste ben kendisine söyledim ki maşallah galiba ürek börek yiyip gelmişsin. Böyle olması benim de işime yarar, ötekilerin de işine yarar. Sakin durmakla bir şey olmaz.
3: İlk iki gün bir taktik yaptım. Sessiz gidip puanları alayım dedim. Bugün de bir çok konuşup rakibi bir sezeyim dedim. Tarttım hepsini.
0: Royal, beşaman nerede? O kadar yağ da ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Hiç kendim de bilmiyorum.
4: Eskiler derdi ya, babaan evinden mi getirdin oğlum yağı?
5: Seda ile Durali bugün bayağı bir haşır neşirlerdi. Bayağı böyle bir konuşkanlardı maşallah. Maşallah diyorum, kelime kelime üretiyorlardı. Finale oynuyorlar. Hele ki Seda. Finale oynuyor Seda.
4: Allah aşkına biz buraya yarışmaya gelmedik mi? Niye oyun oynamaya mı geldik biz buraya? Hepimiz finale yarışıyoruz. Hepimizin bir amacı var sonuçta.
0: Royal.
1: Buyur.
0: Ne yapıyorsun?
1: Şimdi atacağım buraya.
0: Neyi atacaksın? O kadar yağda ne yapmayı düşünüyorsun? Yağ yanıyor bu arada.
1: Yanmaz şefim, yanmaz.
0: Şu an beşameli mi yapıyorsun, krebi mi yapıyorsun?
3: Şefim bu, eklemen söylüyorum.
0: He.
3: Bakıyorum.
0: Abi orayı ben okuyamıyorum. Sen nasıl okuyacaksın?
3: Şefim bu krep yapıyorum herhalde.
0: Krebe yağ, yumurta, un, süt koydun mu? O biraz...
3: Yağ koymadım.
0: O biraz ayrana benzedi ama. Yani bu ama krep bak onunki gibi, onunki de gerçi sulu. Hayda.
4: Durali iki işi birden yapamıyor. Hem şefe laf yetiştirmeye çalışıyor, doğru yaptım diye ısrar ediyor. Ondan sonra eli ayağına dolaşıyor. Elini ayağına dolaştığı zaman hiç güzel bir şey çıkaramıyor.
3: Bence onlar iki işi bir arada yapamıyor ama ben beş işi birden beraber yapıyorum. Evet.

0: Krep nerede?
1: Krepi şimdi krepe başlıyorum ben. Benim diğerlerin hepsi hazır.
0: Yağ kusmuş ya, yağ.
1: Yapmayın ya, öyle.
0: Bir dur.
1: Göstermeyeyim.
0: Kime göstermeyeyim?
1: Onları göstermeyeyim ama.
0: Arka.
1: Onları gösterme.
0: En iyisi şu an seninki, biliyor musun?
1: Ay teşekkür ederim. Ben güzel yemek yapıyorum.
0: E niye gösterme diyorsun o zaman?
1: Ama yağ kusmuş diyorum. Gömüyorum beni. Ben de anlamadım. Seviyor mu? Dövüyor mu? Ben de anlamadım.
0: Buradaki ne?
1: O beşamel. Ya bir dakika şefim. O ne en son?
2: Şefim tavuk göğsü yapmış.
1: Ya sen bir kendi işine bakar mısın?
2: Rica bakıyorum, hem kendi işime hem o tarafa
1: bakıyorum. Hadi akıllı arkadaşım benim. Hadi akıllı oluyorsunuz. Hadi bugün de akıllı olun hadi. Ben normalde krep yapmasını bilmiyordum. Şef krep deyince çaktırmadan bir de yapıyormuş gibi Eda'ya gördüm. Ama güzel krep yaptım ya.
3: Dileğin krebi yapamadığı, yapmadığı çok belli oluyordu. Krep yapmayı beceremedi. Niye geldi buraya? Oynamaya geldi.

0: Bir Dilek'e bak bakayım, Dilek ne yapıyor orada?
1: Sakin, sakin.
2: Kimden mi?
1: Akıtmış. Ay pardon, krebini hazırlıyor.
2: Ya ben gayet...
3: Ay ne yapacağını bilmiyor zaten.
2: Kim, ben mi?
3: İkisi beraber yapıyor herhalde şefim, yan yana gelmişler.
4: Allah Allah, adamın gözleri açılmış ya iki günden sonra.
2: Yemin ediyorum vallahi
4: gözleri billahi. Açılmış. Bugün, kendine gelmiş.
3: Ben size iki gün avans verdim. Avans bitti artık.
5: Acaba nakite mi avans verdik, kelimede mi avans verdi? Onu hala çözmüş değilim. Fakat dur Ali, acaba benim okuduğum kitaplar kadar kelime dağarcığın geniş mi? Hiç zannetmiyorum.
3: O Dilek Hanım benim okuduğum kadar kitap okusaydı profesör olurdu. Ama şu anda çırak bile olamadı.

0: çeviremedi, hiç çeviremedi.
1: Ne oldu bugün çeviremedi? Ne oldu bugün pek neşelisiniz?
0: Canlandım.
2: Belli lider kadın
1: bana diyordu. Ben böyle değil, bu oynuyor oynuyor. Ne oldu? Tribünlere mi
0: kız
1: oynuyorsun?
0: Kız sen bugün çocuk gibi davranıyorsun.
1: Ben öyle çocuk gibi davranmıyorum. Ben gayet normalim yani. Normal halim bu.
0: Bugün dedin ya normalim. Dün değilmişsin.
1: Dün de normaldim, bugün de normalim şekerim.

0: Krebin içerisinde beşamel sos nerede?
1: Krebin içinde beşamel sos nerede?
0: Üstünde nerede beşamel sos?
1: Üstünde de yok şefim.
0: Hemen düzeltelim. Onu da bozalım. Yoksa yemeğimizi kolay bir şekilde anlarız değil mi?
1: Aynen.
0: Uyanık olmayalım. Aga bu ne? Omlete dönmüş. Bu kadar yağda krep pişmez.
1: Aynen. Hiç kendim de beğenmedim.
0: Doğrusu. Kendin de beğenmedin.
1: Sosundan çalayım mı biraz?
2: Bir tane daha yapayım öyle. Şimdi veremem
0: yeter
2: yani.
0: Yeter o. Fazlasıyla yeter sana. Vermek istiyorsan ver. Bak böyle olması lazım. Böyle. Böyle.
1: Onu ver bana.
2: Yok ya. Zaten zor yapmışım. Hayatta vermem. Bak çok az bir şey yağ katacaksın böyle. Çok az bir şey.
3: Ya benim...
0: Ya arkadaşım sen beni dinlemiyor musun ya?
2: Al al benden
1: dinliyorum
2: al benden
1: şefim.
2: Al.
0: Abi bunun içerisine beşamel koyacaksın. Üstüne koyacaksın. Sen beni dinlemiyor musun?
1: Şefim sizi dinliyorum da...
0: Nasıl bir dinlemek ya?
2: Çok yağ onda çok. Aynısı olacak yine. Aynısı başına gelecek.
0: Şimdi bunların evet. Hepsini al, söküyorsun.
2: Al. Çok yağ var.
0: Ya az ya az. Royal.
1: Az az zaten az.
2: Biliyorsunuz Royal benden krep hamuru ödünç aldı. Normalde vermem. Bu bir yarışma. Rakibimsin neden vereyim? Ama bugün bir durgundu. Böyle bir tuhaflığı vardı ya. Üzüldüm haline verdim. Seda Ses'e vermezdim.
3: İki elim kanda da olsa Dilek'ten bir parça su istemem. O kadar söylüyor. Başka bir şey dememe gerek yok.
0: Bırak da pişsin. Sana diyorum ki bol yağda diyorum olmaz. Hanımefendi sana o, hamurunu vermesine rağmen.
1: Sağ olsun. Sağ
0: bırak kaynak. Bırak bırak pişsin bırak. Bıçık bıçık yağ içerisinde yemek yapıyorsunuz.
1: Bugün yemek hiç iyi yapamadım. Modumda değildim. Hem de istemediğim bir mesaj aldım. O yüzden biraz kendimde değildim. O yüzden biraz gerçekten geciktim.

0: Yenge hanım izliyor mu seni buradan?
1: İzler ama.
0: Valla bu yemek yapışında yenge hanım seni boşamazsa iyi. Boşar mı?
1: Boşar da uçak bileti pahalı, gidemez.

0: Dilek.
1: Efendim?
0: Bu fırın senin fırının mı?
2: Yanlış fırına atıyor şefim. Şaşırdılar.
1: Olabilir. Dileğin aklı bir karış havada. O yüzden fırınları karıştırdı. Bir amacı yoktu ki.

0: Dunali.
1: Şefim.
0: Sana Kolombiya'dan mesaj var.
1: Kolombiya'dan.
0: He.
1: Kim?
0: E izleyelim bakalım, bir bakalım ne olmuş.
2: Merhaba babası. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Kazanma da gelme tamam mı? Sana lahana yapıyorum. Bilgin olsun. Kolay gelsin babası. Hoşça kal. Hoşça kal.
1: Çok teşekkür ederim eşime. Bu beni gaza getirdi. Yok ya, rakip yok. Ne yaparsalar yapsınlar.
0: Yengem diyor ki kazanmadan gelme diyor.
1: Aynen öyle diyor, söyle.
0: Diyor ki lahana yapacağım sana diyor yengem.
1: Yapacak.
0: Türkçeyi de vallahi senden iyi güzel kullanıyor.
1: Türkçesi bayağı iyi. Eşimden mesaj geldi, çok mutlu oldum. Onlara buradan selam gönderiyorum. 10 bini alıp geleceğim, hiç akıllar olmasın.
3: Sen niye duygulandın Royal? Çocuğun mu var?
0: Doldu be.
3: Yok. Gözleri doldu şefim.
4: Sadece ne bileyim, ben de eski günlerimi hatırladım.
0: Hangi eski günlerini?
4: Sevilip sevilen zamanlarımı hatırladım şimdi.
0: Ne oldu be? Yine gittin. Ne oldu?
4: Ne bileyim, program başlamadan önce evet, mesaj aldım. Belki de hayatımın en kötü mesajıydı.
0: Azerbaycan'dan mı aldın haberi?
4: İstanbul'a geldikten sonra ilk kez birini sevdim. Söz vermiştim kimseyi sevmeyeceğim, kimseye bağlanmayacağım. Ama çok sevdim, çok bağlandım. Bir aydır zaman istedi benden. 4 senelik aradan sonra zaman istedi. Ki biraz zaman tanıyalım birbirimize. Az önce de mesajı geldiğinde hiç beklemiyordum o mesajı. Kendi yoluna bak demiş.
0: Kızdırdın mı da öyle dedin? Bir şey mi oldu?
4: Keşke kızdıracak bir şey yapsan da insan
0: dururken insan kendi yoluna bak der mi ya? Bir şey olmuştur illaki.
4: İnsan sevdiği adamı isteyerek kızdırmıyor, isteyerek üzmüyor. Ben onu gerçekten çok sevdim. Canım kadar sevdim. İstanbul'da benim hiç kimsem yok. Anam bildim, babam bildim, atam bildim, her şeyim bildim ben. Varlığım bildim. Ama beni kullanıyormuş.
0: Kullandı mı seni?
4: Öyle, öyle söyledi. Mesajından öyle anladım ki sen benim için bir geçici bir şeymişsin. Sadece ben seni kullandım.
3: Ayıp ya. Ayıp bir kere.
0: Yakışmaz.
3: Mesajı çekmek ayıp bir kere.
0: Ama sen yakışıklı bir adamsın ya.
4: Gerçekten birini sevmek, bağlanmak çok kötü bir şey. Ama benden o süreyi isteyip de bir anda bana böyle bir mesaj atması, ki sen benim için geçici bir hevestin.
0: Belki seni kendinden soğutmak için yazmış olabilir mi?
4: Kendinden
0: 4 yıllık aradan sonra.
4: Kendinden soğutmak istiyorsa başka türlü de soğutabilirdi. Zaten günün neredeyse yarı gününü onunla beraber geçiriyorduk. Hmm. Yani tamam bir aydır ayrıyız da ne bileyim.
5: Şunu anlamaya çalıştım ilk başta. Acaba oynuyor mu? Gerçekten aşık bir ayrılık acısı falan mı yaşıyor diye. Aman günah be. Üzüldü bahane çocuğun.
4: Her şeyde yalan olabilirdi ama duygularımızda bir o kadar da yalan olamaz ya. Bence bu duygudur. Yalanımız yok o konuda. Dileği olsun, sedesi olsun. Yani bu konuda da puan kazanmaya çalışıyorlarsa gerçekten vicdan ya.
0: Sonuçta dünyanın sonu değil.
4: Bir kere evlilik yapan adam.
0: Evet.
4: Ondan sonra bir kere de birini 4 sene deli gibi sev, hayatını ona harcaya, biri var dilde diyeceksin. Ama gerçekten ben onu çok sevdim ya, canımdan çok sevdim.
0: Senden bir şey rica etsem, güzel şöyle bir şarkı söylesene bunun üstüne. Bir şarkı söyle, gider. Yanık yanık olsun böyle.